Selam tebarek ya Celal ve Ekrem diyoruz. O sünnetini büyüklerimiz bize öğretmişler demek ki hemen o kadar yapıp kalkıyoruz. Tabii bu şeyden arkasında bir sünnet namaz filan nafile namaz kılınacağı zaman yine rivayetlerden biliyoruz ki sahih rivayetlerden biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar mihrapta otururdu. Rivayetler var. Ebu Davud'dan rivayetler var. Burada şerhte başka rivayetler de almış. Onları da söyleyivereyim. Şu bakımdan söyleyeceğim. Bazı hoca kardeşlerim bana dediler ki, yani bu sabah namazından sonra ne diye böyle duruluyor? Yani bu usta rivayetler hakkında biraz bilgisi az galiba. Efendim onu şey yapmadı yani. Lüzumsuz, uygunsuz filan gibi şey yaptı ama Peygamber Efendimiz'in sünneti efendim böyle oturmaktır. Otururdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradaki rivayette de diyor ki hocamız şerhte kâne yek'udu ba'de edâ-i subhi fî musallâhu hattâ tatlu'a'ş-şemsi. Ve kad eşare ila zalikel beyzaviyyu bi kavlihi innema zalike fi salatin ba'deha ratibetin emmelleti la ratibete ba'deha ke subhi fela. Yani büyük müfessir Kadı Beyzavi rahmetullahi aleyh de yani bu böyle Allahümme ente selam ve minke selam diyecek kadar durmak arkasından bir ratibe sünnet olduğu zamandır. Sünnet olmadığı zaman otururdu diye efendim o da Kadı Beyzavi'de işaret etmiş. Ebu Davud'da da rivayet var. Tirmizi'de de rivayet var. Daha başka şeylerde de rivayet var. Bizim büyük alimlerimiz eski Selefi Salihinimiz de böyle yaparlarmış. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatını okudum. Öyle yapıyor. Daha sonraki Evliyaullah'ın hayatlarını okudum. Sabah namazından sonra öyle Peygamberimizin yaptığı gibi yapıyorlar. Benim de bazen orada otururken ayağıma bir sancı girer. Diz çökemem. Bağdaş kurarım. Üzülürüm. Yani orada otururken niye diz çökemiyorum, bağdaş kurmasam filan diye. Fakat onun da bir müsaadesini gördüm burada. Efendimiz sabah namazından sonra bağdaş kurar öyle otururmuş. O da sünnete uygun oluyor. O zaman sevindim yani. Ben ağrıdan dolayı öyle yapıyordum ama ona da sevindim. Demek ki Efendimiz bağdaş kurup da öyle otururmuş. Onu da bilelim. Kâne izâ semi'al müezzine kal kale misle ma yekulu hatta iza belaga hatta hayya ala salah hayya ala felah kale la havle ve la kuvvete illa billah. Peygamber Efendimiz müezzini dinlerken ne söylerse aynen söylerdi. Müezzin Allahu Ekber mi diyor? Allahu Ekber derdi. Eşhedü en la ilahe illallah mı diyor? Eşhedü en la ilahe illallah derdi. Böylece aynen müezzinin sözünü tekrar eder, ona fikren iştirak ettiğini diliyle ifade ederdi. Ama hayyâle salâh, hayyâle felâh taraflarına geldiği zaman ezanda, o zaman ne derdi? La havle ve la kuvvete illa billah derdi. Ne demek bu? Hayyâle salâh, hayyâle felâh. Hayyâle salâh demek, haydin namazı demek. Haydi kalkın, ne duruyorsunuz? Allah çağırıyor, namaza gelsenize demek. Yani camiden sesleniyoruz evlere, etrafa, efendim civara sesleniyoruz. Ne oturursunuz? Namaz vakti geldi. Hadi Allah'ın huzuruna çıkılacak, cemaatle namaz kılınacak, gelin namaza deniliyor. Hayya alel felah ne demek? Haydi kurtuluşa, felaha gelin. Gelirseniz, namaz kılarsanız Allah'ın rızasını kazanırsınız, sevap kazanırsınız, felah bulursunuz, dünya ve ahiretiniz mamur olur demek. Şimdi bu manayı duyup da bir insan nasıl evinde oturur? Müezzin Allah'ın ibadetine davet ediyor, haydi namaza gelin diye o da evde oturuyor. Allah çağırıyor huzuruna, efendim dinleyen kullar dinleyip geliyorlar, o gelmiyor. Niye gelmiyor? Peygamber Efendimiz buyururmuş ki la havle ve la kuvvete illa billah. İbadet yapmaya kuvvet, efendim Allah'ın yolunda yürümeye güç, kuvvet, takat ancak Allah'tandır. Allah nasip etmezse gelemez insan. Gelmek mi iyi, gelmemek mi iyi? Yani geldiği zaman zahmet çekiyor. Belki epeyce yürüyor. Evinde kılıverse gelmek çok sevaplı. Evinde cemaatle kılsam, çoluk çocuğum da işte toplanmış oluyor, hanım çocuklar saf bağlıyorlar filan, ben de imam oluyorum. Evdeki imamlık
camide gelip

cemaat olmakla namaz kılmak gibi olmaz. Camide kalabalık ne kadar çoksa sevap o kadar çok olur. Efendim, sonra yürüdüğü kadar sevap alır, yürüdüğü adımlar kadar günaha dökülür. Sonra camide başka mübarek insanların hürmetine onun namazı da kabul olur. Evde ya kabul olur ya kabul olmaz, ama camide cemaate iştirak etmiş insanların içinden bir Allah'ın sevgili kulu varsa, mübarek kulu varsa, onun hürmetine herkesin namazı kabul olur. Çünkü Allah onunkini ayırıp ötekileri ayırmaz. Cemaatle kıldığı için hepsinin namazını kabul eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaatle namaz kılmayı erkeklere o kadar şiddetle tavsiye etmiştir ki, çok önemli bir sünnettir bu. Cemaate iştirak edip namazı öyle kılmak. Ona çok dikkat edelim. Neden? Camide insanlar böyle beraber olacaklar, tanıyacaklar birbirlerini. Ve bak, Müslümanlar elhamdülillah Allah bir nizam koymuş, günde 5 vakit toplanıyorlar, haftada 1 cuma günü toplanıyorlar, efendim senede 1 efendim Mekke-i Mükerreme'de toplanıyorlar. Ne güzel bir nizam koymuş, ne kadar güzel bir toplum, ne kadar güzel bir içtimai efendim intizam, düzen. Allah İslam'ın kıymetini bilmeyi ve bizim için tavsiye edilmiş olan bu düzeni, bu nizamı verimli bir tarzda kullanmayı Allah bize nasip etsin. Yani elimizde bir düzen var, bir nizam var, biz onu kullanamıyoruz. Mescitlerin sıhhatli bir tarzda işlemesi çok önemli. Nasıl hani bir makineyi, bir dikiş makinesini güzelce yağ alıyorsun, tıkır tıkır böyle keyifli bir tarzda çalışıyor. Veyahut arabanın yağını değiştiriyorsun, efendim şeyini, bujilerini değiştiriyorsun, bakımını yapıyorsun. Bakıyorsun araba keyifli çalışıyor. İşte öyle. Öteki türlü pat yapıyor, küt yapıyor, efendim bir gidiyor, bir gitmiyor, bir basıyor, bir basmıyor filan. Sarsıntı, sallanma filan oluyor. İşte bizim de Allah'ın bize öğrettiği, bize bahşettiği, bizim için kurduğu nizamı çalıştırmayı bilmemiz lazım. Nizam çok güzel, fakat bizler tecrübesiz, acemi nizamı kullanamıyoruz. Yani bize güzel bir araba verilmiş, bir helikopter verilmiş, bir uçak verilmiş, kullanmasını bilmiyoruz ki. O olduğu yerde çürüyor, kalıyor. Biz onlara binip de uçamıyoruz yani. Allah arif eylesin, alim eylesin, cahillikten kurtarsın cümlemizi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah nasip etmedi mi insan gelemez. Allah güç kuvvet vermedi mi gelemez. Allah sevmedi mi huzuruna çağırmaz. Her cami Allah'ın evidir. Allah'ın evidir bu camiler. Kâne izâ semi'al müezzine yeteşşehedü kâle ve ene ve ene. Hazreti Ayşe validemizden bildirildiğine göre, müezzin eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye bağırırken, şehadet ederim ki Allah'tan gayri bir mabud yoktur, ancak Allah vardır. Şehadet ederim ki Muhammed-i Mustafa onun elçisidir, Resulüdür, onun gönderdiği peygamberidir diyor ya, müezzin bağırıyor. O zaman bu şeyi böyle bağırırken, tabii Peygamber Efendimiz'in çeşitli müezzinleri vardı. En meşhuru Bilal-i Habeşi Hazretleri'ydi. O öyle bağırırken müezzin, Peygamber Efendimiz şehadet ederim ki diye bağırırken, Peygamber Efendimiz ve ene, ve ene derdi. Ben de şehadet ederim, ben de şehadet ederim derdi. Bu bana şeyi hatırlattı, rahmetli Hacı Bayram imamını ziyarete gitmiştik. Felç vardı mübarekte, efendim yatıyor yatağında. Dış kapı camiinden ezan okunuyor. Ve ene diyor, ve ene eşhedü, ve ene eşhedü diyor, böyle gayet samimi bir tarzda. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize, büyüklerimize, hocalarımıza, ve ona böyle o hatırıma geldi. O demek ki bu hadisi biliyormuş da Peygamber Efendimiz'in öyle dediğini. Ene ne demek? Ben demek. Ve ene, ben de şehadet ediyorum, ben de şehadet ederim diye söylerdi Peygamber Efendimiz. Biz olsak susarız. Yani Peygamber Efendimiz'in çevresine, ilgisine bakın. Etrafındaki olan hadiselere, efendim alakasına bakın ve olayların karşısında takındığı tavra bakın. Kâne izâ semi'a savtar râdi ve savâik kal Allahümme la taktülnâ bi gadabike ve la tühriknâ bi azâbike ve âfina kable zâlike. Gök gürültüsünün, efendim şimşek çaktıktan sonra gök gürlemesinin sesini duyunca Peygamber Efendimiz derdi ki, ya Rabbi, gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak eyleme, bizi efendim afiyet ehli eyle, bizi affet,
afiyet.

sahibi eyle. Her türlü azaptan, ikaptan, beladan, üzüntüden efendim uzak eyle, afiyet sahibi, saadet sahibi eyle diye dua ederdi. Duayı bir daha söyleyeyim. Yazmak isteyenler yazsın. Peygamber Efendimiz gök gürültüsü ve şimşek sesi duyduğu zaman derdi ki Allahümme la taktulna bi gadabike. Ya Rabbi gazabınla bizi öldürme. Ve la tühlikna bi azabike. Azabınla bizi ya Rabbi helak etme. Ve afina kable zalike. Bizleri bundan önce affeyle, afiyet sahibi eyle, her türlü belalardan, musibetlerden efendim mahfuz eyle, afiyette eyle diye dua ederdi. Gök gürlediği zaman. Kâne izâ semi'a bil ismil kabîhi havvelehu ilâ mâ huve ahsene minhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü bir isimle karşılaştığı zaman, duyduğu zaman adamın isminin kötü olduğunu, onu daha güzel bir isme çevirirdi. Peygamber Efendimiz'in güzel adetlerinden birisi buydu. Senin adın ne? Mesela diyelim ki böyle kötü manası olan bir isim, hemen onu değiştirirdi. İyi manası olan bir isme değiştirirdi. Bizim hocamız da öyle bu sünnete uygun olarak bazılarının böyle isimlerini değiştirmiştir. Senin adın Abdurrahman olsun, senin adın şöyle olsun, senin adın böyle olsun diye Efendimiz böyle değiştirildi. Peygamber Efendimiz'in adetlerinden birisi de eşyalarına da isim koyardı. Kılıcının ismi vardı, devesinin ismi vardı. Yani şeylerine isim koymak adeti vardı. Güzel bir isimli kimse gördüğü zaman onunla tefeül ederdi. Yani hayra yorardı, sevinirdi. Mesela Sehil adında birisi geldi. Kim geldi? Sehil geldi. Sehil ne demek? Kolaylık demek. Ha, işimiz kolay olacak diye böyle ondan hayırlı mana çıkartırdı. Yani isminin güzelliğinden hayırlı mana çıkartırdı. Böyle tatlı, latif adetleri vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Siz de çocuklarınıza kötü isim koymayın. İsim önemli. Kötü isim koymayın, iyi isim koyun. Çünkü kötü isim koyarsanız ruzu mahşerde evladınız sizden davacı olur. Evladın baba üzerinde hakkı en yuhsin esmehu, ismini güzel koymaktır. Yani haklarından bir tanesi odur. Bazen çirkin isimler koyuyorlar. Efendim, ne bileyim, şu anda tam hatırıma gelmiyor ama şaşırıyor insan nasıl koydu bu ismi filan diye. Değiştirmek lazım. Soyadını da bazen öyle kötü koyuyorlar. Efendim, kendi ismini de kötü koyuyorlar. İyi isimler koymaya gayret etmek gerekiyor. Kâne izâ şeribe teneffese ferâsen ve yekûlü hüve ehne'u ve emra'u ve ebra'u. Peygamber Efendimiz su içerken 3 defa nefes alırdı. Dinlene dinlene içerdi. Suyu böyle başına dikip lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır gümbür gümbür gümbür gümbür böyle mideye indirmezdi. 3 defa nefes alırdı. Yani ara verirdi, nefes alırdı ve buyururdu ki hüve ehne'u. Bu daha lezzetlidir böyle hafif hafif dinlene dinlene içmek. Ve emre'u efendim hazma daha faydalıdır. Ve ebra'u hastalıklara düşmemek için daha münasiptir. İnsanı hastalıklara düşürmemek bakımından daha uygundur. Çünkü terlisin sen, yukarıdan bir bardak suyu bir boşaltıyorsun, yemek borusundan midenin üstüne güm bir bardak su gümbür gümbür bir gidiyor. Zaten sen terliydin, için sıcaktı, o soğuk su, efendim bakıyorsun midede bir rahatsızlık başlıyor. Efendim boğaz bakıyorsun şişmiş, galiba soğuk su içtim terli terli. Tabii ya, boğazın şey yapmaz, konuşamazsın, nefesin tıkanır vesaire. Onun için suyu Peygamber Efendimiz böyle 3 nefeste içerdi. Kâne izâ şeribel mâ'e kal elhamdülillâhillezî sekâna azben furâten bir rahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bi zünûbina. Bir de su içtiği zaman dua etmesi var. Ne derdi? Su içtiği zaman elhamdülillâhillezî sekâna azben furâten bir rahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bi zünubina derdi. Manası o Allah'a hamdolsun ki bize tatlı, içimi güzel, lezzetli su ikram etti rahmetiyle. Bizim günahlarımızdan dolayı bu içilecek suyu acı, tuzlu, içimizi kavuran bir çirkin su yapmadı. Elhamdülillah böyle gayet lezzetli.

0: Şimdi demek ki suyu yavaş yavaş içmek önemli oluyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti oluyor. Besmele ile başlamak gerekiyor. Sonunda hamd etmek, şükretmek gerekiyor. Efendim, bir defa da içmemek uygun oluyor. Sıhhat bakımından, afiyet bakımından, lezzet bakımından. Bir de o suyu veren Allah'ın tabii elhamdülillah bize böyle tatlı, güzel su nasip etti. Tuzlu, acı su vermedi diye onun nimetini düşünmek, rahmetini düşünmek uygun oluyor. Bu suyu böyle yavaş yavaş içmeye, oturarak içmeye efendim gayret edelim. Böyle sünnet-i seniyeye uygun hareket etmeye efendim ihtimam gösterelim. Çocuklarımızı da o tarzda yetiştirelim. Şeyde soruluyor bilmece gibi. Bir bardak suyun üstünde ne vardır, altında ne vardır bilmece. Çocuğa soruyorsun, bir bardak suyun üstünde ne var, altında ne var? Her tarafında su var. Hayır. Üstünde besmele var, altında hamd var. Yani içerken Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, en sonunda da elhamdülillah diyorsun. Fatih Sultan Mehmet de rahmetli seferden dönüyormuş cennet mekan. Gebze taraflarında mı ne, bir yerde bir köye mola vermişler. At üstünde gelmiş böyle hararetli, terli, sıcak. Efendim bir köye gelince köyden kadının birisi bir tas ayran sunmuş, yaşlı bir kadın. O tabii hemen çok susamış olduğu için ayranı almış, içecek ama yavaş yavaş içmiş. Üstüne birkaç tane saman çöpü düşmüş tasın üstüne. Kadının hatırı kırılmasın diye onu da öyle elini de sokmamış tabii içine, kabın içine. Böyle ağzına yaklaşınca çekiyormuş tası, saman çöpü ağzına girmesin diye. Böyle yavaş yavaş içmiş filan. Allah razı olsun, çok makbule geçti demiş. Tam da çok susamıştım, bu ayran çok yaradı, makbule geçti, sağ olasın filan demiş. Ama gene söylemekten kendisini alamamış demiş. Bir de demiş, üstünde bu birkaç tane saman çöpü olmasaydı nine demiş, bu üstündeki saman çöpleri de olmasaydı daha da iyi olmaz mıydı filan deyince, as sultanım demiş, ben onları ayranın üstüne mahsus koydum demiş. Sen demiş seferden terli terli geliyorsun, onu delikanlısın, birden içersin hasta olursun diye, birden içmeyesin diye mahsus koydum demiş. O köyde çok mülkler almış, o kadına bağışlamış o güzel düşüncesinden dolayı diye. Bu da bir hatıra olarak hatırınızda kalsın.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: İnsan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

İhtiras, sıratal, müstakim diye her gün Müslüman 40 defa, 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabi Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratallezine en'amta aleyhim, kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yolunda gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim velattâdin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil. Evet, dünyada herkes bir yolda yürüyor ama demek ki bazı yolları Allah seviyor, o yolda yürüyenlere rahmediyor. Bazı yolda yürüyenlere gazap ediyor. Yani bak, bu edepsiz yanlış yolda yürüyor, bu kulumu sevmedim diye kızıyor Allah, gazap ediyor. Bazıları da sapıkların yolu oluyor. Demek ki çevremizdeki ve dünyadaki, içimizdeki ve dışımızdaki insanların yaşam tarzlarını iman

gözüyle incelemeliyiz. Yani bu yol hangi cins yollar grubuna girer? Allah'ın kendilerine ikramda, ihsanda bulunduğu insanların yolu mudur? Şu benim yürüdüğüm yol. Allah'ın gazap ettiği kişilerin yolu mudur? Yoksa sapıtmışların yolu mudur diye kendi yolunu bir denemeli insan. İnsan kendi kendisini kontrol edebilir, teftiş edebilir, araştırabilir, soruşturabilir, efendim kendi durumuna bakabilir, kendi durumunu ölçüp tartabilir. Yani ben bir şeyler yapıyorum ama ortada kimse yok. Şimdi şöyle tek başıma odada kendi başıma bir kendimi düşüneyim. Ya benim ömrüm nereye gidiyor? Ben ne yapıyorum? Hangi yolda yürüyorum? Benim bu yaptığım yol mu? İyi bir yol mu? Yani iş mi benim yaptığım? Allah'ın hoşuna gider mi? Allah'ın gazabını mı çekerim? Bundan sonuçta zarar mı ederim, kâr mı ederim diye efendim insan kendi kendisini şöyle bir yoklamalı. Yolunu kendisini şöyle tenkit hedefi olarak karşısına alıp kendi yolu hakkında kendisi bir not vermeli.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her kaşıntı uyuz değildir. Fakat uyuzun tespit edilmesi tedavisini sağlar. Ama uyuzun ihmal edilmesi, ailede çoğalmasını, daha uzun süreli diğer insanlara geçmesini sağlar. O açıdan mutlaka bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ederim. Özellikle hastanın ilk bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Kulaktan duyma tedbirlerle sirke suyu gibi, kükürtlü karışım gibi kendi imkanlarıyla uygulamalarını biz önermiyoruz. Bir muayeneden sonra kullandığımız tıbbi tedaviler, tıbbi kremler ve bununla ilgili nasıl bir tedavi edeceğimizi hastalarımıza güzelce anlatıyoruz. Yazılı olarak da bazen bunları sunuyoruz. Özellikle bir ailede uyuz tespit ettiysek klinik olarak muayenede mutlaka tüm ailenin bir tedavi edilmesini öneriyoruz. Biz genelde kaşınmıyor diğer ailemdeki bireyler dediği zaman bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bulaşmış olabilir, daha bir ay içerisinde kaşınmıyor olabilir. Tabii ki bulaş olmuş olabilir, kaşınmıyor olur. Ama mutlaka bunların da biz tedavisini öneriyoruz. Önce bir banyo yaptırıyoruz hastamıza, kese lifli, özellikle gözeneklerin açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra 3 gün boyunca uygulattığımız ilaçlarımız var. Arkasından banyo yaptırıyoruz. O uyuzlu hastamızın kaldığı evde de güzelce evin kanepelerinin ve etrafın güzelce temizlenmesi, elektrikli süpürgeyle temizlenmeli. Daha sonra o torbalar ve sulu sistem değiştirilmeli. Ve bu yatakların, kanepelerin o bölgeleri sirkeli suyla silinebilir. Sonra çamaşırlar kaynar derecede, özellikle 50 derecenin üzerinde yıkanıp ütülenmeli. Yıkanamayan ürünler ise ya kuru temizlemeye gönderilmeli ya da bir poşette bir hafta kadar bekletilmeli. Kapalı, ağzı kapalı bir çöp poşetinde yıkayamadığımız ürünleri bir hafta beklettiğimizde oradaki parazit ölüyor. Bulaşa sebep olmuyor. Hekime başvurmalı vatandaşlarımız ve hekim muayenesiyle uyuz teşhisi konulduğu zaman bu ilaçlar kullanılmalı. Aksi takdirde rastgele kullanılan ilaçlar, eczaneden veyahut da başka komşudan alınan ilaçların kullanılması her zaman direnç geliştirir. Ve toplumda bu ilaçların tekrar tekrar kullanılması başlı başına problem oluşturur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde

üzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Müheymin'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

0: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kesel vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir, bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi. Subhanallah adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah rıza nefsi. Subhanallah rıza nefsi. Subhanallah rıza nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah zinete arşi. Subhanallah zinete arşi. Subhanallah zinete arşi.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adada ma halaka fissemâ. Ve subhanallah adada ma halaka fil ard. Ve subhanallah adada ma halaka beyne zalik. Ve subhanallah adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik. Velhamdülillahi mislu zalik. Ve la ilahe illallah mislu zalik. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahumma ajirni minen nar. Allahumma ajirni minen nar. Allahumma ajirni minen nar. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: İnne lillâhi tis'aten ve tis'în ismen مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nüşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et, fakirliği benden uzak tut, kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-ahire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fe la tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl

0: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: ehased.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde oyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına boğ, azabından esirge.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahın büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.
1: Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışla gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.

kamuoyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım,"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkıbetü müttekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du fe ya ibadallah. El beytüllezî fîhî şûretül kehf. Lâ yedhuluhu şeytanun tilkel leyle. Sabah Tabarani ve Ebn-i Merduye ve Ebu Şeyh an İbdillah ibn-i Vahfet. Sadakatü Fâfîm. Bir ev ki, bu evde Sûre-i Kehf denilen Kur'an-ı Azimüşşan'ın Sübhanellezî esrâ bi abdîhî Sûre-i Esrâ'nın altındaki sureye Sûre-i Kehf derler. Bu Sûre-i Kehf'i her kim her akşam okuyacak olursa Cuma geceleri bağlı. Cuma günleri bağlı. Fakat her gece okuyacak olursa onun evine şeytan girmez. Lâ yedhuluhu şeytanun tilkel leyle. O okuduğu gece onun evine şeytan girmez. Şeytan girmeyince o ev mes'ud ve bahtiyar. Sûre-i Kehf Kur'an'dan bir parçadır. 15. cüzün yarısına ihtiva eder. Birçok ibret şeyleri vardır içerisinde. Sûre-i Kehf'in vesaire vakaları bize arz eder. Malum Kur'an-ı Azimüşşan

Ama Müslüman olan her kimsenin muhakkak ve muhakkak bilmesi farz-ı ayındır diyeceğim. Her Müslüman kendi de dahil muhakkak evindeki her ferdi Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğretmeye mecbur ve mükelleftir. Çünkü dininin esası odur. Onun için hiç de Kur'an okuması zor değildir. Kur'an okuması hiç de zor değildir. Ne kadar gabi bir insan olsa birkaç ay içerisinde muhakkak güzelce öğrenir. Çünkü hareketleri var üzerinde. Gayet kolaylıkla insan gayret etti miydi pek az zamanda öğrenir, okur ve ezberleyebilir. Rahmetli hocamız bize ders okuturken iki de bir de hafız olamadığından şikayet ederdi. Ah bir hafız olamadım. Yani onu o fırsatı kaçırdım diyerekten böyle içinden bir şey doğururdu. Allah nasip etti onu yaptık ama bugün mesela onu kuvvetlendirecek iktidarımız da yok. Onu ancak mukabele okumak suretiyle insanlar kuvvetlendirebilir ki onu da biz beceremiyoruz. Onun için sen ne yap da yap kardeşim Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğren. Çünkü hayrüküm bakın iyi tabi. Hayrüküm sizin hayırlınız. Peygamber Efendimiz söylüyor Buhari ve Müslim'de. Sizin hayırlınız. Ne parası çok olandır. Ne serveti çok olandır. Ne bilgisi çok olandır. Hayrüküm men teallemel Kur'an. Kur'an'ı öğrenen ve alleme sonra da öğretendir. Öğrenmekle kalmayacaksın. Aynı zamanda öğrendiğini de öğretmekle mükellef ve muvazzaf kılıyor Cenab-ı Peygamber bizlere. Bizim Kur'an'a itibarımız neyle anlaşılacak? Kur'an yerlerine olan itibarımızla ölçülür. Allah bizi affetsin. Onun lafzını okumakla onun nurundan istifade ederiz. Manasını anlamadığımız halde, ne demek istediğini bilmediğimiz halde, elhamı okuyoruz mesela, anlamıyoruz. Anlamadığımız halde onun manevi zevkini, nurunu alırız. Verir Allah-u Teala. Bu benim kelamımı okuyor diyerek anlamıyor. Bir de manasına aşina olursan o kat kat olur. O kat kat olur. Bunun için Kur'an'ın canı bilimdir. İlim hayattır. İlmi Kur'an ahirete ait. Ahirete ait oluşu bizim Kur'an'ımız. Biz bugün bir hayat sürüyoruz işte. Fakat hayatımız bir gün sona eriyor. Hepimiz görmekteyiz. Kur'an daima bizi ahirete çekiyor. Kur'an'ın asıl şeysi dünya şeysi olmak değil. Ahiret adamı, ebediyet adamı yani ebediyet. Kur'an bu diğer elinde hep muvakkat, o kendisi de muvakkat insanı. Fakat insan muvakkat hayatın içerisinde ebediyet hayatını kazanan insandır Müslüman. Bu muvakkat hayatta ebediyet hayatını kazanan insandır Müslüman. Şimdi mezara koyacaklar hepimizi. Muhakkak imanımız, inancımız, elhamdülillah peygamberimizden gelen tavsiyeleri ve Kur'an tavsiyesine inancımız var. İki tane melek gelecek karşımıza. Adı biri münker, birisi nekir. Soracak. Men rabbüke ve men nebiyyüke sualin. Bunun cevabı, eğer dünyadayken Allah ile meşgul, din ile meşgulsa, bunları içerisine yerleştirdiyse, mükemmel cevabını verecek. Kabri cennet bahçesi olur. Hazreti Ömer'in Cenab-ı Peygamber, ahireti böyle şey yapıyor, tasvir ediyor. Yani, işte karşına böyle bir görmediğin, bir kudretin sahibi gelecek, görmediğin bir adam. Daracık bir yerde. Ne yapacaksın o zaman? Soracak bunları sana. Nasıl diyeceksin? Ya Resulallah, bugünkü aklım başımda olacak mı diyor. Evet, öyleyse korkmam diyor. Bu aklım başımda olduktan sonra korkmam. Şimdi özür kardeş, akıl iman iledir. Asıl akıl insanın bu alemden sonraki öteki alemi için iman ile hazırlanışındır. Onun için bilgi ancak imanın altında. İman ne kadar kuvvetliyse bilgi o kadar kuvvetli olur. İman ne kadar kuvvetliyse bilgi de o nisbete kuvvetli olur. Onun için bilgi Kur'an bilgisidir. Allah cümlemize nasip etsin, çoluk çocuklarımıza da nasip etsin ve bu bilgileri yetiştirecek yerleri destekleyecek kudret versin bize. Karşıdan seyirci bakmak Müslümanın işi değil bu. Müslüman böyle iş yapamaz, seyirci duramaz. Mesela bir insanı sürüklüyorlar, atacaklar bir çukura. Bakacağız mı böyle seyre? Yoksa onu kurtarmaya mı çalışacak? Elbette onu kurtarmaya çalışıyoruz. Evvela kendimiz, sonra da yetiştirdiğimiz yavruları o cehennem çukuruna düşmekten kurtarmak lazım. Bunun için en evvel ahiret için insanın hazırlanması lazım. Bu da neyle olacak? Ölümü gözünün önünde tutmakla olacak. Ölüm hiç kimse ne gencine bağlı, ne ihtiyarına bağlı. Saati dakikası belli olmayan bir kuvvettir o. Gelir insanı vakti gelince alır gider. Onun için sen Kur'an'ını hem öğren, hem de öğretmeye çalış, hem de öğreticilere elinden geldiği kadar son derece yardım et. Bak, el beyt, izâ gur'e fîhil Kur'an. Bir ev. O evdeki Kur'an okunur. Ev burada tarif olunur. Evden evvel kendimiz lazımız. Mesela biz hafız tutabiliriz de, gel hafız efendi, bizim evde bir Kur'an oku deriz. Nasıl mukabeleciler yapıyor, o da gelir bizim evimizde Kur'an okunur. Ama ondan evvel kendi
şu evimiz var, şu kendi evimiz.

de Kur'an'ı okuyacak, kendimize bir kudret lazım. Eğer biz bu Kur'an'ı kendimiz okuyamıyor da başkasından alıp atma suretiyle okutturuyorsak, hani taşıma suyla değirmen döndürmeye benzer bu iş. Bunun için evvela kendimizin Kur'an okumasını muhakkak ve muhakkak öğrenmesi lazım. Başkasını bırak. Başkası okur, dinleriz, bundan sevap oluruz başka. Ama evvela kendimizin okuması ve öğrenmesi lazım. Öğrenemem. 60 yaşından sonra hafız olanlar var. 60 yaşından sonra hafız olabilenler var. Bir misafirimiz gelmişti bize. Bugün 89 yaşındadır kendisi. Babası şeymiş, albay. Fakat bir yazı yazmış. وَلَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Güzel yazısı varmış kendisinin. Götürmüş bir yere, birisinin evine asmış. Buraya bir hafız gelmiş demiş, bunu yazan güzel yazmış ama bir de hafız olaymış, çok iyi. Çünkü yanlış yazmış demiş. İbareyi yanlış yazmış. Bunu duyunca utancından 51 yaşından sonra 9 ayda hafız olduğunu kendisi söyledi almış. Babası asker bir adam. Yalnız üzerine düşmek lazım tabii o kadar. Bunun için bak, elbeyt o evde bütün melekler hazır olur diyor. Melek, melaike burada hazır olur. Meleklerin adedini Allah'tan başka kimse bilmez. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfu çoktur. Çok meleklerimiz vardır. Gözümüzü bekleyen melek var. Burnumuzu bekleyen melekler var. Ağzımızı bekleyen melekler var. Kafamızı, dimağımızı bekleyen melekler var. Karnımızdaki hareketleri tanzim eden melekler var. Dolu. Bir sürü meleklerimiz var. Bunlardan madem bir de böyle Kur'an okundukları vakitte Kur'an'ın bir kokusu vardır. Tanın mis kokusu nasıl? Daha ondan güzel ne kokular var mesela çeşitli. O kokuları burnumuz duyunca bakınıyoruz etrafına. Acaba kimden geldi bu koku diyerekten? Bu koku kimden geliyor diyerekten? Aranıyoruz. Binaenaleyh Kur'an okunduğu vakitte melaike-i kiram o Kur'an okunan eve toplanırlar. Kur'an okunan eve toplanırlar. Hadaratül melaike. Onun nurundan ve kokusundan müstefid olmak için. Bu ayrıca bir hadislerde de yine böylece var ki Kur'an okunan yerlerdeki kokudan ve nurdan bütün melekler birbirlerini haberdar ederekten yerden arşa kadar bir minare yapılır. Yerden arşa kadar bir minare melekler toplanmışlardır böyle. Sonra hani biz gökte yıldızları görüyoruz ya. O yıldızlarda bir parlaklık var. O parlaklıklarıyla onların yıldız olduğunu kimisi daha büyük, kimisi daha ufak. Ha bu bizim evlerimizi de bu melekler aynı şekilde görürler. Evde okunan Kur'an nispetinde evimizde bir aydınlık vardır bizim. O aydınlıkla gökteki melekler bizim evimizde Kur'an okuduğunu anlarlar. Ve oraya hücum eder gelirler. Hadaratül medayi. İşaretleri budur yani paralıları. Buradaki nur dolayısıyla oraya inerler. E şimdi sen evinde meleklerin mi toplanmasını istersin, şeytanların mı toplanmasını istersin? Hep Müslümanlar tabiatıyla şeytanı istemez, melekleri isterler. Ve tenekkebet anü şeyatîn. Meleklerin geldiği yerde şeytan duramaz, kaçar. Ezan okunduğu vakitte nasıl kaçıyorsa, onu yakan nurdur çünkü. Nurun yanında duramaz, kaçar. Ve tesâ alâ ehli. O ev ne kadar da dar olursa olsun. Ve tesâ alâ ehli. Ehli için çok geniş bir saray olur. Ve kesüre hayruhu. O evin hayrı da çok olur. Hayır. Belki o gün o para da kazanamamıştır. Mevlana'nın dediği gibi. En bahtiyar günümüz evimizde ekmek yemeğin olmadığı gün demiş. Bugün evde ekmek yemek yoksa bugün en bahtiyar günümüz demiş Mevlana. Bunu böyle diyenler de çoktur. Yani bunların evinde ekmek yemek de olmasa yine bu adamlar hayır içerisindedir. İmanları bunlara kafidir. İmanları bunlara yedip artar. Onun için gelmişe gitmişe hiç kulak asmazlar. Bu hayır kafi onlara iman hayrı, nur hayrı. وَقَلَّ شَرُّهُ Şerleri de azal. وَاِنَّ الْبَيْتِ Şimdi bir de bir ev var ki اِذَا لَمْ يُقْرَأْ ف۪يهِ الْقُرْآنِ O evde Kur'an okumuyor. Yani Kur'an okuyan adam yok evde. Bilmiyor kimse Kur'an. Aziz kardeş, namaz kılıyoruz. Namazımız ne sayesinde namaz olur? Kur'an sayesinde namaz olur. Kur'an okumasak namazımız olur? Her şey buna göre. حَدَرَاتُ الشَّيَاطِينَ Şimdi Kur'an okunmayan evlere toplanan kim olacak? Şeytanlar olacak. Sakın bunları inkar et. Fatma bir şeytan meytan kimdir diyerek de Allah-u Teala'nın bunlar bize bildirdikleri şeyleri bunlardan görmesek de bilmesek de görmek bilmek şart değil. Bunların mevcudiyetleri kitaplarla delillerle sabittir. Bunlara imanımız vardır. Ve tenekkebet anül melake. Şeytan gelince melekler de kaçar. Şeytanın geldiği yerden melekler durmaz. İçine gireni sıkıyor. İçine gireni sıkıyor. Bunalıyor. Rahatsız yok. Rahatsız yok. Allah affetsin. Ve kalle hayru ve kesüre şerru. Hayrı pek azdır, şerri de çoktur. Niçin? Kur'an'dan uzak. Onun için aziz kardeş, bugün hepimiz bir istikbal derdindeyiz. Yaşımız 25 ki en kıymetli yaşlardır.
15 ile 25 en kıymetli yaştır. Bu yaşlar içerisinde bütün ömrümüz hep dünyayı kazanmak için gidiyor. Niçin? İstikbalimizi temin edelim. Bir masanın başına oturur. Biz de şöyle rahat ederiz. Okuda memlekete yardımcı olacak bir ilmin sahibi ol. Yardımcı olacak bir ilmin sahibi ol. Muayyen bir paraya bel bağlama. Bunun için aziz kardeş ne yap da yap? Sen Kur'an'ını öğrenmeye bak. Kur'an'ını her gün oku. Her gün Kur'an okumadan olmaz. Bizim şimdi bir mesela zikrullahımız da var. Zikrullah'ı yaparız ama bu zikrullah da Allah denir. Nedir? La ilahe illallah denir. Hu denir, hay denir, kayyum denir. Cenab-ı Hakk'ın esmasından birer isim. En büyük fadilet Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavettir. Oku, okuduktan sonra üzerinde dur. Şu ayet acaba nedir diyerekten. Onun bak bir sürü yeni tefsirler de var. Onlardan onun manasını anlamaya çalış ama bütün manayı anlayamazsın. Anlamaya da imkan yoktur. Çünkü bir ayetin 60 bin manası var diyorlar. Sayısız manası var içerisinde. Onun anlayacağını hiç olmazsa 100 kısmını anlarsan kafi günah o da sana. Ama iman kuvvetlendikçe Allah-u Teala onun içindeki manaları da insanlara inkişaf ettirir. Hiç mektepsiz de öğrendi insanlara. Şimdi evinin hayrını istiyorsan, çocukların senden sonra sana okuyacak bir adam lazım. Ruhuna gönderecek fatihalar lazım, hayırlar lazım. Bunları istiyorsan çoluğunu çocuğunu dindar olarak yetiştir. Dindar olarak yetiştir. Kur'an okumasını öğrensinler ve bilsinler ve Kur'an ile amel etsinler. Kur'an ile amel etmezlerse yine zayiattandır yani. Yine zayiattandır. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Niye sen Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna varacak ve bu dünyada yaptıklarından hesaba çekilecek? Yani nasıl geçirdin bu hayatı? Söyle bakalım. İslam'a düşmanlık mı yaptın? Kendi aklına dayanarak, efendim, batıcılık yaparak, düzenbazlık yaparak, devrimbazlık yaparak Allah'ın emirlerine karşı mı çıktın? Müslümanları zora mı soktun? Hayır mı işledin? Şer mi işledin? Tembellik mi yaptın? İbadet mi yaptın? İnsanlara iyilik mi yaptın? Kötülük mü yaptın? Kan mı kusturdun? Can mı yaktın? Rüşvet mi aldın? Bunların hepsinin hesabı olacak bir gün ve yapanlar yaptıklarından pişman olacaklar. Ama iyi insanlar da mükafatı alacaklar. İyi insanların mükafatlarından birisi de kötü insanlara kötülükleri yaptırmamak, meydanı bırakmamaktır.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru kararı verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
2: olan. Evet, nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü

0: Gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin, orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi bulur.
1: Evet.
0: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Akra. Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail, you know I'm bad, I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick, I'm so bad I make medicine sick, I'm so fast man, I can run through a hurricane and don't get wet, when George Foreman meets me, he'll pay his debt, I can drown a drink of water and kill a dead tree, wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 17 Ağustos 2026 Pazartesi sabahını gösteriyor ve biz de yeni bir Güne Merhaba programına başlıyoruz. Efendim hayırlı

Bereketli bir gün ve hafta olması temennisiyle bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajlara da yer vereceğiz ki hemen hatırlatalım akremobil hattımızı 0501 630 3030'a mesajlarınızı iletebilirsiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen, bekliyoruz mesajlarınızı. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriği Akrem Medya sayfamızdan ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım bir kez daha kıymetli dinleyenlerimiz. Sayfaya girdiğimizde Mekke'de tarihi imza başlığını görüyoruz. Hatırlayacaksanız 24 Safer'de 7 Ağustos'ta Mekke'de şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekke anlaşma imzalandı. Anlaşmanın dikkat çeken maddeleri, öne çıkan yönleri haberimizde yer buluyor ki çok güzel bir başlangıç adımı olan bu anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz diyelim ve buradan da şu vurguyu hatırlatalım. Akra'da uzunca bir süredir her gün yayında paylaştığımız sağduyulu ittifak çağrısı da ayrıntılarıyla manşetler arasında ve bu haberin içerisindeki linkte bulunuyor. Nedir o derseniz 1931 yılında Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi ki buraya da Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Mısır, Yugoslavya, Endonezya ve Türkistan, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden ve bölgeden 153 delege katılmıştı. Burada mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından da çok büyük bir önem arz ediyor. Bu tarihi kongrenin maddeleri ve özel fotoğrafları da dikkat çeken tüm yönleriyle bu dosyada yer buluyor. Akrem Medya'nın manşetleri arasında sağduyulu ittifak çağrısı başlığıyla göz atabilirsiniz. Ve değerli dinleyenlerimiz, Hicri takvime göre de Rebiülevvel ayını karşıladık. Malumunuz bu ay içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif ettiği tarih olan, yıl dönümü olan Mevlid Kandili var. 11'ini 12'sine bağlayan gece nasip olursa önümüzdeki hafta 24 Ağustos Pazartesi akşamı idrak edeceğimiz Mevlid Kandili şimdiden bu mübarek gün ve gece içinde manen hazırlıklar var elbette. Nasıl ihya edilmesine yönelik, neler yapılabileceğine yönelik tavsiyelerde sayfamızda yer bulan haberler arasında. Burada 8 adımda salavat getirme alışkanlığı nasıl kazanılabilir? Ki salavat aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevginin karşılığı, bununla alakalı dosyalarımızı bulabilirsiniz. Yine sayfada karşımıza çıkan Mehmet Said Kotko hocamızın veciz bir ifadesi, imanın İslam'ın alametlerinden birisi Peygamber Efendimiz'i sevmek, sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek elbette. Akrem Medya sosyal medya paylaşımlarında da özel notlar var. Peygamber Efendimiz'in hayatından kesitler kronolojik olarak bir sıralamayla bu paylaşımlar arasında yer buluyor. 571'den 632'ye kadar ki onun dünyamızı şereflendirdiği bu takvim süreci içerisinde öne çıkan zamanlar, yıllar tarihsel bir sıralamayla bu paylaşımda yer buluyor. Bir diğeri Peygamber Efendimizin günlük hayatta uyguladığı sünnetleri hatırlatıyor bize. Nedir onlar? Komşuya ve misafire ikram etmek, camiye giderken güzel koku sürünmek, güler yüzlü olmak, güne besmele ve dua ile başlamak, misvak kullanmak, sadaka vermek ve gizli yardımda bulunmak, uyumadan önce abdest almak, az yemek ve israftan kaçınmak, selamı yaymak, su içerken üç nefeste içmek, hastaları ve yaşlıları ziyaret etmek, sabah ve akşam dua etmek. Aslında günlük hayatımızı bereketli, güzel ve muhabbetli
olmasını sağlayacak.

sağlayacak sünnet-i seniyyelerden sadece birkaçı da işte böyle. Bir diğer paylaşım ise Peygamber Efendimiz'den örneklerle iletişimin en güzel hallerini hatırlatıyor bize. Nedir onlar? Sustuğu zamanlar konuştuğu zamanlardan çoktu. Konuşmaya Allah'ın adıyla başlar ve sözlerini Allah'ın adıyla bitirirdi. Tane tane konuşurdu. Bir diğer hatırlatma şöyle, bir şeye ya da bir kimseye bakmak istediği zaman yalnız başını çevirmezdi, bütün vücuduyla dönerdi, diyor Hazreti Ali. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Yine Enes bin Malik'ten rivayetle, Efendimiz'e tam 10 yıl hizmet ettim, bana bir defa bile üf demedi, diyor. Abdullah bin Haris radıyallahu anh ise şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü'nden daha çok tebessüm eden bir kimse görmedim diye anlatıyor. İşte bunlar aynı zamanda Efendimizin yanı başında bulunan ashabının verdiği örnekler ve bize iletişimin en güzel hallerini de hatırlatıyor. Bu özel paylaşımları Akrem Medya sosyal medya hesaplarında da bulabilirsiniz. Diğer başlıklarla devam edelim. Yeni nesil uydulara yayın aktarımı tamam. 2008'den bu yana hizmet veren TürkSat 3A'daki televizyon ve radyo yayınlarının TürkSat uydu filosundaki yüksek kapasiteli uydulara aktarımının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. 18 yıldır faaliyette bulunan TürkSat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamladığından medya ve kuruluşlarının yayınlarını 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yeni nesil uydulara taşındığına dikkat çekilen açıklamada yüzlerce frekansın eş zamanlı yer değiştirdiği ve hassasiyet gerektiren bir operasyonun ekranlara kesinti yansımadan tamamlandığı vurgulandı ki Akra'da yeni frekansından artık dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Akra'da da tüm illerde geçişler tamamlandı. Bir yandan tabii karasal yayında Akra FM'i dinlemek isteyenler ya da çanak antenden, uydudan, televizyon vasıtasıyla Akra'yı takip edenlerin de cihazlarında güncelleme genellikle otomatik gerçekleşiyor. Bazı cihazlarda yeni değerlerin girilerek arama yapılması gerekiyor. Akra'nın uydu değerleri ise frekans 12.149 MHz, polarizasyon, dikey, vertical, sembol oranı 27.500 şeklinde. Bu değerler cihaza girildiğinde, arama yapıldığında yeni yayını takip etmek mümkün. Bu haberi de Akra Medya'da bulabilirsiniz. Efendim takvimler 17 Ağustos'u gösteriyor demiştik yayınımızın başında ki bu takvim hepimizin aklında adeta mıh gibi duran önemli takvimlerden biri. Başta Kocaeli ve Sakarya olmak üzere Marmara bölgesini elbette yurdumuzu genel manada etkileyen önemli tarihlerden biri. Yani merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 1999 Marmara depreminin yıl dönümü ki aradan 27 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da gece saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük bir yıkıma neden olmuştu. İşte bu tarihin yıl dönümüne ulaşmış olduk bir kez daha. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.

Mevlid Kandili yaklaşıyor demiştik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü nasip olursa idrak edeceğimiz önemli bir gün bu. Peki neler yapılabilir bugün ve tabii evvelinde? Mahmut Esat Gürsen hocamız evimizi o gece için bayram günü gibi temizleyip bezemeli. En güzel ve pak elbiselerimizi giyinmeli. Sokağımızı süpürüp düzenlemeli. Fakirlere sadakalar vermeli. Komşulara ikramlarda bulunulmalı. Tebrikleşmeli. O gece yatsı namazına çoluk çocuk sevinçle camilere gitmeli, Kur'anlar, ilahiler okumalı, tesbihler çekmeli, zikirler, ibadetler etmeli, çokça salatü selamlarla geceyi imar ve ihya elemeliyiz. Sevgili aileleri isterim, o günü asla sönük geçirmeyin. Akşama eve kucaklarınız dolu dolu gelin, evinizi, sofranızı çiçekler, meyveler ve tatlılarla, kandil simitleriyle şenlendirin tavsiyesinde bulunuyorlar. Neler yapılabilir ibadet anlamında? Kur'an-ı Kerim okunması, elbette Peygamber Efendimiz'e salatü selamlar getirilmesi, kaza nafile namaza kılınması, tefekkürde bulunulması, geçmişin muhasebesinin yapılması, günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmesi, bol bol zikredilmesi, küs ve dargın olanların barıştırılarak gönüllerin alınması, kişinin kendine ve diğer mümin kardeşlerine hatta isim zikrederek dualar etmesi, üzerimizde hakları olanların aranıp sorulması, vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli böylelikle. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanların ziyaret ederek sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmesi, kandil gecesinin akşam yatsı ve sabah namazının cemaatle ve camilerde kılınması, vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirlerinin ziyaret edilmesi gibi pek çok tavsiye var. Haberimizde de bulabilirsiniz Akramedya'da. Yine bu vesileyle gerçekleştirilen dünya çapında uygulanan bir kampanya var. 8 milyar salavat adını taşıyor. Dünyada yaşayan insanlar adına dünyanın her yerinden salavat gönderenlere sen de katıl çağrısını görüyoruz. İlgili sayfaya girdiğimizde 6 günlük bir süre kaldı Kandil'e, ancak şu anda ciddi bir katılım görüyoruz. Hatta 112 ülkeden katılım var. Başta Türkiye, Özbekistan ve Tacikistan olmak üzere. Onu Etiyopya, Almanya, Ukrayna, ABD ve İtalya'nın takip ettiği 112 ülkeden salavat girişleri yapılmış. Şimdiden hedeflenen rakamın bir hayli aşıldığı görülüyor. Tabii burada rakam, evet, bir temsil, bir hedef, ama bununla beraber salavat farkındalığının arttırılması, Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve muhabbetin yaygınlaştırılması elbette bu kampanyanın en büyük hedefi. Peki salavat getirme alışkanlığını nasıl kazanabiliriz? 8 adımda öneriler var. Küçük adımlarla büyük ve kalıcı sonuçlar elde etmek mümkün. Evvela niyetle başlamak, salavat çeşitlerini ve anlamlarını öğrenmek, günlük bir rutin oluşturmak. Mesela sabah uyanınca, işe giderken, yemek yaparken ya da yatmadan önce ya da yolculuklarda. Bu küçük zamanlar bizim için büyük fırsatlara dönüşebilir. Farkındalık geliştirmek, hedef belirlemek, uygun ortamlar oluşturmak, hatırlatıcılar kullanmak ve dua etmek gibi tavsiyeler görüyoruz salavat getirmeyi alışkanlık haline getirmek noktasında.

Ülkemiz geçtiğimiz aylarda, haftalarda ciddi orman yangınları yaşamıştı bu yılda ve pek çok yerde yine ciddi anlamda orman kayıpları söz konusu oldu. Sıcaklarla beraber nem oranları, rüzgar, hava koşulları ve bir yandan da ihmal sonucu ortaya çıkan yangınlarda büyük kayıplar söz konusu olabiliyor. Hatta şu anda pek çok Avrupa ülkesinde bu etki devam ediyor. Fransa, Belçika, Almanya, İngiltere, Hırvatistan gibi ülkelerde ciddi orman yangınları ve bu yangınlarla mücadele devam ediyor. Bununla alakalı bir uyarıyı görüyoruz. Profesör Doktor Doğanay Tolunay, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı, nemin %30'un altına düştüğü ve rüzgar hızının saatte 30 kilometreyi aştığı günlerde yangın riski kritik seviyeye ulaşıyor ve kırmızı alarm düzeyinde önlem alınması gerekiyor. Türkiye'de yangın riski özellikle 1 Mayıs-1 Kasım arasında artıyor. Yüksek risk Eylül ayına kadar sürebiliyor. Kurutucu rüzgarlar bitki örtüsündeki nemi azaltarak yangınları daha hassas hale getirebiliyor. Yangınların önlenmesinde ve yanıcı maddelerin kontrolünün önemine vurgu yapan Tolunay, ev, bağ ve bahçe çevresindeki kuru otların temizlenmesi, ormanla yerleşim alanları arasında tampon bölgeler oluşturulması ve ormana yakın yapılarda yangına dayanıklı malzemeler kullanılması gerektiğini belirtiyor. Yol kenarları, elektrik nakil hatları ve demir yolları çevresindeki kolay tutuşabilecek materyaller temizlenmeli, kritik hava koşullarında kıvılcım çıkaran makineler kullanılmamalı, ayrıca uyarıların etkili olabilmesi için de toplumda ortak bir yangın kültürünün oluşturulması gerekiyor hatırlatmasında bulunmuş. Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler var. Bursa'dan Doktor Semih Kumluk imzasıyla bir mesaj gelmiş. Akrabalarına hayırlı sabahlar diyor. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Evliyalar şehri Kastamonu'dan güne merhaba. Sıcak havalardan sonra serin bir hava iyi geldi. Burada bir şey Şaban Veli Hazretleri'nin makamının fotoğrafını paylaşıyoruz sizlerle. Selam ve dualarımızla diyor Tuğçe Hanım. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Cennet Atalay Afyonkarahisar'dan mesajını paylaşan dinleyenlerimiz arasında Yusuf, Meral, Meryem, Hiranur, Şabaş ailesi de Adıyaman'dan selamlarını iletmiş. Bizler de Akre ailemize hayırlı, huzurlu bir hafta dileğiyle hayırlı günler diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine de devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a. Birazdan yeniden buradayız.

0: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar.
1: Bir mucit, bir icat. Tarih boyunca İslam dünyasında yetişmiş önemli bilim adamları ve onların icatları bir mucit, bir icatta. Bir mucit, bir icat, saatler 13.30'u gösterdiğinde Akra'da.
2: Akra, yol arkadaşım.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
4: Yol arkadaşınız Akra'da şimdi yol durumunu öğrenmeye vakti. Hem İstanbul hem de diğer çalışma yapılan güzergahlarla ilgili son güncel notları öğreneceğiz. Büşra Pişkin hattımızda. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
5: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
4: Teşekkürler, söz sizde, buyurun.
5: Tabii. İstanbul'da yine sabah saatleriyle birlikte tabii köprü geçişleri ve arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor diyebiliriz. Şu an itibariyle genel olarak da trafik yoğunluğu %47 seviyelerinde. Bu durum Avrupa yakası için %44 seviyelerinde seyrederken Anadolu yakası için %54 seviyelerinde seyrediyor. Anadolu yakasında D100 karayolunun Gülsuyu'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bostancı'ya kadar devam ediyor bu yoğunluk. Bu noktadan sonra da trafik akışı normale dönüyor. Ancak tabii Avrasya tünelinde bağlanırken yine bir yoğunluk söz konusu. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Aydın Evler mevkisinde başlayan bir yoğunluk var. Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor. Yine Bostancı sahil yolunda ise İdaltepe Suadiye arasında hafif bir yoğunluk olsa da ulaşım genel olarak açık diyebiliriz. Tem otoyolunda ise Samandıra gişeleri sonrasında başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finans Kent bölgesine yaklaştıkça kademeli olarak azalıyor. Ancak yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında ise trafik yoğunluğu artıyor. Çamlık Karşı'ndan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında bir yoğunluk söz konusu. Beykoz ve Kavacık çevresinde etkisini sürdürüyor. Üsküdar, Ümraniye, Esatlıca, Küçük Çamlıca, Altınzade ve Acıbadem çevresinde de trafik yoğunluğu söz konusu. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor bugün. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunun Merkez Efendi mevkisinde başlayan bir yoğunluk söz konusu. Yer yer azalmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde de etkisini sürdürüyor. Hatta Altınzade civarına doğru da devam ediyor bu yoğunluk. Tem otoyolunda ise Akşemsettin mevkisinde başlayan bir trafik var. Seyrantepe Yeşil istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Avrupa yakasında Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki itibaren başlayan trafik Bayrampaşa yönüne kadar uzanıyor. Bu Ataköy Basın Ekspres yolu, Levent ve Bebek çevrelerinde de trafik yoğunluğu söz konusu diyebiliriz. Köprülerdeki duruma tekrar bir göz atacak olursak tabii Yavuz Sultan Selim Köprüsü için her iki yakadan da geçişlerin açık olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte açık, ancak Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu, ancak köprü ve köprü devamında yol açılıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk söz konusu. Köprünün ortalarına kadar neredeyse devam ediyor, ancak devamında açılıyor yol. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise zaman zaman değişkenlik gösterse de şu an için köprünün bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Ancak devamında biraz açılsa da Altınzade civarında yoğunluk artıyor yine. Avrasya tünelinde de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bir yoğunluk var. Ancak devamında açık, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte de açık diyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yolun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak eğer, Tem otoyolunda Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında, Beyşehir, Seydişehir, Antalya yolu güzergahında, Ankara Kırıkkale yolunda ve Çanakkale Çanyolu üzerinde yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere de yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda yine %47 seviyelerinde devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar, hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyoruz.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz Büşra Hanım.
5: Hayırlı yayınlar.
4: Yol durumu bilgilerini aktardı Büşra Pişkin. Teşekkür ettik bir kez daha ve devam edelim diğer haberlerle programımıza. Efendim, boyun ağrısı çocuklara indi başlığını taşıyan bir haber görüyoruz gazetede. Bakalım ayrıntılarına. Ortopedi uzmanları günü tablet ve telefon ekranları başında hareketsiz geçiren çocuklarda erken yaşta boyun düzleşmesi ve sırt ağrısı vakalarının arttığına dikkat çekiyor. Çocuklarını telefon ve tabletle yaşayan, arkadaşlarını ve oyunlarını beyaz ekranda kuran çocuklarda boyun sorunu ortaya çıktı. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Süleyman Albayrak şunları söyledi. Tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının artmasıyla çocukların açık havada koştuğu, zıpladığı ve oyun oynadığı süre azaldı. Halbuki çocukluk dönemindeki fiziksel aktivite sadece kilo kontrolü için değil, kas gelişimi, kemik gelişimi, koordinasyon ve denge açısından da çok önemli. Okul çağındaki çocuklar ve ergenler için günlük ortalama 60 dakika orta yüksek şiddette fiziksel aktivite şart. Son dönemde erken yaşlarda boyun düzleşmesi sorunları görüyoruz. Ortopedi servislerinde artık telefon ve tabletlerle yoğun meşgul oldukları için boyun ve sırt ağrıları sebebiyle başvuran çocukları ve ailelerini daha sık görüyoruz. Bugün hareketsiz bıraktığımız çocukların bunun bedelini 20-30 yıl sonra ödemelerinden endişe ediyoruz. Çocukluk, kas ve kemiğin temelinin atıldığı, yerine konması zor bir dönem. Bu yılları ekran karşısında ve hareketsiz geçiren çocuklarda düşük kas ve kemik rezervi, fazla kilo ve ilerleyen yaşlarda bel, diz ve diğer kas iskelet sistemi sorunları oluşabilir. Çocuğunuzu bugün hareket ettirmek, yalnızca enerjisini atmasını sağlamak değildir, gelecekteki fiziksel bağımsızlığına yatırım yapmaktır. Biz hep egzersiz için artık çok geç diyebileceğimiz bir yaş olmadığını söylüyoruz. 50-60 atma, hatta 70 yaşından sonra bile egzersizle kas gücü, denge ve günlük yaşam fonksiyonları geliştirilebilir. Ancak erken yaşlamak, başlamak tabii ki büyük bir avantaj. Çünkü ilerleyen yaşlarda kaybedilen kası geri kazanmaya çalışmak yerine genç yaşlardan itibaren kas rezervimizi yüksek tutmak çok daha kolay. Bunu hastalarımıza bir çeşit kas bankası gibi anlatıyoruz. Genç yaşta ne kadar iyi bir kas kitlesi ve hareket alışkanlığı oluşturursanız ileri yaşlarda o kadar büyük bir rezerve girersiniz açıklamasında bulunuyor. Gazetedeki bir diğer ilginç başlık, tık uğruna can tehlikesi şeklinde dünya

Genelindeki sosyal medya fenomenleri arasında köpek balıklarıyla video çekip paylaşma modası yayılıyor. Hatta Brezilya kıyılarında sırf bu içerikler için özel dalış turları düzenleniyor. Ancak habere göre bu tehlikeli moda yüzünden kısa sürede en az 3 sosyal medya fenomeni köpek balığı saldırısına uğradı. Fenomenlerin köpek balıklarına aşırı yaklaşması, dokunması ve hatta üzerlerine binmeye çalışması endişeyle takip ediliyor. Son olarak bir köpek balığının ağzından kurtulan Brezilyalı bir fermenin paylaştığı ısırık görüntüleri milyonlarca kez izlenmiş. Yurda dönelim. Anadolu'ya giriş kapısından söz edeceğiz ki genellikle Malazgirt olarak söylenir. Haberde ise Malazgirt değil Ani başlığını görüyoruz. Son yıllarda önemli arkeolojik bulgularla Türklerin Anadolu'daki tarihine ışık tutan Ani, fethin 962. yıl dönümüyle yeniden gündemde. Ani Ören bölgesindeki çalışmalara dair bilgi veren doçent doktor Muhammed Arslan, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısının Malazgirt değil Ani olduğunu söyledi. Ani'nin fethinin Malazgirt zaferinden 7 yıl önce gerçekleştiğine dikkat çeken Arslan, kentin Türklerin Anadolu'ya girişinde özel bir konuma sahip olduğunu belirtiyor. Fethin ardından kentin en büyük yapılarından katedralin camiye dönüştürülmesiyle oluşturulan Fethiye Camii'nde 16 Ağustos 1064'te ilk cuma namazının kılındığını aktaran Arslan, Türklerin Anadolu'ya açılan kapısı olarak 1071 yılındaki Malazgirt zaferi öne çıkartılsa da aslında Anadolu'ya ilk kez Ani'den giriş yapıldığı apaçık ortada. Ani'deki Fethiye Camii, tabiri caizse Anadolu'nun ilk Ayasofya'sı kabulünde. Burası aynı zamanda Anadolu'daki ilk şehrimiz. Dolayısıyla Türkistan medeniyetinin başlangıç noktası olarak ilk camimiz, ilk mescidimiz ve ilk mezarlığımız gibi birçok eseri bünyesinde barındırıyor. Bu bakımdan Ani, yalnızca askeri bir fetih alanı değil, aynı zamanda Anadolu'da yeni bir medeniyet tasavvurunun inşa edilmeye başlandığı ilk merkezdir, dedi. Ani'de Türklerin bölgedeki varlığını belgeleyen en önemli buluntulardan biri ise kuzey dış surlarında bulunan Küfi Kitabe. Fethin ardından surların onarımı sırasında yerleştirilen 4 satırlık kitabede Büyük Selçuklu Devleti'nin sembollerinden aslan kabartması da bulunuyor. 2021'de Fethiye Camii'nin güneybatısında başlatılan kazılarda ise yaklaşık 1500 metrekarelik bir mezarlık alanı ortaya çıkarıldı. Sekizgen gövdeli kümbet kalıntısı, sanduka biçimli mezar taşları ve mezar odaları bulunduğunu anlatan Arslan, alan Anadolu'daki erken Türkistan mezarlıklarından biri olarak değerlendiriliyor. Eski fotoğraflar burada aynen Ahlat'taki Selçuklu mezarlığında olduğu gibi tezyinatlı mezar şahidelerin varlığını da ortaya koyuyor. Dolayısıyla 1071'den 6 yıl önce fethedilen ilk giriş noktası Ani, Anadolu'ya giriş kapısı olarak değerlendirilmeli diyor.

Bugünler aynı zamanda değerli dinleyenlerimiz tam olarak da bir tarih tespit edilememiş olsa da Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yıl dönümü. Akra'da da geçtiğimiz yıllarda Hacı Bektaş özel gündemiyle hazırladığımız pek çok içeriği sizlerle buluşturmuştuk, hatırlayacaksınız. İlim ve irfan önderi olduğunu söyleyebiliriz. Horasan'dan Anadolu'yu şereflendiren bir gönül dostu. Hayatı boyunca ismi sevgi ve barışla anılmış bir ilim ve irfan önderi. Hünkâr, Hacı ve Bektaş lakaplarının sahibi Hacı Bektaş Veli. Hazreti Ali'nin neslinden 7. İmam Musa el-Kazım'ın soyundan geliyor ve Seyit aslen Horasanlı. Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın bir kısmının içine alan bölgede Nişapur şehrinde doğduğu rivayet ediliyor. Hacı Bektaş Veli üzerine doçentlik tezi hazırlayan Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen hocamız da bu noktada önemli bilgileri paylaşıyor ki ilim ve irfan önderi Hacı Bektaş Veli başlıklı haberi Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. Burada Hünkâr Hacı Bektaş'ın hayatına dair, eserlerine dair bilgiler yer alıyor. Anadolu'da esnaf ve zanaatkarların piri kabul edilen Ahi Evran'la Hacı Bektaş Veli'yle de Veli aynı zamanda iki samimi dost, onun çağdaşı olarak pek çok isim öne çıkıyor bu manada zikredebileceğimiz. Hatta Osman Gazi, Alaaddin Keykubat gibi birçok isimle görüştüğü tarihi kayıtlarda görülmekte. Hünkâr Hacı Bektaş Veli'yi yetiştirdiği talebelerin yanı sıra asırlar sonrasına pek çok eserde miras bırakmış bir isim. Makalat, Kitab-ül Fevaid, Şatiye, Fatiha Suresi tefsiri, Şerh-i Besmele, Nasihatler bunlardan bazıları. Ve onun yine öne çıkan isimleriyle beraber, lakaplarıyla beraber bazı sözlerini de hatırlayabiliriz. İnsanın içinde güzel ahlak olmalı, kötü huylar insanın içinden çıkmalı diyor. Güzel ahlakı da tevazu, sabır ve şükür olarak sayıyor. Ve şunları da söylüyor: her ne ararsan kendinden ara. Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Eline, beline, diline sahip ol. İncinsen de incitme. İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, mağfiret yaprakları, hakikat de meyveleridir. İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazı olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir diyor Hünkâr Hacı Bektaş Veli. Kendisiyle ilgili hazırladığımız belgeselleri ve onun bu unutulmaz sözleriyle ilgili medya içeriklerini Akra Medya'nın kültür kategorisinde Hacı Bektaş Veli başlığıyla bulabileceğinizi de hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Mesajınız ulaşmaya devam ediyor. Biz de paylaşmayı sürdürelim. Günün hayrı bereketi tüm arkadaşların üzerine olsun diyor Ali Rıza Bey. Seher Karanım Efendi Osmaniye'den ulaşmış. Zorkun Yaylası'ndan selamlar dileriz Akra ailesine ve sevenlerine diyor. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, selamlar. Her şey için teşekkür ediyoruz. Güzel programlarıyla Akra varken yalnızlık hissetmiyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Ankara'dan Sema Çekiç Hanım Efendi yazmış. Biz de teşekkürlerimizi iletelim ve bir eser daha dinleyelim. Ardından buradayız.

Akran, yol arkadaşım. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akra'da.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Hava durumu.
2: Efendim bugün pek çok şehir için kuvvetli yağış uyarısını görüyoruz. Hemen ayrıntılarına bakalım. Yeni haftada nasıl bir hava bekliyor bizleri? Kuzey kesimlerde yağışların aralıklarla süreceği tahmin ediliyor. İç ve güney bölgelerde yağışların azalması. Çarşamba ve perşembe günleri Marmara ve Karadeniz'de yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağına yönelik ve sıcaklıkların da hafta ortasında birkaç derece artacağına yönelik genel değerlendirmeler var. Kuzey kesimlerde hafta boyunca aralıklarla yağış beklenmekte, iç ve güney kesimlerde ise yarından itibaren etkisini kaybediyor denilebilir yine bu tahminlere göre. Bugün için ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Göller yöresi, Mersin hariç Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevrelerinde, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde ve bir de Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir. Yağışların diğer yandan özellikle Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple sel, su baskını gibi durumlara karşı tedbirli olmakta fayda var. Kuvvetli rüzgar uyarısı da Doğu Anadolu için yapılmış. Güneyli yönlerden saatte 40 ile 60 kilometre şeklinde esebilir. Sıcaklıkların ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor ki bugün İstanbul 29, Bursa ve Çanakkale 31, İzmir 33, Denizli ve Manisa 34, Burdur 30, Antalya ve Adana 33, Eskişehir 29, Ankara 29, Konya 30, Bolu 26, Düzce 28, Samsun 29, Trabzon ve Rize 27, Erzurum 25, Kars 26, Malatya 32, Diyarbakır 37, Şanlıurfa 35 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Mesajlarınız da ulaşıyor bir yandan tüm arkadaşlara. Karaman'dan selamlar diyor Süleyman Çelik mesajında. Teşekkür ediyoruz. Biz de oradan takip eden dinleyenlerimize, arkadaşlarımıza selamlarımızı iletelim. Öyleyse başka kimler var? Şahin Tepesi Tokat'tan selam ve dualarla demiş dinleyicimiz. Fotoğrafı da paylaşmış. Alparslan Kuşakoğlu Tokat'tan iletmiş bizlere. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam edeceğiz. Tabii şimdilik gelen mesajlar böyle ama sizler daha doğrusu gün boyunca tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi dilerseniz yine Akrem Mobil hattımıza yazabilir.

0: 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Bizleri Akrem Medya sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayınız.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ve haftanın ilk rakamları şöyle. Dolar 47.89, avro 55.53 lirada, altının gramı ise 6.770 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Günün sohbeti var birazdan 9.30'da Akra'da değerli dinleyenlerimiz, hocamız, gönül dostumuz, müebbimiz Mahmut Esat Köşan, peygamberler, salihler ve zikir konularını aktarıyor günün sohbetinde. En güzel rehber Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerin anlamları ve muhtevasına ilişkin kısa özet bilgileri paylaştığımız bir içerik 9.50'de Akra'da olacak. Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, sesli kitap programımız okudukça 10.50'de sizlerle. Sadyolu Akıl belgeselini 11.15'te dinleyebilirsiniz. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14'te haberlerin ardından evdeki huzur programı var. Hazreti Peygamber'i anlamak üzerine bir söyleşiyle. Saat 15'te hadisler deryası var. Abdest ve uyanınca okunacak dualar bugünkü sohbetin konuları arasında. 16 haberlerin ardından Akrem Ercek, 16.30'da ömür boyu sağlık programını dinleyebilirsiniz. Yaşlı sağlığına sosyal yaklaşım konusuyla. Onlar yıldızlar gibidir, sahabe-i kiramın hayatlarını anlatıldığı programımız 17.15'te, Esma-ül Hüsna 17.40'ta, gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi,

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, eski büyükleri anmanın değeriyle ilgili bir hadis-i şerif okumak istiyorum size. Deylemi Müsnedül Firdevs kitabında Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ten rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar: Zikrül Enbiya'yı

ibadetün, peygamberlerin zikredilmesi, anılması, hatıralarının efendim dile getirilmesi, anlatılması ibadettir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de kıssalar var. Eski ümmetlerin başına gelmiş olan olayları, ibretli olayları bize anlatan efendim ayet-i kerimeler var. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi nasıl efendim davranmış? Nuh Aleyhisselam onları gece gündüz nasıl Cenab-ı Hakk'ın yoluna davet etmiş? Efendim İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la nasıl mücadele etmiş, kavmini nasıl Allah'ın birliğini kabul etmeye ve ona ibadet etmeye çağırmış. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam nasıl Firavun'un tanrılık iddiası karşısına çıkarak efendim Allah'a yönelmeyi anlatmış. Tabii her peygamberin hayatı ibretlerle doludur. Çok önemlidir. Onların mücadelesi tevhid mücadelesidir. Peygamberlerin böyle anılması ibadettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifindeki birinci cümlesi böyle. Daha öbür cümleler devam edecek. Tabii hemen bunun neticesini kendi kendimize düşünelim. Bu hadisi şerifin bu cümlesinin sonucu nedir? Biz kendimize, hanımlarımıza, ailemize, çoluk çocuğumuza peygamberleri tanıtacağız. Peygamberlerin hayatlarını anlatacağız ve onların nasıl mücadeleler yaptıklarını, nasıl insanları fazilet mücadelesi yaptıklarını, insanları hakka, hayıra nasıl çağırdıklarını anlatacağız, öğreteceğiz. Gençlerimiz bilecek, herkes bilecek ve tabii o peygamberlerin yolunda yürümeye çalışacak bütün müminler. Devam ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hadisi şerifinde. Efendim zikr-ü salihine kefaretü zünub. İkinci cümlesi bu. Yani peygamberler anılırsa ibadet oluyor. Çok sevaplı bir şey. Anacağız. Salih kimselerin anılması, hatıralarının yad edilmesi, ihya edilmesi, tanıtılması, anlatılması bu da günahlara kefarettir. Yani insanın, ananların günahlarının affedilmesine vesile olur. Biliyorsunuz bir başka mübarek sözde de salihlerin anıldığı yere rahmet-i ilahi iner. Yani rahmet kaplar, oraya rahmet iner. Oranın insanları rahmete mazhar olur demek. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizleri salih kimselerin hayatlarını dinlemek, anlatmakla da efendim meşgul olmaya davet ediyor. Niçin? Çünkü onlar Allah'ın sevgili kullarıdır, itaatli kullarıdır. Allah'ın emirlerini tutuyorlar. Bu hususta fedakarlıklar yapıyorlar. Kuvvetli azim gösteriyorlar. İradelerinin gücünü görüyoruz. İbadete bağlılıklarını görüyoruz. O salih kimselerin hayatları, sözleri bizim için çok kıymetli bilgi kaynağı oluyor. Ve onları dinlediğimiz zaman bak Allah'ın ne kulları varmış, ne kadar güzel ibadet eylemişler. Biz de salih kul olmaya çalışalım. Biz de efendim onlar gibi gayretli olalım. Biz de günahlardan kaçınmakta onlar kadar efendim böyle azimli davranalım. Sevaplı işleri yapmakta, böyle gece gündüz Cenab-ı Mevla'ya ibadet etmekte gayretli olalım diye efendim içimizde tabii duygular hasıl olacak ve böylece hem geçmiş günahlarımız silinecek hem de ileriye dönük olarak iyi işler yapmaya kendimizi efendim hazırlamış, gönül bakımından, ruh bakımından, azim ve irade bakımından hazırlamış olacağız. Bu çok güzel bir şey. İnsanın istikbale dönük güzel şeyler kurması, efendim güzel şeylere niyet etmesi çok güzeldir. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Müminin niyeti çoktur, geniştir. Emelleri, arzuları boldur. Ama hepsini yapamayabilir. Fakat hiç olmazsa o güzel şeyleri istemek güzel bir şey. Demek ki bu salihlerin anıldığı yere rahmet iner ve salihlerin anılışı günahlara kefaret olur hadisi şerifinin bu cümlesini biz de aynı şekilde uygulamaya çalışmalıyız. Efendim salihleri tanımaya, tanıtmaya çalışmalıyız. Çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bak eski devirlerden, efendim eski ümmetlerden ve bizim ümmetimizden nice mübarek insanlar geçmiş diyerek böyle salihlerin hikayeleri, peygamberlerin hikayeleri öğretim bakımından, pedagoji diyorlar ya, efendim öğretim bakımından, çocukların eğitimi, öğretimi bakımından da önemli. Çünkü misali anlaması kolay ama soyut fikirleri, kavramları anlaması insanların daha zordur. Onun için Kur'an-ı Kerim'de misalle anlatma
usulünü kullanır. O metodu kullanır. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerde kullanır. Sonra devam buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde nelerin anılması gerektiğini anlattığı bu hadis-i şerifinde. Üçüncü cümle, ve zikrül mevti sadakatün, ölümün de hatırlanması. Bunu da zikretmek, hatırlamak, yad etmek lazım. Ölümün anılması da sadakadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insan parasını ayırıyor, fukaraya götürüp veriyor, gönlünü alıyor, sevindiriyor, ihtiyacını görüyor onun. Buna sadaka diyoruz. Allah rızası için yaptığı masrafa. İşte sevap kazanıyor para vererek, sadaka verdiği için, hayır yaptığı için sevap kazanıyor insan. Ama durduğu yerden ölümü düşündüğü zaman da bu da sadaka oluyor. Bundan da sevap kazanıyor insan. Evet, ölüm düşüncesi çok tatlı bir şey değil ama tatlı da olsa, tatsız da olsa ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak dediği gibi şairin. Bir gün muhakkak herkesin başına gelecek. O halde ölüm gelmeden evvel, ölüm gelirse neler yapmak lazım, onu bilmek lazım. Ölümden sonrasını şimdiden düşünüp ölümden sonrası için tedbirler almak lazım. Ölümden sonra kabir hayatı var, kabirden sonra ahiret var, ahirette mahkeme-i kübra var. Mahkeme-i kübranın sonunda cennete gitmek var. Başarıp yani işleri Allah'ın sevdiği kul durumda olduğu anlaşılınca cennete gitmesi mümkün. Bir de günahkar olduğu için cehenneme gitmek tehlikesi var insanlar için. Demek ki bunları şimdiden düşünüp tedbirini alması lazım. Ölmeden evvel sanki ölmüş gibi o tarafa doğru şöyle bir hayalinden efendim aklını gezdirip seyahat edip onlar öyle olacağına göre ben onlar olmadan önce tedbir alayım diye insanın intibahına uyanmasına sebep olduğundan ölüm düşüncesi de çok sevaptır ve faydalıdır. Ve insanı kötülüklerden alıkoyan, iyilikleri yapmaya şevklendiren bir şeydir ölümü düşünmek. Ölüp gideceğim, bari paramın bir kısmını ayırayım da şurada bir hatıra olsun, bir çeşme yaptırayım da gelen geçen içsin, bana dua etsin, bir köprü yaptırayım da buradan geçtikçe bana dua etsinler, cami yaptırayım da içinde namaz kılsınlar diye. Hayırlar insan niçin yapıyor? Efendim böyle sadaka-i cariye olsun diye, öldükten sonra defteri amali kapanmasın, sevap kazanması devam etsin diye yapıyor. Onun için ölümün anılmasını da sadaka diye bildiriyor Peygamber Efendimiz, tavsiye buyuruyor. Ne oldu şimdiye kadar? Üç tane şey oldu. Efendim bir, peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir. İki, salihleri anmak, hatırlamak günahlara kefarettir. Üç, ölümü anmak efendim sadakadır. Ve zikrün nari minel cihad. Devam buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinin içinde. Cehennemi anmak, hatırlamak o da cihattan bir çeşit sayılır, cihat gibidir. Cehennem de tabii korkunç bir şey. Tabii bunun da faydası çok. Cehennemin korkunçluğunu ayet-i kerimeler anlatıyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Mesela cehennemin zakkumunu yiyecekler cehennemdeki insanlar. Eğer o cehennemin zakkumundan bir damla dünyanın okyanuslarına damlasaydı hepsini zehir gibi acı ederdi. Bunu sabah akşam yiyen bir insanın ne kadar ızdırap çekeceğini düşünün diye bildiriyor mesela hadis-i şerifte. Cehennemi düşünmek, cehennemin azaplarını bilmek insanı iyi insan olmaya sevk ettiği için o da önemli. Ve zikrül kabri yukarribukum minel cenne. Kabrini insanın gömüldüğü mezarını düşünmesi, bu da insanı cennete yaklaştırır. Bunun da olması lazım. Bir gün gelip şu kara toprağın altına gireceğim diye insanın düşünmesi lazım. Biliyorsunuz Arap şairlerinden birisi güzel bir şiir yazmış. Vel kabru sandukul amel. Kabir insanın amel sandığı gibidir. Yani nasıl gelin kızın efendim bir sandığı vardır, oyaları, işleri yapar ve sandığına doldurur, çeyizi olur. Sonra evlendiği zaman evini onlarla süsler. İnsanın da kabri böyle bir çeyiz sandığı gibidir. Dünyada işledikleri kabrinde gelecek, yanında yoldaş olacak. Olduğu için efendim sandık gibi söylemiş şair. Tabii biz de kabri düşünürsek, kabre efendim sevap göndermeyi, amali saliha göndermeyi efendim gayret ederiz. Efendim kabir karanlık, nurlanması için zikir yapalım. Efendim kabirde amellerim, sadakam yoldaş olsun diye, sadaka vereyim diye insan tedbirini alır. Böylece kabri düşünmek insanı cennete yaklaştırır. Ve zikrül kıyameti yubaidukum minennar. Efendim kıyameti düşünmekte, hatırlamak, yad etmekte sizi
cehennemden uzaklaştırır diyor. Evet, kıyamette çok dehşetli olayların olacağı, efendim, bir devre, kıyamet kopması, korkunç şeyler olacak. İşte onları düşünüp onların karşısında insanın şimdiden tedbir alması önemli. Tabii şimdi

biliyorsunuzdur, ahir zamandayız deniliyor. Kıyametin alametleri eşratü sa'a belirdi deniliyor. İşte Mehdi çıktı, çıkacak filan diye bazı müminler Mehdi'yi bekleme durumuna girdiler. Efendim konuşuyorlar. Tabii bir şeyi ben onlara daima hatırlatıyordum. İnsan kendisi öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Yani ona başka kıyamet yok. İnsanın kendisinin şahsen ölmesi onun şahsi kıyametidir. Bir de kainatın umumi kıyameti var, o ayrı. Ama insan öldü mü onun şahsi kıyametidir. İnsan ölüme hazırlanmalı, yani o kıyamete, ölümüne hazırlanmalı. Kıyameti de çoluk çocuğumuza anlatmalıyız, oturtmalıyız. Oturun bakalım, bugün kıyametle ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız diye. Efendim kıyamette neler olacağını çocuklar bilmeli. Bu da insanı cehennemden uzaklaştırır. Hakikaten günahları yapmamaya sevk eder, cehennemden uzaklaştırır. Bunları buyurmuş Peygamber Efendimiz hatırlanacak şeyler arasında, ama hadis-i şerifi devam ediyor. Onları da efendim okuyalım. Ve efdalül ibadeti terkül hiyel. Efendim ibadetin en üstünü hileleri terk etmektir. Biliyorsunuz insanlar bir şey yapmakta zorlandığı zaman çare ararlar. Acaba onu öyle yapmasam da şöyle yapsam, ama bunu böyle yapmayı da kılıfına nasıl uydurabilirim diye düşünürler. Efendim tabii bu ibadetlerde de böyle kılıfına uydurarak ibadetten kaçınmak, yani halk tabiriyle kaytarmak falan gibi durumlar iyi değil. İbadeti insan Allah rızası için fedakarca, candan, istekli olarak, isteyerek, seve seve yapmalı. Böyle ibadetin üstünü hileleri, çareleri terk etmektir. Efendim canı gönülden seve seve ibadeti yapmaktır. Ve Resul Malil Alim demiş. Resul Mal sermaye demek. Yani mal kelimesini elif lamlı kullanmış burada. Alimin sermayesi, yani tüccarın sermayesi var. Onunla ticaret yapıyor. Alimin sermayesi nedir? Alimin sermayesi de kibri terk etmesidir. Çünkü efendim alim kibirli olursa manevi bakımdan derecesini düşürür. Allah'ın sevmediği bir insan durumuna gelir. Allah kibri sevmiyor. İnsanın ululanmasını, kibirlenmesini, büyüklenmesini, başkasına tepeden bakmasını sevmiyor. Mütevazı olmayı seviyor. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecek diye Efendimizin bir tehditli hadisi şerifi var. Onun için kibri efendim insanlar gönüllerinden söküp atmalıdır. Ve semenül cenne, hadis-i şerif devam ediyor. Başka başka konuları cümleler halinde eklemiş Efendimiz. Ve semenül cenne, cennetin bedeli, girişi, cennete girişin ücreti, efendim duhuliye derlerdi eskiden bir yere giriş için ödenen paraya. Cennetin duhuliyesi terkül haset, kıskançlığı terk etmektir. Yani kıskanç cennete giremeyecek. Kıskançlığı terk ederse cennete girme mümkün olacak. Onun için mümin, mümini kıskanmamalı. Elindeki nimeti, zevalini istememeli. Efendim, ve Allah daha çok versin, Allah mübarek olsun demeli. Gözü tok olmalı. Haset etmemeli. Terk-i haset efendim cennetin bedelidir. Tabii efendim iki şeye gıpta edilebilir. Birisi, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor efendim hadis-i şerifinde, iki şeye gıpta edilebilir, haset edilebilir. Bir, Allah bir kimseye ilim vermiş, o da ilmini anlatıyor etrafa, ışık saçıyor, insanları doğru yola çekiyor. Böyle bir kimseye imrenilir, ah ben de böyle alim olsaydım, ben de böyle hayırlı işler yapsaydım diye efendim ona haset. Tabii biz bu çeşit olumlu hasede, efendim makbul hasede gıpta diyoruz. Alime gıpta edilir. Bir, iki, hayırsever zengine gıpta edilir. Yani falanca adam bak ne kadar hayırlar yaptı. Beldemizi hayırla doldurdu. Parasını hayra sarf ediyor. Ah benim de param olsaydı, ben de hayır yapsaydım. İşte ona haset. Bu da makbul bir haset. Yani olumlu bir haset. Buna da gıpta diyoruz. Zengine de gıpta edilebilir. Hayırsever zengine gıpta edilir. İlmini başkasına anlatan alime gıpta edilir. Ama başka şekillerde efendim şeye efendim başkasının elindeki nimete göz dikilmez, haset edilmez, kıskanılmaz. Bu haset duygusu kötü bir duygudur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki innel hasede ye külül hasenat kemate külül narul hatab, ateşin odunları yakıp kül ettiği, bitirdiği gibi haset de insanın, hasetçi insanın

0: insanın başka yerlerde başka sebeplerle yapmış olduğu güzel ibadetlerin sevaplarını da yok eder. Efendim hasenatına kül eder. Yani hasetçi insanın öteki taraftaki hasenatı da zarar görür, elinden çıkar, kül olur, yanar gider diye bildiriyor. Onun için müminin gönlünde başkasına karşı, efendim başka nimet sahiplerine karşı haset olmamalı. Allah vermiş, mübarek olsun demeli. İslam'da zengine de fakire de Allah güzel duyguları emrediyor. Peygamber Efendimiz güzel ahlakı öğretiyor. Zengin parasını Allah yoluna saçıyor, sarf ediyor, sevap kazanıyor. Fakir de haset etmiyor, Allah'ın verdiğine kanaat ediyor. Kimsenin elindeki nimete göz dikmiyor, ben bunu yıkarım, yakarım efendim demiyor. Ve hadis-i şerifin son cümlesine geliyoruz. Bu da tabii bizim için bir bakıma müjde. En nedametü minezzünüb ettevbetü sadıka buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani işlenmiş günahlardan duyulan pişmanlık, nedamet, iç acısı. Eyvah, ben o günahları işlemiştim, maalesef niye işledim, ne kadar pişmanım, ne kadar perişanım, keşke işlemeseydim diye pişmanlık duymak günahlardan. Ettevbetü sadıka. Biliyorsunuz bu Arapçada bir takım kaideler vardır. Efendim isim cümlesinde müpteda haber meselesi vardır. Efendim müpteda yani birinci cümle yani özne efendim marife olur. Yüklem nekire olur. Yani birisi efendim eliflamlı olur. Ötekisi de tenvinli olur. Fakat burada öyle demiyor. En nedametü minez cünub efendim günahlardan pişmanlık duymak, tevbetün sadıkatun demiyor. Tevbetün sadıka diyor. Burada tabii manada bir incelik var. Yani tam hakiki tevbe budur. Yani insanın içinden işlediği günahlara pişmanlık duygusu doğmuş efendim onu cayır cayır yakıyorsa, üzüyorsa, niye ben bu günahları işledim diye nedamet duyuyorsa insan, işte hakiki tevbe budur demek yani. Çünkü duyguya dayanıyor. Sağlam bir efendim iç acısına duyguya dayanıyor. Dille değil. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh biliyorsunuz Küfe mescidine girmiş, elinde tesbih, birisi kenarda estağfurullah diyormuş, ona seslenmiş, demiş ki ya mübarek, böyle sadece dil ile estağfurullah demek yalancıların tevbesidir. Tabi yani sözle söyleyip de içinden insan yine ben onu yaparım derse, pişmanlık duymazsa, o gerçek tevbe olmuyor. Asıl temel insanın içinden yaptığı günahı sevmemesi, pişman olması, ona içinin yanması, onu yapmama efendim niyet etmesi, önemli olan budur. Onun için ettevbetü sadıka demiş, yani haberi marife getirmek suretiyle bunun çok önemli olduğunu beyan etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hakiki tevbe budur diye. İşte böyle bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in bize işaret buyurduğu güzel çalışmalarda yapalım. Peygamberlerin hayatlarını okuyalım, okutalım, çocuklarımıza öğretelim. Salih insanların, evliya Allah'ın hayatını okutalım. Efendim ölümü hatırlayalım, hatırlatalım, analım. Efendim cehennemi anlatalım. Efendim kabri düşünelim. Efendim kıyametin kopacağını hatırımızdan çıkartmayalım. Bunların hepsi önemli şeyler. Bunlar üzerinde tefekkür ve bunları anlatmak önemli. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Günahlarımız varsa ki vardır, beşer şaşar derler, hatasız kul olmaz derler. Allah onları düşünüp onlardan pişmanlık, nedamet duyarak hakiki tevbeyi yakalamayı cümlemize nasip eylesin. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Saf Suresi. Sevgili dinleyiciler, kutlu kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde Uhud Savaşı sırasında indirilen Saf Suresini anlatacağız bugün. 14 ayetten oluşmaktadır. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki Saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini bildiren ayetle başlayan surenin devamında, müminlere sözleriyle yaptıklarının uyum içinde bulunmadığı konusunda uyarı yapılır. Bu uyarının sebebi, münafıkların sorun çıkardığı Uhud Savaşı'nda, Müslümanların yılgınlık göstermesi ve bir kısmının savaş disiplinine uymamasıdır. Göklerdekiler ve yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Saf suresinde söz ve davranış birlikteliği, inananlar arasında dayanışma, mersus kavramı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelendiği, kafirler istemese de Allah'ın nurunun tamamlanacağı, fetih müjdesi, Allah'ın dinine yardım ve Hazreti İsa aleyhisselam ve havarileri anlatılmaktadır. Surenin son ayetinde hak dini yaymak için büyük güçlüklerle karşılaşan Hazreti İsa ile yardımcıları havariler arasındaki manevi bağ örnek gösterilerek, Müslümanların bütün imkan ve gayretleriyle Allah'ın dinine destek olmaları istenir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed

0: Medali, peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam deyip bu konuda ısrar edince organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatanım.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Hevazinlerin Müslümanlara karşı savaş alanları ve kumandanlara verilen emirler. Hevazinlerin başkumandanı akşam olunca askerlerini Huneyn Vadisi'nin iki yanındaki görünmez ve dar yerlere dağıtarak yerleştirdi. Böyle yapmasında Düreyd bin Sımme tavsiye etmiş ve Malik bin Af'a "Sen askerlerinden bir kısmını pusuya yatır, gizle ki onlar sana yardımcı olurlar. Müslümanlar gelip sana saldırırlarsa pusudakiler onların arkalarından gelirler. Sen de yanındaki

0: ...ilerle birlikte hemen saldırıya geçersin. Eğer yapılan saldırış onlardan kimseyi bozguna uğratmaz, kaçırmazsa... ...onların üzerine bir uğurdan umumi bir saldırış yapılır demişti. Bunun için Malik bin Avf da kumandan ve askerlerine... ...onları Müslümanları görür görmez üzerlerine hep birden bir uğurdan saldırınız diyerek emir verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın İslam ordusunun savaş düzenine koyuşu. Peygamberimiz Aleyhisselam seher vakti Müslümanları savaş düzenine koydu. Bayraktar ve sancaktarlara bayrak ve sancaklarını verdi. Muhacirlerin sancağını Hazreti Ali, bayraklarını da Sa'd bin Ebi Vakkas'la Hazreti Ömer taşıyordu. Ensardan Hazrecilerin sancağını Hubab bin Münzir veya Sa'd bin Ubade, Evsilerin sancağını Useyd bin Hudayr taşıyordu. Evsi ve Hazrecilerin her kabilesinde ya sancak ya da bayrak bulunuyordu. Beni Abdüleşerlerin bayrağını Ebu Naile, Beni Hariselerin bayrağını Ebu Bürde bin Niyar, Beni Zaferlerin bayrağını Katade bin Numan, Beni Muaviyelerin bayrağını Cebr bin Atik, Beni Vakıfların bayrağını Ebu Lübabe bin Abdülmünzir, Beni Saidilerin bayrağını Ebu Üseydüs Saidi, Beni Malik bin Necarların bayrağını Umare bin Hazm, Beni Adi bin Necarların bayrağını Ebu Salit, Beni Mazinlerin bayrağını Salit bin Kays, Beni Gıfarların bayrağını Ebu Zeril Gıfari, Beni Damrelerle Leysler ve Sa'd bin Leyslerin tek bayrağını Ebu Vakidül Leysi taşıyordu. Ka'b bin Amrların iki bayrağı olup, birini Bişr bin Süfyan, diğerini Ebu Şuray, Beni Müzeynelerin üç bayrağı olup, birini Bilal bin Haris, birini Numan bin Mukarrin, birini de Abdullah bin Amr bin Avf taşıyordu. Cüheynelerin dört bayrağı olup, biri Rafi bin Mekis'in, biri Abdullah bin Zeyd'in, biri Ebu Züra bin Mabet bin Halid'in, biri de Süveyd bin Sahr'ın yanındaydı. Beni eşcaların iki bayrağı olup biri Numan bin Mesud'un, diğeri de Makıl bin Sinan'ın yanındaydı. Beni Süleymlerin üç bayrakları olup biri Abbas bin Mirdas'ta, biri Hufaf bin Nülbe'de, biri de Haccac bin Ilat'taydı. Eslemlerin iki bayrağı olup biri Büreyde bin Husayb'ın, diğeri de Cündüb bin Acem'in yanındaydı. Evs ve Hazreçlerin cahiliye çağında bayrakları yeşil ve kırmızıydı. İslamiyet devrinde de öylece bırakıldı. Muhacirlerin bayrakları siyah, sancakları beyazdı. Peygamberimiz Aleyhisselam, Süleymleri Mekke'den çıkışından beri öncü süvari birliği olarak İslam ordularının önüne geçirmiş ve Halid bin Velid'i de başlarına kumandan yapmıştı. Cirane'ye gelinceye kadar da bu düzeni değiştirmedi. Ebu Abdurrahman el-Fihri der ki, "Çok sıcak ve yakıcı bir günde yola devam edip ağaç gölgesine indik. Güneş zevale erince zırhımı giydim. Atıma binip Resulullah Aleyhisselam'a gittim. Kendisi kıl çadır içindeydi. Esselamu aleyke ya Resulallahi ve rahmetullah. Hareket zamanı geldi dedim. Resulullah Aleyhisselam evet buyurdu. Semure ağacının gölgesinde dinlenen Bilal'e ya Bilal diye seslendi. Bilal buyur ben sana feda olayım dedi. Resulullah Aleyhisselam katırımı benim için hemen eğerle buyurdu. Bilal bir semer çıkardı ki iki yanı hurma lifindendi. Gösterişli ve hoşa gidecek bir semer değildi. Katır semerlenince Resulullah Aleyhisselam onun üzerine bindi. Biz de hayvanlarımıza bindik. Resulullah Aleyhisselam bizi düşmanlara karşı o akşam ve gece savaş safları halinde düzenli bulundurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam o zaman boz katırı düldüre binmiş, sırtına da iki kat zırh gömlek giymiş, başına giydiği takyesinin üzerine de miğfer geçirmişti. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Kıymetli dostlar, ney ve gönülden söyleyen birkaç insan yeterli. Sözleri zaten güzel, deme getirir, cuşa getirir. Şu an introsunu dinlediğimiz bu güzel eseri Ender Doğan, Yahya Soyit ve Veysel Dalsal'dı. Birlikte söylüyorlar, onlardan dinleyeceğiz. Hadi bir ilahi söyleyelim, bir ilahi dinleyelim dendiği zaman hemen hemen herkesin aklına ilk olarak gelen eserlerden bir tanesi bu ve yine hemen hemen herkes hepsini olmasa bile birkaç mısrasını muhakkak biliyordur. Şimdi ilahi dinlemeye başladığımız zaman belki eşlik de edecekler vardır. Biz sözü daha fazla uzatmayalım ve bu güzel esere kulak verelim. Sevdim Seni Mabuduma isimli eseri dinliyoruz.

Ben bu aşka düş oldum. Aşk ateşiyle piş oldum. Yandım yandım, külhan oldum. Hu. Kıymetli dostlar, sözlerinden de anladığınızı düşünüyoruz. Çünkü Yunus Emre Hazretleri'nin kendine has bir tarzı var. Evet, bu eser Yunus Emre Hazretleri'ne ait sözleri, seslendirense Erkan Mutlu. Şimdi bu güzel esere kulak veriyoruz efendim.

De ki Allah bana yeter buyuruluyor Tevbe suresinin 59. ayet-i kerimesinde. Şimdi de Sami Yusuf'tan güzel bir eser dinliyoruz. Allahu isimli eserini dinleyeceğiz.

Değerli dostlar, Sami Yusuf'un ardından Mesut Kurdiş'ten Mevlaya Salli ve Selim eserini dinledikten sonra tempomuzu düşürmeden Sami Sami Özer'le devam edeceğiz. Güzel bir ilahisini dinleyeceğiz. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Bu güzel eser dinleyeceğiz Sami Sami Özer'den.

Sevgili dinleyenler, böylelikle bir programımızın, bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitap severler. En sevgilinin yaşayacağı devri betimleyen, açıklayan, hatta yeniden tanımlayan merhum Necip Fazıl sanatlı anlatımına devam ediyor. Şimdi sıra Kabe'de. 7. bölüm. Kabe, evvela istikametten münezzeh olan Allah'a döneceklere mahsus yeryüzünde bir nokta. Evet, bir madde noktası üzerinde madde ötesi manaların en azametlisini görmek isteyen Kabe'ye dönsün. Kabe, her mekandan münezzeh ve mücerret yaradanın tenzihi sıfatı bozulmaksızın maddeye aksetmiş en üstün tecelli remzi. Ve bu remz, madde ifadesiyle zaten tavla zarı gibi bir mikap manasına gelen Arapçadaki meddulüne eş olarak, hacim mefhumunun 8 köşe ve 6 satıh intizamlı bir hendese şekli içinde billurlaşmasından ibaret. Bu esrar noktasının hakikati ise namütenahi, derin. Bu nokta sahabilerinden sonra ümmetin en üstün ferdi olan İmam-ı Rabbani Hazretlerine 2000 yıllık devrenin yenileyicisi sıfatını taşıyan veliler velisine göre bir surettir. Bir hakikatin sureti. Bir suret ki insan, melek ve cin bütün mükellef mahlukların suretleri için secde noktası. Ve yine o büyük zatın beyanı ile bütün mahluk suretlerinin gizli hakikatleri de Kabe'nin hakikatinde ayrıca secde noktasına ermekti. Yani suretler Kabe'nin suretinde secdeyi bulurken hakikatleri de onun hakikatinde secdeye eriyor. İmam-ı Rabbani Kabe'nin hakikati tereddütsüz bütün hakikatlerin üstüdür. Ona bağlı kemaller de başka hakikatlere bağlı kemallerin üstü. Nihayet İmam Rabbani Hazretleri Kabe'nin hakikatini hiçbir kavrayışın uzanamayacağı şu muazzam tarifle çerçeveliyor. Sanki Kabe'nin hakikati kevni, yaratılmış ve oldurulmuş hakikatlerle ilahi hakikatler arasında berzah geçit. Mü'mine miraç olan namaz, onun ayakları yere basarken bu dünyadan ötelere geçişini temsil eder. Namazda ötelerin mana ve havasından da bu dünyada alınan bir raiha var. İşte İmam-ı Rabbani bu devletin ele geçmesi için biricik ölçü namazda ilahi hakikatlerin zuhuruna vatan olan Kabe'ye yönelmektir. Kabe o çözülmüş esrar tecellisine mihraktır ki bu dünyada dış suretiyle dünyadır. Fakat hakikati

0: ötelerden bir ifade. İşte namaz, Kabe'nin vasıta oluşuyla bu mertebeyi temsil etmiş ve Kabe hem sureti hem de hakikati bakımından dünya ile ahireti toplamıştır. Kimse Kabe'nin hakikatine kalem ve kıyas aleminde söz ve fikirle, Nebiler Nebisi'nin büyük bağlısı, Veliler Velisi, İmam-ı Rabbani derecesinde nüfuz edemezdi. Kabe öyle bir hakikattir ki, kas katı madde şeklinde esiri ve latif manaların en yakıcısı. En sert bir müşahhas, en ulvi mücerret ve en üstün münezzehe kıldan ince bir köprüyle yol buluyor. Bunun içindir ki ismi Beytullah, Allah'ın evi. Ayrıca Allah mekandan münezzehtir demeye lüzum var mı? Neyi o zannedersen, zannettiğin o şey ona hicap, perde olur düsturu mutlaktır. Kabe bu sırrını Adem peygamberden beri muhafaza ediyor. Adem peygamberden başlıyor. İlk ve büyük serahatli inşası İbrahim peygambere düşüyor. Bütün manalarıyla ishar ve tesbiti de her şey gibi. Kıble tayin edildiği günden beri kainatın efendisine kalıyor. O güne kadar gittikçe manası kalplerden silinen, unutulan, putlarla doldurulan Kabe, Mekke ve etrafındakilerin müpem bir sezişle gözlerinde yine daima aziz ve muhteremdir. Fakat vahdani mihrakını kaybetmiş bir ihtiram. Hatta Arap, mutlak mücerret ve münezzeh zatın alemi olan Allah kelimesini de biliyor ama, Yaradan'a köşe başlarını putların tuttuğu bir yoldan gidebileceğini sanıyor. Putları vasıta kabul ediyor. En büyük doğru bile o kadar büyük bir yanlışa batırılmıştır ki tekrar doğrulması için ancak onun gelmesi lazımdır. Her sene yüz binlerce Müslümanın aktığı ve her Müslümana ömründe bir kere dere tepe düz haccı farz olan Kabe'nin hakikatine son bir nazar. Hendesenin nokta mefhumundaki hudutsuz mücerredi düşünerek gerçek nokta diye Kabe'yi hayal edelim. Ve bütün noktaları ondan sıçramış ve sönmüş birer kıvılcım farz edelim. Allah kendi nuruna karşı bir esrar adesesi tutmakta ve bu adesenin bütün ışıkları bir yerde toplayan mihrak noktası yeryüzü perdesinde Kabe'ye düşmektedir. İşte sadece esrar idrakı ile sezilebilecek ve yüzüne nazar ederken insan ruhunu ne nispette şahlandırdığı duyulabilecek olan Kabe'nin sır heybeti. Ayet meali. Biz İbrahim'e mükerrem evin yerini göstermiştik. Demiştik ki bana hiçbir şerik koşma. Evimi tavaf edenler için, Mekke'de kalanlar için, rükû ve secde edenler için temizle. İnsanları hacca çağır. İster yaya olarak, ister develere binerek gelsinler. Tek nokta içinde, tek nokta istikametinde kainatı toplayacak olan nur, Mekke dairesinde parıldamakta. Mekke'de manzara. Rahmani esrarın tecelli merkezine doğru semadan çekilen okun hedefi Kabe. Yeryüzü hakikatleriyle ilahi hakikatler arasında geçit noktası Kabe. O ürpertici mikap, altı satıhlı ve sekiz köşeli muazzam rem zabidesi, göz planında da şehrin kalbidir. Kabe ve Zemzem kuyusu etrafında halkalanıp arka arkaya sıralanan çatılarıyla şehir, diş diş, tırıl tırıl iniş çıkışlı sıra dağların ve tepelerin gediğinde. Sanki bu tepeler de Kabe'ye doğru koşuşmuş ve onunla beraber Mekke'yi kuşatmış, hisar içine almıştır. Mekke'nin göbeği Batn-ı Mekke isimli bir çukurlukta. Bir ismi de El-Batha. Kabe bu çukurluğun dibinde ve bir meydancıkta. Meydanca birçok dar sokak açılıyor. Bunlara haremin kapıları diyorlar. Kureyş işte ağızları Kabe'ye açılan bu sokaklarda. Hemen daima su kıtlı, kavurucu rüzgar, yağmur yağınca da tepelerde toplanıp şehre doğru boşanan ve Kabe çukurluğunu dolduran sular. Sarı ve kahverengi, kocaman yılanlar halinde azgın seller. Senato. Bir de Darün Nedve isimli bir dam altına malikler. Bu şehrin yüksek meclisi, senatosu gibi bir şey. Kureyş'in büyükleri ancak fevkalade hallerde burada toplanırlar, meşveret ederler. Davaları neyse görüşürler, çekişirler, düşüncede yarışırlar ve sonunda muzaffer fikrin bayrağı altına girerler. Kâbe avlusunda toplandıkları, şeref ve mevkilerine göre yer aldıkları ve en fesahatli Arapçayla havada mana helezonları dalgalandırdıkları da oluyor. İşleri. İki işleri var. Ticaret, fesahat. İki yol. Para kazanmayla mana kazanma yolu. Hemen hepsi tacir. Ziraatle uğraşanlara hor gözle bakıyorlar. Nasıl ki Ebu Cehil Bedir gazasında ölürken canını bir çiftçinin almış olmasından duyduğu küçüklüğü dile getirecek ve küfrünün karanlığı içinde sönmüş aristokrat ruhundan bir kıvılcım gösterecektir. Bu kendisine değil, asiller çevresi Kureyş'e ait hususiyet. Evet, hepsi tacir. Ebu Cehil'in annesi bile ıtriyat taciri. Asya ile Afrika'nın kilit noktası. Babilonya ve Suriye'den Yemen yaylasına ve Hint okyanusuyla Kızıldeniz'e giden yolların düğüm merkezi olmak yüzünden ticaret yeri. Mekke günlük yolu üzerinde. Günlük şu bildiğimiz güzel kokulu nebat, güzel koku unsurlarını Akdeniz kıyılarına aktaran yolların başlıca menzili o. Emtia alışverişiyle beraber doğrudan doğruya para ticareti de almış yürümüş. Misil misil, kabara kabara giden faiz, korkunç murabahacılık ve her türlü tefecilik. Gökten kılıç gibi bütün insanlığın başına inen ve iktisadi çerçevede insan emeğinin hakkını getiren faiz haramından fıtri duyguyla olsun kimsenin koku aldığı yok. Mekke'den geçen paralar Bizans'ın altın dinarıyla Sasani gümüş dirhemleri. Fakat sikkeler az. Ham altın, altın tozu ve gümüş külçeler daha revaçta. Ellerinde hassas teraziler, gözleri fal taşı gibi açık, miskal kadar ince hesaplarla bunları tartan tartana. Kervan. Dedik ki hepsi tacir. En büyük iş de kervan tertiplemek. Kadınlar da bu işin içinde. Ebu Sufyan'ın karısı Hind'e kadar. Kervan yola çıkar ve yoldan gelirken meydan yerinde kadınlı erkekli çocuklu bir kaynaşma. O günlerin borsa manzarası. Kervan, ne şiir, en mücerret mefhumların katarına denk güzellikte. Manalar kavis kavis mi, develer de kavis kavis ve birbirinin peşinde. 2-3 bine kadar birbiri arkasında deve. Kervanların tertiplenmesi de Arap'ın fesahat tecrübesine ayrı bir vesile. Nadi, nida ediciler, çağrıcılar bu vesileyle uzun hitabelere girişiyorlar. Medihler, tasvirler, teşvikler, Arap'ın rüzgarın kızları dediği sürat perileri. Kervanların götürdüğü mallar, bildirdiğimiz gibi güzel koku unsurları bazı nebatlar, deri ve postlar, kuru üzüm ve altın ve gümüş külçeleri. Getirdikleri de yünlü ve ipekli kumaşlar, silahlar, hububat ve yağlar. Mekke, ehemmiyetli bir transit ve ticaret merkezi ve daima biriken, kabaran bir servet yatağı. Ruhi tablo. Bu iktisadi faaliyetin mihrakında nasıl bir ruh? Bir zamanlar içinden geldiği büyük tevhid ve tenzih nefesinden kalma, Allah kelimesini unutmamışken, ona ortak ve yol verici diye yüzlerce put türetmiş. Misilsiz bir hayal kabiliyeti içinde en semavi tecritten en süfli teşhise yuvarlanmış. Deve, at, ok, kılıç gibi unsurların merkezinde ışıldayan şövalyelik duygusunu kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşi bir hissizliğe götürmüş. Şarabın, zinanın, kumarın, falın delisi. İçine doğru indirdiği pisliğini dışına doğru taşırmış. Kibirli, müstehsi, zalim, hilekar. Böyleyken asil. Böyleyken derin bir şeref hissi içinde. Böyleyken kahraman. Hasılı hilkatten aldığı büyük istidat güneşini içinde kıvılcım kadar küçültüp nefsaniyetini çölden buram buram tüten bir yangın haline getirmiş. Fakat her şeye rağmen bu kıvılcımı tutabilmiş, büyük beldelerin sistemli fesatlarından uzak kalmış ve saffetini korumuş. Elindeki lisan harikasıyla her an bulutların üstünde bir aleme namzet yaşamış. Bir eli gökte ve bir eli çölde, en girift tezatların ruhu.
1: Okudukça. Eser: Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Sağduyulu akıl.
1: Hayata sağduyulu bir bakış. Aklı selim olmak. Şöyle bir durup düşünelim. Hiç düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor, yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta.

Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmekte. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber, yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim perspektifinde akıl ve sağduyu. Akıl insanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır. Ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

hayat kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular, bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve

yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır. Ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyulu bir akılla sıhhatli kararlar verebilir ve yol alabiliriz.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok, lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Uyuz hastalığı özellikle kabinlerde kıyafet denenmesi ya da kargoyla gelen bir kıyafetin kullanılmasıyla bulaşabilir mi? Parazit dışarıda, dış ortamda 3 gün canlı kalabiliyor. Fakat vücutta uzun süre kalabiliyor. Günlerce, aylarca kalabiliyor. Hatta kişinin bağışıklık sistemi zayıfsa, işte feçli bir hastaysa yıllarca parazit çoğalabiliyor. Vücutta uyuz olan bir kişi yaklaşık 10-15 tane parazit taşır. Kabinlerde nasıl oluyor? Parazit oranı çok yüksekse, sizden önce deneyen kişi üzerinde biraz uzun tuttuysa, atıyorum 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika, o kıyafet elbette ki bulaşmış olabilir. Tabii bu kişideki uyuz oranıyla ilgili, sayısıyla ilgili. Kıyafet ya da kargoyla geldi. Kargoyla geldiği zaman dış ortamda teorik olarak baktığınızda 3 günden fazla kaldığı için parazit mikroorganizmasının ya da parazitin öldüğünü düşünebiliyoruz. Fakat tedbiren biz şunu öneriyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu alınan kıyafetlerin yıkanıp sıcak ütüyle ütülenip öyle kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle kafeler gibi toplu yaşanan sosyal aktivitelerin olduğu yerlerdeki şallar, mesela sırtımıza aldığımız şallar, bunlardan da mesela geçme ihtimali var. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Parazit girdiği zaman hangi bölgeler kaşınır, bundan bahsetmek isterim. Özellikle tuttuğu, sevdiği bölgeler var. Erişkinde boyundan aşağı bölgeyi tutar. El parmak aralarında, el bileğinde, dirseklerin iç yüzlerinde, karın bölgesinde, bacakların iç yüzlerinde ve kalça bölgesinde, özellikle göğüs bölgesinde bu kaşıntılar olabiliyor. Özellikle bu bölgeleri tutabiliyor lezyonlar. Tipik lezyonu küçük tünel tarzında, parmak aralarında küçük çizgiler halinde ve uçlarında küçük inci tanesi gibi noktalar tarzında bulgular verir. Bir dermatolog, bir uzman gördüğü zaman bu lezyonları genellikle klinik olarak tanıyabiliyor. Biz hasta geldiği zaman ilk sorduğumuz, gece kaşıntınız var mıdır? Ailede başka bir kaşıntı olan

0: hastamız veya yakınımız var mıdır? Ya da son zamanlarda sizi ziyarete gelen, kaşıntısı olan bir yakınınız oldu mu? Bunlar daha çok hangi bölgede oluyor? Hocam başımdan, boynumdan yukarısında olmuyor. Daha çok boyundan aşağısında. Bunlar tamamen yakaladığımız donelerdir. Ama çocuklarda ise biraz daha tutulum farklıdır. Neresi tutulabilir? Çocuklarda avuç içleri, kulak arkaları, yüz bölgesi özellikle süt emen küçük bebeklerde yanaklarına bulaşabiliyor. Kulak arkasına bulaşabiliyor. Buralarda da mutlaka klinik olarak muayene etmek gerekiyor. Son dönemlerde artışının sebebi de tabii kapalı ortamlarda aile içi ilişkiler biraz daha yoğunlaştı. Toplu yaşanan yerler bunlar uyuzu arttıran sebeplerdir. Birbirine bulaşı arttırıyor. Özellikle yurtlar, okullar, kalabalık yaşayan aile bireylerinin arasında çok daha fazla yayılmasını gözlüyoruz. Tamamen dışta deride olan bir rahatsızlık. Ve çok hijyene dikkat ediyorum. Bana uyuz bulaşmaz diye bir kaydı yok ama hijyen ortamına daha çok dikkat edenlerde daha az bulaş oluyor. Ama hijyene dikkat etmeyen, daha uzun süre parazitin mesela az yıkanan, az çamaşırların daha seyrek yıkandığı geniş ailelerde daha fazla yayılabiliyor. Ama sık banyo yapan, çamaşırlarını düzgün yıkayan, ütüleyen insanlarda biraz daha bulaş olayı daha düşüktür. Hiçbir zaman uyuz mikrobuna bir bağışıklık yoktur. Bir defa geçirseniz sonrası yine 2, 3, 5 temas ettiğinizde geçirme ihtimaliniz mutlaka vardır.
1: 2 dakika. Az, öz.

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Geçmişi yargılamak biz psikologların çok fazla tercih ettiği bir şey değil. Her yaklaşım kendi döneminde doğru aslında. Yani anne babamızın bize yaklaşımı da doğruydu. Mesela biz akşam namazından sonra dışarıda bulunmazdık. Bunu ben sonra özellikle bu ihtisas alanım üzerine düşündüğümde sadece evdeki o manevi atmosfere değil ya da işte hani gecenin şerrinden korunmayla ilgili bir tutum değil. İşin psikolojik sağlamlık boyutunda da etkisi olduğunu gördüm. Çünkü akşam namazından sonra siz evde olduğunuzda, akşam hava kararmasıyla birlikte evde olduğunuzda ailece daha çok bir şeyler yapmaya imkan buluyorsunuz. Çünkü herkesin o saatte genelde İstanbul'u düşünelim özellikle eve geldiği bir saat bu. Daha çok paylaşım yapma fırsatı buluyorsunuz. Yemeği birlikte yapma fırsatı buluyorsunuz. Özellikle bireyselleşmenin herkesin kendi ekranına hapsolduğu şu devirde bunlara çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Paylaşmaya hep hani önem atfediyoruz ya, o paylaşmanın gerçekleştiği zaman dilimleri oluyor bunlar. Dolayısıyla bazı tutum ve davranışlar geçmişte de uygundu. Günümüzde sadece bunları birazcık uyarlamak gerekiyor. Ya mesela ekransız saatler uygulaması bizim çokça tercih ettiğimiz bir uygulama. Yani o kurtarılmış anlar geçmişte nasıldı? Belki birazcık daha ev işleriyle, bağ bahçe işleriyle meşgul olmaktı. Şimdi de ailece birlikte işte bir etkinlik gerçekleştirmek, bir şey izlenecekse birlikte izlemek, değerlendirmesini birlikte yapmak, bir şey okunacaksa birlikte okumak, bir akraba ziyareti yapılacaksa ya da bir eş dost ziyareti birlikte yapmak gibi. Yani etkinliklerin, faaliyetlerin sadece günümüz versiyonlarını bulmak gerekiyor. Ama işte kapatalım ekran saat. Tam ekran saat yapıyoruz. Kapatalım. Ne yapacağız? Orada aklımıza bir nefeste gelecek 3-4 tane madde yoksa kapattıktan sonrası da bizim için bir çatışmaya, bir keşkeler silsilesine dönüşebilir. Yani tırnak içinde anlamsızlık. Burada anlamsızlık başlı başına zaten psikolojik dayanıklılığı olumsuz etkileyen, insan psikolojisini olumsuz etkileyen bir şey. Biz burada ailelere bir hayal, bir umuda sarılmalarını daha çok tavsiye olarak sunuyoruz. Daha kolay anlaşılsın diye mesela hedef belirleme diyebiliriz buna. Ama sadece çocuğun hedefi olması değil. Hani babanın da hedefi olması, annenin de hedefi olması, bazen ebeveynler soruyor ya hocam hani çocuklarımızın hedefi olsun tamam da hani biz belli bir yaşa gelmiş mesleğini eline almış insanlarız, bizim ne hedefimiz olsun, ne hedefimiz olabilir gibi. Ya işiyle ilgili bir hedefi olabilir. Aileyle ilgili bir hedef olabilir. Mesela ailemiz bu yıl neyi gerçekleştirecek? 3 yıl sonra neyi başarmış olacak? 5 yıl içinde aile ilişkilerimiz, tutumumuz, ailece yaptığımız rutinler hangi noktaya evrilmiş olacak? Bunun şöyle bir katkısı var çocuğa. Çocuğa şunu dedirtiyor. Sadece benden beklemiyorlar. Sadece benden istemiyorlar. Onlar da yapıyor. Bu başlı başına eyleme geçmek için bir fırsat. Yani harekete geçme rutinini çocuk aile ortamında deneyimlemiş oluyor. Anlam katmak hayata sadece söylemle olmaz. Mesela özellikle bazı toplumlarda yazmak, yazdığını uygulamak, harekete geçmek, bunu küçük adımlara, rutinlere bölmek çok önemlidir. Mesela niye okulda eğitim sistemi sınıf sınıf planlanmış durumda? Mesela 3 yılda bitemez mi okul hayatı çocuğun? Sınıf seviyesi tartışılır, 10 olmaz, 6 olur, 7 olur ama bir sınıflama, bir adımlama olmak zorunda. Aynı şekilde yeni doğan bir çocuk, hani daha gencecik bir filizken, tohumken, filiz olması sonra büyümesi, yetişkin hale gelmesi. Bu insan davranışlarında, eylemlerinde de böyle. Çocuk yetiştirirken de böyle. İşte keşke dememek için bunu olabildiğince erken başlatmak gerekiyor. Peki tabii dinleyicilerimiz de hani bir umutsuzluk oluşsun istemeyiz. Büyük yaş döneminde çocukları olan dinleyicilerimiz de vardır. 15 yaşını geçti hocam bizimkiler. Evet. Küçüklük dönemlerini yeterince nitelikli geçiremedik mi? Bundan sonra bir şansımız yok mu? Bizim zaten bu hem inancımızla da çok örtüşen bir şey. Şimdi nöroplastisite dediğimiz bir şey var. Yani özellikle beyin uzmanları bununla ilgili ciddi araştırmalar yapıyorlar.
2: Evet.
1: Yani beyin sürekli güncellenme halinde. Düşünün ki işte bir bedevi peygamberimize geliyor. O ana kadar inançla ilgili hiçbir background'u yok. Hiçbir altyapısı yok ama dinledikten sonra bütün yaptığı yanlışlardan bir anda uzaklaşıp bir işte o asr-ı saadet toplumu dediğimiz topluluğun bir üyesi oluyor. Bunu insan psikolojisine uyarladığımız zaman ya da çocuk gelişimi uyarladığımız zaman çocuk ergenlik dönemine kadar ailesiyle olumlu iletişim kuramamış olabilir. Aile çocukla ilgili istediklerini gerçekleştirememiş olabilir. Aile içerisinde iletişim seviyesi, kalitesi ya da etkinlik rutini istediğimiz düzeyde olmamış olabilir. Burada niyet çok önemli. Bir niyet tazelemesi belki yapmak gerekiyor. Hani güzel. Niyet ettik Allah rızası için yeniden keşkesiz aile olmaya ya da iletişimi kuvvetli bir aile olmaya. Çünkü bu niyet üzerine peşinden eylemler gelecek.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik, manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

ey peygamber, muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Hakikaten Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu da kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları fena huy ve günahlardan temizleyen ve onlara kitabı, hikmeti öğreten bir Resul gönderdi. Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Biliniz ki Resulünüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber

0: peygamber olarak gönderdik. O Allah, bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü hem hidayet rehberi Kur'an ile hem de son hak din İslam ile göndermiştir. Buna şahit olarak da Allah yeter. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi size Resulümüz Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Resulüm, insanları Rabbinin yoluna, dinine, hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel şekliyle kırmadan, kızdırmadan mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hani Meryem oğlu İsa da, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Resulüm, de ki, o halde Allah'a ortak koşmaktan Allah'a kaçın, ona sığının, ona itaate koşun. Çünkü ben onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.
1: Bir haberimiz var.

Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da. ...90 Saniyede Edebiyat.
1: Berceste, seçkin ve hafızada kalan mısra. Edebiyatta berceste, seçkin, hemen öne çıkan, hatırlanan anlamındadır. Mısra-i berceste ise bir şiirin içinden söylenişindeki güzellik, anlamındaki derinlik ve duygusundaki yoğunlukla ayrılıp tek başına yaşamaya başlayan adeta şiir kıymetine erişmiş dizelere verilen ad. Bazı mısralar vardır ki şiirin tamamı unutulur fakat o bir tek dize hafızalarda kalır, dilden dile aktarılır. Koca Ragıp Paşa'nın dediği gibi eğer maksud eserse Mısra-i berceste kafidir. Yani amaç tesir uyandırmaksa bazen tek bir mısra bir kitaba bedeldir. Kadim şairler için berceste söylemek bir maharet, bir incelik ve bir şairlik imzasıydı. Bu yüzden mısra yalnız anlamıyla değil ses örgüsüyle, ahengiyle, çağrışımıyla değer kazanır. Birkaç tane mısra-i berceste örneği dinleyelim. Halini bilmez perişanın perişan olmayan diyor Ahmet Paşa. Bu da çok duyduğumuz mısra-i bercestelerden birisi Ziya Paşa'dan. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bursalı Talip'ten kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif Muhibbi'den. Meseldir gülşeni alemde bir gülle bahar olmaz demiş İzzet Molla.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.

0: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
1: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
1: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte şöyle buyurmuş. Akşama erdiği zaman her kim ki şu sözleri söylerse. Nedir o sözler? Radıytu billahi rabben. Allah'tan Rab olarak razı oldum, hoşnut oldum, memnun oldum. Ve bil İslami dinen ve İslam'dan din olarak hoşnutum, razıyım, memnunum. Ve bi Muhammedin Resulen, Muhammed'den de aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat, Allah elçisi olarak razı oldum, hoşnut oldum derse, fekad ashabe hakikatel iman, imanın ruhunu, hakikatini yakalamış olur. Ona isabet etmiş olur, ona sahip olmuş olur. Defterinize yazın, böyle dersiniz. Yatarken de diyebilirsiniz, yastığa başınızı koyduğunuz zaman da diyebilirsiniz bu sözü. Çünkü meçhule gidiyoruz, yattık, uyuyacağız, kalkacak mıyız, kalkmayacak mıyız? Allah-u Teala Hazretleri kimi ruhları salar geriye gönderir uykudan, kimisini kabz eder, geri gelmez. Uyku o kadar gitti, ebedi uyku oluverir. Onun için uykudan önceki yatış fevkalade önemlidir. Ebu'l-Leys-i Semerkandi Hazretleri kitabında bir bahis açmış, insan nasıl

0: nasıl sabahlamalı? Bakalım acaba neler tavsiye etmiş bu mübarek alim diye okurken başında diyor ki sabah kalkış akşam yatışa tabidir. Nasıl yatarsan onunla ilgili. Hakikaten de öyle. Yani sabahın kalkışına çok tesir ediyor akşam yatış. Onun için akşam yatışa dikkat etmek lazım.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 217 ila 235. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! Sana haram olan, hürmet edilen ayı ve o ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, evet, onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi ziyareti yasaklamak ve halkını oradan çıkarmaksa, Allah nazarında daha büyük bir günahtır. Şirki yayarak, toplumda anarşi çıkararak, din ve vicdan hürriyetine baskı ve zulüm yaparak fitne çıkarmaksa, öldürmekten daha büyük günahtır. Kafirler, güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları iyi ameller, dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Onlar, ateş ehli cehennemlik olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah ve Resulüne gerçekten inananlar, dinini yaşamaktan aciz kalıp vatanlarından hicret ederek Allah yolunda mücadele ve cihat edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Sana sarhoş edici şarap ve kumarın hükmünü sorarlar. De ki, o ikisinde büyük bir günah, hem de insanlara bazı ufak faydalar vardır. Ama günahları ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanını verin. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında lehinize ve aleyhinize olan şeyi iyi düşünesiniz ve ona göre hareket edesiniz. Resulüm, bir de sana yetimler hakkında sorarlar. De ki, onların mallarını karşılıksız muhafaza etmek ve durumlarını düzeltmek için yakın ilgi göstermek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, yetimlere fenalık yapanla iyilik yapıp hallerini düzelteni bilir. Allah dileseydi sizi onlar gibi zor durumda bırakırdı. Şüphesiz Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Müşrik ve kafir kadınlarla gerçek bir inanışla inanıncaya kadar evlenmeyin. İmanlı bir cariye bile hoşunuza giden müşrik ve kafir bir kadından elbette daha hayırlıdır. İman edinceye kadar müşrik ve kafir erkeklere de mümin kadınları nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan kafir veya putperest bir adamdan imanlı bir köle bile elbet daha hayırlıdır. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Resulüm, sana bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara cinsel ilişki için yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın, birleşin. Şüphesiz Allah çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever.

0: Kadınlarınızın ön uzvu sizin tarlanız, çocuk tohum ekme yerinizdir. O halde ilişkinizde o ekme yerinize hayız hali dışında nasıl isterseniz öyle varın. Birbiriniz için ön hazırlıklar yapın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının da meşru olarak ve meşru yerden temasta bulunun. Ve mutlaka ona kavuşacağınızı da bilin. Bunu iman edenlere müjdele. Allah adıyla yaptığınız yeminlerinizi, iyilik yapmanıza, günah ve kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize bir engel, bahane yapmayın. Kefaret ödeyerek yemininizi bozun, iyiliğinizi yapın, yapmaya yemin ettiğiniz kötülükten de vazgeçin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı işlediğiniz hatalarınızdan sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı kasıtlı yeminlerle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Kullarının rızkını günahı sebebiyle kesmez ve cezada acele etmez. Cahiliyede olduğu gibi kızıp da kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kocalar için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu müddet içinde yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu müddet içinde dönmek daha hayırlıdır. Eğer bu müddeti geçirirlerse tam boşanma meydana gelir. Yok, eğer yeminden dönmeyerek boşanmaya karar vermişlerse ayrılırlar. Allah şüphesiz işitendir, niyetlerini bilendir. Bir veya iki kez ric'i talakla boşanmış kadınlar, kendi başlarına 3 aybaşı veya 3 temizlik hali içinde kocasının barışmasını bekler, evlenemezler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten bir çocuk yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Bu 3 aylık müddet içinde kocaları gerçekten barışmak isterlerse, onları geri almaya yine kendileri hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde maruf, meşru olan hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde bazı hakları vardır. Yalnız erkeklerinki onlara göre aile reisliği ve görevleri bakımından hukuken bir derece fazladır. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama 2 defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya geçinmek imkansızsa tekrar birleşmeyip güzellikle salıvermektir. Onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadının artık Allah'ın evlilik hakkındaki sınırlarını koruyamayacaklarından korkmaları, yani birlikte yaşama ümitlerinin kalmaması durumu başka. Ey hüküm vericiler! Siz de onların Allah'ın evlilik hakkında koyduğu sınırlarını ayakta tutamamalarından korkarsanız, o zaman kadının aynen mihrini veya mihri kadar fidye vererek boşanmasında veya erkeğin hulu denilen bir mal, yani bir menfaat karşılığında karısını bayin talakla boşamasında ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlal etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını temizlik hallerinde bilinçli olarak açık, kesin lafızla 3. defa veya 3 defa boşarsa, bundan sonra artık evlilik bağı kopmuş olduğundan, kadın başka bir erkekle şartsız ve hilesiz evlenip karı koca hayatı yaşayıp da boşanmadıkça ona helal olmaz. O 2. koca da bunu boşarsa, Allah'ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar bilip anlayan bir topluluğa Allah'ın açıkladığı uyulması gereken sınırlardır. Ey kocalar! Siz kadınları ric'i talakla boşadığınız zaman, iddet müddetleri olan 3 ay halini bitirmeye yaklaşırlarken, ya onları iyilikle yanınızda tutun veya güzellikle bırakın. Yoksa mallarından dolayı haklarına tecavüz etmek kastıyla zarar vererek onları yanınızda tutmayın. Kim bunu yaparsa kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın size olan nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Kadınları talak-ı ricî ile bir veya iki defa boşadığınız zaman, iddet müddetleri sona erince boşanma kesinleşir. Artık aralarında örfe uygun meşru bir şekilde anlaştıkları takdirde onları eski veya yeni kocalarıyla nikahlanıp evlenmekten men etmeyin. İşte bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğüt verilmektedir. Böyle olması sizin için daha iyi ve daha temizdir. Bundaki faydayı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Anneler, boşanmadan önce veya sonra doğan çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için tam 2 yıl emzirirler. Onların, annelerin, örf adete uygun, orta bir şekilde yiyecek ve giyeceği, çocuğun asıl babasına aittir. Hiçbir kimse gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutulamaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle, ne de çocuğun asıl babası çocuğu sebebiyle, zoraki bir teklifle zarara sokulmamalıdır. Babanın ölümü durumunda, mirasçının sorumluluğuna düşen de, babasının üzerindekilerin aynıdır. Eğer ana baba, kendi aralarında rıza ve danışmayla, 2 seneden evvel çocuğu memeden kesmek isterlerse, kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz, vereceğiniz ücreti örfe uygun şekilde ödemeniz şartıyla yine üzerinize bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri süslenmeden kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bekleme müddetleri sona erince örfe uygun, meşru bir şekilde kendi başlarına evlenmek, süslenmek gibi yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Böyle iddetini bekleyen kadınlara nikahla evlenmek istediğinizi üstü kapalı ifade etmenizde veya bu isteği gönüllerinizde saklamanızda size bir beis yoktur. Çünkü Allah onlara sözünü edeceğiniz şeyi bilir. Fakat onlara meşru bir söz söylemeniz dışında sakın gizlice buluşma için sözleşmeyin, randevulaşmayın ve farz olan bekleme müddeti sona erinceye kadar nikah akdetmeye kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin, ondan korkun. Bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halimdir. Kulların günahı sebebiyle rızkını kesmez ve cezada mühlet verir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 217 ila 235. ayetlerini dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeker bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı.

Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye, dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. Singapur'da gençlere 7 makamda ezan eğitimi. Ada ülkesinin camileri ezan okuma becerisini yeni nesle aktarmak için yıl boyu süren atölyeler düzenliyor. Sesler eğitilirken icra ile taşıdıkları emanetin bilinci aşılanıyor. Güneydoğu Asya namı diğer Nusantara'nın küçük ada ülkesi Singapur'da nüfusun yaklaşık %15'ini Müslümanlar oluşturuyor ve ülke genelinde 80 civarında cami hizmet veriyor. Çoğunluğu Malay olan bu topluluğun camileri yalnızca 5 vakit namaz kılınan mekanlar.
programlar değil, hafta sonu dersleri, seminerler ve aile programlarıyla hem birer eğitim yuvası hem yaşam merkezi. Ezan okuma atölyeleri ise bu etkinliklerden yalnızca biri. Ülkenin güney bölgesindeki Medok Mahalle Camisi Mescid-i Ensar, The Call adıyla yıl boyu süren haftalık bir ezan okuma talimi düzenliyor. Okul döneminin başlamasıyla talim dersleri de başlıyor. Dersler her pazartesi akşam.

0: Akşam namazının ardından caminin küçük katındaki çok amaçlı salonda gerçekleşiyor. Programın omurgasını ezanın 7 farklı makamlı okunuşu oluşturuyor. Makamlar şehir boyunca belirli bir sıra takip edilerek işleniyor. Makamlar arası geçiş dönemlerinde atölyenin duyuruları tekrarlanarak yeni katılımcılar için de fırsat sunuluyor. İçerik makamla da sınırlı değil. Harflerin mahreçleri ve tecvid kaideleri, nefes kontrolü, ses tonunun ayarlanması ve cemaatin önüne çıkıp ezan okuyabilecek özgüvenin kazandırılması, dersin sabit başlıkları arasında. Müezzinliğin adabı ve ezanın manası ise müstakil olarak işleniyor. Uygulama tek bir camiyle de sınırlı değil. Singapur'un farklı camilerinde de okul tatil dönemlerinde yahut manevi bahar mevsimi 3 aylara özel olarak kısa dönemlik ezan okuma atölyelerinin düzenlendiğini görmek mümkün. Haberi ayrıntılarıyla Akrem Medya'da da bulabilirsiniz. 17 Ağustos'un yıl dönümü. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde yaşananlarsa hafızalardaki yerini koruyor. 1999'un 17 Ağustos'unda saat 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 45 saniye sürmüştü. Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkıma yol açan deprem, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Aradan geçen 27 yıla rağmen 17 Ağustos, deprem gerçeğinin ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini hatırlatan bir dönüm noktası olmaya devam ediyor. Dijital obezite zihinsel yük oluşturuyor. Uzmanlar sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek, gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatak odasından uzak tutulmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini söyledi. Güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti. Akra'nın uydu frekansı değişti. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle başlatılan uydu yayınlarının yeni nesil uydulara aktarım süreci tamamlandı. Cumartesi pazara bağlayan gece gerçekleştirilen operasyon kapsamında Akra'nın TürkSat uydu frekansında da değişikliğe gidildi. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici receiver'larının yeni frekans değerlerine göre ayarlanması işlemi verici temsilcilerimiz tarafından da gerçekleştirildi. Akra çanak anten aracılığıyla uydu üzerinden dinleyenlerin uydu alıcılarına yeni frekans bilgilerini girmeleri ya da cihazlarını güncellemeleri gerekiyor. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon Decay Vertical. Sembol oranı 27.500.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bu haftanın meteorolojik durumuna göz atalım. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de bugün yer yer kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri ise Karadeniz üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin yurda giriş yaparak Marmara ve Karadeniz'e etkili olması bekleniyor. Sıcakların hafta ortasında birkaç derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışla Doğu Anadolu'nun güneyinde saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgara da dikkat. Bugün bölgelerimizde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 29, Bursa ve Çanakkale 31, İzmir 33, Denizli ve Manisa 34, Adana ve Antalya 33, Ankara ve Eskişehir 29, Bolu 26, Zonguldak

0: Zonguldak 24, Samsun 29, Rize 27, Erzurum 25, Malatya 32 ve Mardin 32 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 46, Medine 42, Taşkent 36, Saraybosna 26, Üsküp 34 ve Melbourne 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Temotu yolunda Edirne Batı Gümüşova Karşı arasında Beyşehir, Seydişehir Antalya, Ankara Kırıkkale, Adana Osmaniye, Kayseri Nevşehir güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.89, 1 avro 55.61 Türk lirası, altının gramı ise 6.770 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Hazreti Peygamber'i anlamak üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlı sağlığına sosyal açıdan yaklaşım ele alınacak. 17.40'da İsmail Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunetin Sesi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Gerginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında

arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.

0: راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Hani sizden iki taife savaş başlamadan zaaf gösterip yılgınlığa meyletmişti. Oysa Allah onları koruyup gözetecekti. Böyle durumlarda müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar. Nitekim siz güçsüzken Bedir'de Allah size yardım etmişti. Artık Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız.
0: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Sizi yüzüstü bırakırsa da ondan başka kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Müminler öyle kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve sadece Rablerine güvenip dayanırlar.
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Göklerin ve yerin gaybı ancak Allah'a aittir. Her iş sadece O'na dönüp dayanır. Öyleyse Habibim, sen O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yaptıklarından habersiz değildir.
0: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
1: Onlar ki zorluklara hep sabrederler, Rablerine de daima güvenip dayanırlar.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Çok güçlü, aziz ve çok merhametli, rahim olan Allah'a güvenip dayan.
0: فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُب۪ينَ
1: O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hak üzeresin.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter.
0: اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
0: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
1: Kim Allah'tan korkarsa, darda kaldığı zamanlarda Allah ona bir çıkış yolu açar. Bir de ona hiç hesap etmediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter. Çünkü Allah kendi hükmünü tamama erdirendir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir.
0: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ.
1: De ki, Rahman O'dur. Biz O'na iman ettik ve sadece O'na güvenip dayandık. Ey inkarcılar! Artık kimin apaçık sapkınlık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, ne dersiniz? Suyunuz çekilip kurusa, yerden kaynayan bir suyu size kim getirecek?
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Bütün namazları, özellikle de orta namazı kılmaya titizlikle devam edin. Huşu duyarak Allah için namaz kılın.
0: وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
1: Ahirete iman edenler, Kur'an'a da iman ederler. Üstelik onlar namazlarını sürekli ve özenli kılarlar.
0: وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Müminler, Allah'ın belirlediği sınırları koruyup gözetenlerdir. Habibim, böylesi müminleri cennetle müjdele.
0: İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz.
1: Şüphesiz Rabbim her şeyi görüp gözetendir.
0: Ve inna lehu lehafizun.
1: Biz korumamız için bize emanet ettiğin şeyi çok iyi koruruz.
0: Fallahu hayrun hafizun ve huve erhamur rahimin.
1: Allah en iyi koruyandır. O merhametlilerin en merhametlisidir.
0: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
1: Şüphesiz zikri, yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu elbette biz koruyacağız.

0: لا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: Allah'ın emriyle insanı önünden ve arkasından takip edip denetleyen melekler vardır. Bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluğa kötülük dilediğinde buna hiç kimse engel olamaz. O topluluk için Allah'tan başka bir koruyup kollayıcı yoktur.
0: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
1: Göğü de korunaklı bir tavan yaptık. İnkarcılarsa göğün alametlerinden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.
0: وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Rabbin her şeyi koruyup kollayandır.
0: وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ
1: Her isyankar şeytandan göğü korusun diye onu yıldızlarla donattık.
0: وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
1: Dünya semasını kandillerle süsledik ve onu iyice koruduk. İşte bu çok güçlü olanın, aziz, her şeyi bilenin alim takdiridir.

0: Hafiz.
1: Her nefsin üzerinde mutlaka bir gözetleyici vardır.
2: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
1: Onlara de ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Öyleyse müminler sadece Allah'a güvenip dayansınlar.
2: وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ

0: عن عباده وهو الغفور الرحيم.
1: Allah sana bir sıkıntı verirse ondan başkası bu sıkıntıyı gideremez. Sana bir hayır dilerse onun lütfunu hiç kimse geri çeviremez. O lütfunu kullarından dilediğine verir. Çok bağışlayan Gafur, çok merhamet eden Rahim odur.
0: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
1: Yeryüzündeki her canlının rızkı ancak Allah'a aittir. Allah, onların yerleşeceği yeri de, emanet edileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta kayıtlıdır.

0: مستقيم.
1: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenip dayandım. Her bir canlının perçeminden tutan ancak O'dur. Şüphesiz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzeredir.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Hayvanlardan nicesi rızkını yanında taşımaz. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. Her şeyi işiten Semi'a, her şeyi bilen Alim O'dur.
0: مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, insanlara bir rahmet kapısı açarsa, hiç kimse o rahmete engel olamaz. Bir şeye engel olursa da, ondan başka hiç kimse onu serbest bırakamaz. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلْ

0: أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan kesinlikle Allah derler. Habibim de ki, Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler hakkında ne dersiniz? Eğer Allah bana bir sıkıntı dilerse, onlar onun verdiği sıkıntıyı giderebilecek mi? Yahut o bana bir rahmet dilerse, onlar onun verdiği rahmeti engelleyebilecek mi? De ki, Allah bana yeter. Güvenip dayananlar sadece ona güvenip dayanırlar.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek. İşte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki. Hani ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım, iyi geldi ve anladım ki evet düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye, dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılacaklar.

0: Katılımcılar destek verirken dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. Dijital obezite zihinsel yük oluşturuyor. Uzmanlar sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatak odasından uzak tutulmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini söyledi. Güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti. Akran'ın uydu frekansı değişti. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle başlatılan uydu yayınlarının yeni nesil uydulara aktarım süreci tamamlandı. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece gerçekleştirilen operasyon kapsamında Akran'ın TürkSat uydu frekansında da değişikliğe gidildi. Karasal yayında Akre FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici receiver'larının yeni frekans değerlerine göre ayarlanması işlemi verici temsilcilerimiz tarafından da gerçekleştirildi. Akra'yı çanak anten aracılığıyla uydu üzerinden dinleyenlerin uydu alıcılarına yeni frekans bilgilerini girmeleri ya da cihazlarını güncellemeleri gerekiyor. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon dikey vertical. Sembol oranı 27.500.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bu haftanın meteorolojik durumuna göz atalım. Yeni haftada yurdun kuzey kesimlerinde yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz'de bugün yer yer kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri ise Karadeniz üzerinden yeni bir serin ve yağışlı sistemin yurda giriş yaparak Marmara ve Karadeniz'e etkili olması bekleniyor. Sıcakların hafta ortasında birkaç derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışla Doğu Anadolu'nun güneyinde saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgara da dikkat. Bugün bölgelerimizde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 29, Bursa ve Çanakkale 31, İzmir 33, Denizli ve Manisa 34, Adana ve Antalya 33, Ankara ve Eskişehir 29, Bolu 26, Zonguldak 24, Samsun 29, Rize 27, Erzurum 25, Malatya 32 ve Mardin 32 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Evdeki Huzur programımızda Hazreti Peygamber'i anlamak üzerine konuşulacak. 16.30'da Ömür Boyu Sağlık programımızda yaşlı sağlığına sosyal açıdan yaklaşım ele alınacak. 17.40'da Esmaül Hüsna, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Sükunet'in Sesi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Birbirlerinde sükun bulan aile bireyleri olma gayesiyle gerçek huzuru hedefleyen ve yuvasında mutlu olmak isteyenlere seslenen Evdeki Huzur, az sonra İyilik ve Doğruluğun Sesi Akra'da.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız gerekse onun lütfundan rızkını aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

0: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.
1: Gel dünya mundar kafes. Gel gırtlakta son nefes. Gel arşı arayan ses, onun ümmetinden ol. Necip Fazıl Kısakürek'in bu dörtlüğüyle açtık programımızı değerli dinleyenler. Arşı arayan seslere bir kez daha selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tüm insanlığa verdiği mesajları okumak ve anlamak gayretindeyiz. Ancak Efendimiz'i anladığımız ölçüde kalplerimiz mutmain olacak, evlerimiz huzur bulacak ve selamet kapılarını aralamış olacağız inşallah. Bugün stüdyoda misafirimiz değerli dinleyenler İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Nihal Şahin Utku. Sayın Hocam öncelikle evdeki huzura hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Evet Nihal Hocam, bugün istedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i biraz daha anlama çabasında olalım. Zira tanıdığımızı anlarız ve anladığımız kadar da yakınlık kurabiliriz, ünsiyet kurabiliriz. Bunun için öncelikle isterseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dünya tarihindeki yerine öncelikle bakalım. Zira biliyoruz ki alemlere rahmet olarak gönderildi. İnsanlığı doğru yola erdirmek için gönderildi.
2: Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Biz Müslümanlar olarak yıllardır Allah Resulü'nü sadece Müslümanların peygamberiymiş gibi hep değerlendirdik. Oysa hiç unutmamak gerekiyor ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın insanlığa gönderdiği son kitap ve son örnek insan, o bakımdan çok önemli. Bugün artık küreselleşen dünyada Allah Resulü sadece bizim hanelerimizi, bizim evlerimizi aydınlatmakla kalmamalı. Bütün insanlığa verdiği mesajları da okumak gerekiyor, anlamak evet. gerekiyor. Bu anlamda sorunuz gerçekten çok değerli ve önemli. Allah Resulü'nü dünya tarihi içine yerleştirmek meselesi çok önemli. Sadece Müslümanların tarihi içinde değil, bugün dünya tarihi kitaplarında İslam tarihi ve Allah Resulü'nün hayatı ne kadar yer alıyor? Maalesef 3-5 sayfayı geçmiyor Allah Resulü'nün hayatı. Biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberi anlamalı ve bütün insanlığa anlatmalıyız. Bu bakımdan bir defa bu işe de anlamak ve anlatmak, önce anlamak üzerine odaklanmalıyız ve anlamak nasıl olur? Okuyarak onun hayatına dair bütün detayları bilmekle olur. Bizim sanıyorum en büyük eksikliğimiz burada başlıyor.
1: Nihal Hocam, burada şunu da sormak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizler için ne ifade etmeli? Bize getirdiği en önemli mesaj nedir? Elbette ki hepsi önemli ama bizim için en can alıcı noktası nedir? İslam'a nereden bakmamız gerekiyor?
2: Allah Resulü'nün bizim için ifade ettiği en önemli şey örnek insan modeli.
1: Evet.
2: Bizim Müslümanlar olarak peygamberi dünya tarihini anlatacak, dünyayı anlatacak bir birikimle ele almamız gerekiyor.
1: Evet, siz de ifade ettiniz. Tüm insanlık için bir örnek insan modeli teşkil ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Evet.
1: Peki Efendimizin hayatına nereden nasıl bakalım ki daha doğru anlamış olalım?
2: Şimdi bu noktada Efendimizin hayatına odaklanmak gerekiyor. Ben Efendimizin hayatını hep iki şekilde ele almanın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Birincisi nübüvvete kadarki beşeri hayatı, ikincisi de peygamberliğe vahye mazhar olduktan sonraki dini hayatı. Şimdi Müslümanlar için örnek kabul edilen dönem hangisidir? Vahye mazhar olduktan sonraki dini hayatıdır. Ama peygamberimizin hayatında inananlar için çok önemli bir örnek var. Peygamberlik öncesinde o ahlakın temsili ve hani emin olmayı temsil eden çok önemli bir insan. Emin olmak, peygamber Muhammed deyince akla gelen en önemli, en zirve vasıf emin olmak. Allah emin vasfını o kadar gün yüzüne çıkartıyor ki onun, Muhammed dendiğinde emin vasfı akla gelmeli. Çünkü insanlığa gönderilen son kitap ona emanet edilecek. İnsanlığın son rehberi, hidayet rehberi ve örnekliği onun üzerinde bina edilecek. O ona bir şüphe düşmemeli. O yüzden çok temiz bir ahlak üzere devralacak. Kur'an'ı çok temiz bir ahlak üzere devralacak. Efendimiz burada bize nasıl bir perspektif veriyor? İslam'ın kurallarını, İslam'ın bizim için sunduğu şeyleri yüklenmeden önce içimizdeki kötülükleri temizlememiz ve arınmış ve temiz bir ahlaka sahip olmamız gerekiyor.
1: El Emin özelliğinden de bahsettiniz siz Peygamber Efendimiz'in. Zira o dönemde kavimcilik olmasına rağmen herkes den insanın ortak noktada buluşmuş olması, güvenilir olması, bizim için de emin olma özelliğimizin ön plana çıkması gerekiyor.
2: Elbette. Yani hani din bir defa temiz bir fıtratın üzerine, emin bir şahsiyetin, başkalarına zarar gelmeyecek emin bir şahsiyetin üzerine inşa edilmeli. Yani hani Müslüman olmak iyi insan anlamına geliyor zaten, onu içinde barındırıyor ama şunu unutmamak gerekiyor. Hani önce iyi insan olmak, sonra Müslüman olmak yanlış da anlaşılabilir. İçinde zaten iyi insan olmanın işaretlerini taşıyor Müslüman olmak. Ali İmran suresinde bir ayet benim hayat felsefemi teşkil ediyor. İçinizdeki kötülükleri öldürün diyor Cenab-ı Hak. İçindeki kötülükleri öldüren bir insan, yani hani ondan sonra zaten Müslüman olmak kolay, ciddi bir irade eğitimi başlıyor.
1: Müslüman olmanın en bariz özelliği güvenilir olmak, emin olmak, dosdoğru olmak. Burada siz Efendimizin nübüvvetten önceki, peygamberlikten önceki dönemine de işaret ettiniz, önemi üzerinde durdunuz.
2: Evet.
1: Bu dönem bizim için ne ifade ediyor?
2: Şimdi Efendimizin Mekke dönemi ve peygamberlik öncesi hayatı bize ahlaki bir arınmanın, dünya hayatında bütün kötülükleri temizlemenin, bizim odak noktamız şu olmalı: Müslüman başkalarının kendinden emin olduğu insandır anlayışı. Ben bir Müslümanın ya da bir insanın hakkını üzerime devraldım mı acaba? Bunun endişesini taşıyarak yaşayan bir insanın çok iyi bir insan olacağında hiçbir şüphe yoktur. Ne diyor Cenab-ı Hak? Kur'an-ı Kerim'de bir insanın hakkını yüklendiğini

0: yaratığa benzetildiği bir düzenekte Müslümanlar bir defa kendi içlerindeki arınmayı gerçekleştirmek zorundalar. Kötülüklerden arınmış, emin vasfıyla temayüz etmiş, içindeki tüm kötülükleri öldürmüş bir insanın Cenab-ı Hakk'a bir kul olması çok daha kolay. Allah Resulü Mekke toplumunda çok ön plana çıkmıyor Selma Hanım. Çok ilginçtir. Sadece ahlakıyla ön plana çıkıyor. Niçin? Cenab-ı Hak buna izin vermiyor belki. O bir cevher olarak yaşıyor. İyiliğin, güzelliğin, güzel ahlakın temsilcisi ama çok iyi bir hatip, çok iyi bir savaşçı vesaire gibi özellikleriyle ön plana çıkmıyor. Niçin? Kur'an'a muhatap olduktan sonra Kur'an'la birlikte parlayacak Allah Resulü.
1: Evet.
0: Yani bir gonca gibi içinde bütün güzellikleri taşıdığı cevherler, vahye hazırlanış süreci, çünkü o alemlere bütün insanlığa neyi anlatacak? Allah'ı anlatacak, yeryüzünde kulu olmayı anlatacak.
1: Peki burada şunu da sormak istiyorum. Bir kul olma şuuru bize ne getirmeli? Kul olmanın vazifesi nedir dersek neler söylersiniz hocam?
0: Şimdi bir kulun çok önemli iki tane vazifesi var. Bir, Cenab-ı Hakk'a karşı vazifesi. Bir de içinde yaşadığı topluma ve çevreye karşı vazifesi. Cenab-ı Hakk'ı anlatacak bir peygamberin önce Cenab-ı Hakk'ı tanıması gerekiyor, değil mi? Tanımadığı bir varlığı anlatamaz insanla. O bakımdan onun 40 yaşına kadarki hayatını ahlakla, erdemle yoğrulmuş, son 5 yılını müzevi bir şeyde, alanda geçiren, ruhi yükselişler yaşayan, arınmalar yaşayan bir insan olarak göreceğiz ve Allah Resulü Kur'an'ı devraldıktan sonra insanlık tarihinde birden bütün haşmetiyle parlayacak çok iyi bir sosyolog, çok iyi bir psikolog, medeniyet tarihi için bir model oluşturacak bir medeniyet öncüsü olarak ne yapacak? Medine'de, özellikle de Medine'de ortaya çıkacak, evet. Ve hicretle ortaya çıkacak.
1: Sizin tabirinizle o cevher orada parlayacak.
0: Evet.
1: Bizdeki bu hakikat de Kur'an'a muhatap olduğumuz ölçüde parlayacaktır diyebilir miyiz?
0: Elbette. Yani hani önce bir arınma, bir insan olarak arınma, insan olarak kendimize çeki düzen verme ve sonra da Kur'an'ın istediği insan olma. Yani zaten o arınmayı da Kur'an'ın istediği insan olma hedefine ulaşmak için peyderpey gerçekleştiriyoruz.
1: Burada dünya tarihine baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en öne çıkan hususiyeti nedir hocam?
0: Allah Resulü'nün dünya tarihindeki bana göre en önemli hususiyeti, dünyada o vakte kadar yaşamış bütün medeniyet birikimleri, Çin, Hindistan, Mezopotamya, Mısır, Yunan gibi özellikle 5 büyük medeniyet olarak atfedilen antik kadim medeniyetlerin insanlık toplum projelerinin ardından Allah Resulü Medine'de çok insani bir düzen kuruyor. Bir defa hemen bunun altını çizelim. Bakın M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu bütün Akdeniz'i kapatmış. Muhteşem büyük bir imparatorluk. Ama imparatorluğun 2,5 milyonluk Roma nüfusu içinde 1,5 milyonu köleden oluşuyor. Fetheden ve fethettiği halkları köleleştiren bir imparatorluk düzeni, bir medeniyet anlayışı. Bakın her şey insana hükmetmek için. Fethettiğiniz toprağı el koyuyorsunuz, insanını köle olarak ediniyorsunuz. Halkları asgari yaşama düzeyinde, yani karnı yarı doyacak düzeyde yaşatan bir medeniyet ve mimariyle, askerin ve ordunun gücüyle insan üzerinde bir otorite tesis eden bir düzenekten bahsediyoruz Roma deyince.
1: Evet, aslında güce dayalı bir hakimiyet.
0: Güce dayalı. Bakın mimari bile, Roma mimarisi insana hükmeden, yani hani vatandaşına şunu söylüyor: öyle büyük bir Roma var ki ordusuyla, mimarisiyle, ona sadece itaat etmek yaraşır. Devlete itaat ettiren bir düzenek kuruyor Roma. İnsancıl bir düzenek değil. Mesela Roma'da büyük gladyatör savaşlarının olduğu, insanların ciddi meselelerle angaje olmaması için eğlence anlayışının merkezi bir yere oturduğu, kamu binalarında bugün İstanbul'un en büyük stadyumlarına taş çıkartacak büyüklükte koca biz amfiteyatrların olduğunu görüyoruz. Oralarda ne yapıyor? Halkını eğlendiriyor. Halkı nasıl eğlendiriyor? İnsanları hayvanlara, aslanlara bir canlı olarak, yem olarak sunarak, kan dökerek, gladyatör savaşları vahşetle insanlığı eğlendiriyor.

0: Tarihi filmlerde ve belgesellerde de görebiliyoruz bu insanlık dışı uygulamaları.
1: Evet.
0: Peki o dönem itibariyle Peygamber Efendimiz hangi düzeneyi getirdi ve bununla neyi amaçladı hocam?
1: Şimdi Medine'de kurulan düzen Allah Resulü ilk hicreti gerçekleştirir gerçekleştirmez Medine'de bir mescit, Müslümanların bir araya gelecekleri, problemlerini konuşabilecekleri, birbirlerinin sıkıntılarıyla hemhal olabilecekleri bir mescidi inşa ederken ne diyor? Ümmetin, mahallenin odak noktası cami, o toplanılan yer ve toplumun yöneticisi hemen caminin yanında olmalı. Caminin içine adeta seyredebilecek bir yakınlıkta da Allah Resulü kendi mütevazi evini inşa ettiriyor ve yanına hemen bir okul kuruyor. Bizim için bu model çok önemli. Bugün dünya adına da Allah Resulü'nün Mekke'den Medine'ye hicret eder etmez gerçekleştirdiği bu üç şey, hane, cami ve bir suf ve okulu bize bugün inananlar için öncelikleri çok iyi özetlemiş oluyor. Bugün Müslüman aileler, ebeveynler haneden kopmayacaklar. İş hayatı, dışarıdaki hayat ne kadar yoğun olursa olsun. Çünkü hani İslam dünyasının en büyük sermayesi olan insanın yetiştiği, çocuğun ve evladın yetiştiği yer hane ve ev. Tergelin o sabit noktası bugün mümin aileler için ev olmalı. Cami topluma çıkılan yer, bir eğitimin mekanı, okul yine o eğitimin mekanı. Dolayısıyla hani eğitim üzerine hanenin önem kazandığı, çocukların orada bilinçlendirildiği, toplumsal adabı, toplumsal gündemi cami kültürüyle pekiştiren bir toplum, hemen Allah Resulü onların bir uzağına da neyi kuruyor? Çarşıyı kuruyor. Ve Selma Hanım çok etkiler beni. Allah Resulü hemen hicret ediyor. Götürdüğü 500'e yakın bir Müslüman kitlesi var. Ve orada Müslüman olmuş insanlar var. Onların bir çarşı ihtiyacı var. Acilen bir çarşı ihtiyacı. Efendimiz bunun aciliyetini bildiği için hemen şehirdeki pazarları dolaşıyor. Ve Yahudiler Medine'deki pazarlarda hakim durumdalar. Pazarı bir dolaşıyor, geliyor, sonra diyor ki burası Müslümanların pazarı olamaz. Niçin diyorlar? Çünkü hilenin karıştırıldığı, iyi malların üstte kötülerin altta tutulduğu, bir makyajın yapıldığı ürünler üzerinden hilenin, aldatmanın olduğu bir pazar Müslümanların olamaz. Bakın Allah Resulü ölçü koyuyor burada. Biz Müslümanlar için, inananlar için, bütün dünya insanlığı için Allah Resulü modelden ziyade hani bir çarşının tanımını yaparken öz üzerinden ve ilkeler üzerinden bir tanım yapıyor.
0: Yoksa bir ötekileştirme yok zaten.
1: Evet, asla yok. Yani eğer aradığı ölçüler orada mevcut olmuş olsaydı Müslümanlara orayı tavsiye edecekti.
0: Evet.
1: Reddetme gerekçesi, yeni bir pazar açma ihtiyacı oradaki ilkelerin, insani ilkelerin olmaz. Evet, ilkelerin olmayışından dolayı. O bakımdan Medine bizim için bir prototip. Allah Resulü'nün oradaki öncelikleri, insanlık tarihi için Medine'de bir mikro bir model, medeniyet projesi kurulmuştur. Mikro bir model. Müslümanlar fethettikleri coğrafyalarda bakın insana dokunmuyorlar. İnsanların hayatı değişmiyor. Onları tarumar etmiyorlar. Hayatlarını alt üst etmiyorlar. Hatta Hazreti Ömer diyor ki fethettiğimiz bir toprağın insanlarına dokunmamalıyız. Onları esir almamalıyız. Niçin? Çünkü onları esir almak bir nesli köleleştirmek anlamına geliyor. Fethedilen, girilen toprak bir emanet olarak görülüyor. Ve İslam yönetim anlayışının merkezinde adalet yer alıyor.
0: Evet.
1: İnsanı emanet olarak gören, toprağı emanet olarak gören bir medeniyet. Hani öteki hiçbir şekilde mevcut değil. Hatta Roma gibi İslam öncesi medeniyetlerde mesela her şey Roma'ya çıkıyor. Roma medeniyeti. Niyetinde. Her şey Roma'ya akıyor. Bütün yollar Roma'ya niçin akıyor? Roma fethediyor. Fethettiği bölgeye yol yapıyor. Niçin yol yapıyor?
0: Kendine
1: fethettiği bölgenin artı değerlerini kendisine akıtmak için. Her şey Roma için. Oysa İslam toplumlarında ilk dönemden itibaren hep şunu görüyoruz. Fethedilen bölgeye gittikçe Müslümanlar çıktıkları bölgeyi, merkezi bile unutuyorlar.
0: Evet.
1: Merkeze taşıma diye bir kaygı yok. Gittiği yeri imar etme, gittiği yerin ihtiyaçlarını gözetme ve orada adaletle onlara muamele etme.
0: Evet hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anlama çabamız elbette hayatımız boyunca sürecek. Bu noktada isterseniz bizim hayata bakış

0: Burcumuz ne olmalı? Müslümanca bakış dediğimizde neyi anlamalıyız? Buradan devam edelim hocam.
1: Hayat dediğimizde bizim için sadece dünya hayatı söz konusu değil. Çokça İslam klasiklerinde geçen bir ifade ve Kur'an'da da geçen bir ifade. El hayatü dünya vel ahira. Yani Müslümanlar için dünya ve ahiret hayatı hep birlikte anılıyor. Hatta bu çerçevede da Müslüman hayatını kaybetmez yorumu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü Müslümanlar için devam eden bir hayatın daha olduğunu biliyoruz.
0: Çok iyi.
1: Dünya ve ahiret hayatı bir bütün olduğu için Müslüman sadece canlılığını kaybeder ama hayatını kaybetmez. O diğer alemde devam ediyor. Şimdi bu çerçevede Allah Resulü bizim için dünya ve ahiret hayatında bir bütün olan ahiret hayatında tam da o bağı kurmamıza yardımcı olacak çok önemli bir rehber. Yani o bakımdan hani peygamberin hayatını bu dünya hayatı bir anlamda gölgeler alemi ise hakikat alemi nedir? Ahiret alemi bizi gölgeler aleminde yaşadığımızı unutturmayacak ve bizi gerçek hayat olan ahiret hayatına hazırlayacak bir lider olarak görmek gerekiyor.
0: Elbette her hususta Peygamber Efendimiz bize yol gösterici. Bu noktada dünya ve ahiretin dengesini kurmada neye dikkat edeceğiz? Zira o kadar çok dünyalık yaşıyoruz ki sınırsız istekler içerisinde boğulmuş durumdayız neredeyse.
1: Evet, insanda sınırsız hissiyat var. Öfke duygusu, gazap duygusu, yeme içme duygusu, şehvet duygusu gibi. İşte bütün bu insandaki sınırsız hissiyatı Allah'ın kendisinden razı olduğu Allah Resulü'nün şahsiyetine bakarak bir dengelemek durumundayız biz. Yani bu anlamda orta modda nasıl yaşanır? Dünya ve ahiret kıvam ve dengesi nasıl kurulur? Allah bu bakımdan bize Efendimiz'e örnek gösteriyor. En güzel örnekliğin onda olduğunu ifade ediyor. Çünkü gaybi alemi biz bilemiyoruz. Allah Resulü varlığıyla onu bize hep hatırlatıyor. Bugün insanlık için, hani kainat için, evren için, bilim neyse ben insanlık için de peygamberimizin o olduğuna inanıyorum. Yani bilim kainatın, evrenin sırlarını çözüyor. Allah Resulü de bizim için insanlık sırlarını öğretiyor. İnsanın nasıl olunabileceğini, o dengenin nasıl kurulabileceğini öğretiyor. Hani hayal edin ki bir şey, diyelim ki bir elma hayal ettiğinizde, çürük bir elma hayal eder misiniz? Elma
0: Hayır, en
1: dendiğinde,
0: güzeliyle.
1: en güzeliyle, yani elma dediğinizde kıpkırmızı, üzeri pürüzsüz, çürük bir elmayı kimse
0: Parlak,
1: hayal
0: evet.
1: etmez. Dünya ve ahiret hayatı ve ahireti kazanmak için dünyanın bir tarla olduğuna inanan bir anlayışta bizi gayba hazırlayacak bir modele ihtiyaç var. Bir hani hayalimizde bizim hiç zihnimizden eksik etmeyeceğimiz bir hayali, en güzel şekilde tanımlanan bir hayale ihtiyaç var. Allah Resulü işte o hayali ifade ediyor. Şimdi hayali ifade ediyor derken burada tehlikeli bir şey. Allah Resulü'nü hayatın dışına çıkarmamak gerekiyor. Çünkü biz yıllardır kanaatimce hep onu yaptık. Hayatın içine dahil edilemeyen bir peygamber algısıyla, yıllardır hep bu algıyla.
0: Aslında o Mevlid-i Şerifleri yazanların hayatında bizzat olduğu için onlar zuhur etmiş diye düşünebiliriz.
1: Evet, o bir aşkın tezahürüdür. Mesela Osmanlı döneminde Allah Resulü'nün hayatı siyerin biz İslam tarihinin alanı olmadığını görüyoruz. Çok ilginç. Osmanlı şunu düşünmüş. Peygamberin hayatı defalarca yazıldı. Peygamberin hayatını bilmeye ihtiyaç yok. Çünkü zaten genel itibariyle peygamberin hayatını biliyoruz. Önemli olan peygamberi halk kitlelerine sevdirmek. O bakımdan Osmanlı döneminde siyer edebiyatın konusu olmuştur. Bütün edebiyatçılar seferber edilmiştir. Peygamber yeni bir çağda, yoksa peygamberin hayatını, biyografi dediğimiz hayatını yeniden yazmak, bir insanın hayatını için yeniden yazılır. Onun hayatı, ne zaman doğdu, nasıl yaşadığı, onlara dair detaylar biliniyorsa niçin yeniden yazılır? Peygamberin hayatını yeniden yazmanın sebebi her çağın dinamiğine göre peygamberi o çağın üslubuyla yeniden anlatmak ve kitlelere sevdirmek. Osmanlı peygambere kitlelere sevilecek bir lider, örnek alınacak bir lider, insanlığa sevgiyle yaklaştırılacak bir örnek olarak takdim etmiş ve edebiyat ihtiyaçları seferber etmiş.
0: Zira sevdiğiniz kadar hayatınızda geçiriyorsunuz ve taklit edebiliyorsunuz.
1: Elbette. Bu bakımdan hani peygamberimizin hayatı konusunda ciddi bir atalet var. Bugün sadece duygularla anılan, hislerle anılan, bir aşk ilişkisiyle çok uzaktan sevilen bir peygamber algısı oluşturduk maalesef.
0: Peki çözüm nerede hocam?
1: Nedir? Çözüm nerede? Yani burada ciddi bir bilgi eksikliği yatıyor. Şunu hani net olarak ifade edeyim. Bugün İslam tarihine ilişkin, Osmanlı tarihine ilişkin literatür ararken bugün yabancıların yaptığı literatürler inanın Müslümanların yaptığı literatürü kaç kat katlayacak düzeyde. Bakın Allah Resulü'nün hayatını Türkiye'de anlatacak ya da öğretecek kitapların yazılmadığı bir dönemde Batı 18. yüzyılda Allah Resulü'nün hayatını anlatacak kitaplar yazdı. Oryantalist literatür dediğimiz, elbette Allah Resulü'nün hayatını doğru olarak mı ele aldılar? Hayır. Bu bakımdan bizim önce Efendimiz'i sahiplenmemiz, onu anlamaya dayalı, hissiyatla değil, hayatımızda bizim ne ifade ediyor? Bu anlamda iyi bir siyer bilgisi edinmemiz gerekiyor. Kur'an bize Efendimiz'i nasıl anlatıyor?
0: Efendimiz için aslında hep şu söylenilir. O tüm insanlığın yaşayabileceği dertleri, sorunları bizzat yaşamış ve çözüm üretmiştir hayatı boyunca. Dolayısıyla örneklik açısından hiç eksik bırakmamıştır.
1: Evet, elbette. Hayatında peygamberin en önemli örnekliği 23 yılda bir nesil inşa etmiştir. Bakın bugün aileler için çok önemli bir şey. Bir nesil inşa etmek. Hazreti İsa'nın tebliği 1 ya da 2 yıl sürmüştür. Yani Hazreti İsa bir nesil, örnek bir nesil inşa edememiştir. Zaten 1-2 yıl süren bir vahiy dönemi. Oysa Allah Resulü 23 yılda inen bir Kur'an ve 23 yılda o Kur'an'ın söylediği bütün ayetlerin tedricen insana işlemesi ve insanı dönüştürmesi ve değiştirmesi. Allah Resulü sadece insanı dönüştürmemiştir. Biraz önce konuştuğumuz kadim medeniyetlerin birikimlerini devralarak insanlık tarihini de dönüştürmüştür. Çok çok önemli. Bir defa Allah Resulü bizim hayatımızda neyi değiştirdi? Hangi alışkanlıklarımızı değiştirdi? Mesele Kur'an'ın "Ey iman edenler, iman edin" ayeti bize çok şey ifade ediyor. Genel anlamda bir kelime-i şehadet getirmekle elde edilen imandan bahsetmiyor Cenab-ı Hak. Bu imana giriş için elzemdir ama evet. Ey iman edenler, iman edin derken iman ettiğiniz hakikatleri hayata geçirin. Bu anlamda Efendimizin hayatında, bakın bir insanın hayatında, bugün sıradan bir insanın hayatında yaşadığı her şeyin karşılığını görüyoruz. Açlıkla imtihan olmuş bir peygamber. 6 tane evladını toprağa gömmüş bir peygamber. Hayatındaki bütün dayanak noktaları elinden bir bir alınmış, babasız olarak dünyaya gelmiş, annenin emeği olarak, ebeveynin emeği olarak ortaya çıkmış bir peygamber değil. Bütün dayanak noktaları tek tek elinden alınıyor, bir anne hasreti yaşıyor, bir baba yokluğu yaşıyor, fakirlik yaşıyor, açlık yaşıyor. O bütün bu bir insanın yaşayabileceği bütün mahrumiyetleri yaşamasıyla bizim için bir örnek teşkil ediyor.
0: Evet. Müslüman aileler olarak çocuklarımıza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl doğru tanıtabiliriz, nasıl sevdirebiliriz, nasıl gündemlerinde tutabiliriz? İsterseniz son olarak da buna değinelim hocam.
1: Bu anlamda hani ailelere çok iş düşüyor. Çünkü hani bugün modern hayat o kadar aldatıcı, o kadar hızlı akıyor ki siyasetin, hayattaki birçok olayların, her şeyin saat başı, dakika başı güncellendiği, son dakika, tırnak içinde ifade ediyorum, son dakikalarla her şeyin dakika içinde güncellendiği bir dünyada bizim hayatımıza dair bir anayasa çıkartmamız gerekiyor. Kalıcı olan şeyleri çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Yoksa günün akışı bizi alıp bir yerlere götürür. Yani bir amentümüzün olması gerekiyor. Aile için, çocuklar için bütün bu amentünün hazırlanacağı tek yerde sığınak noktası ev. Yani modern hayatın kaygan zemininde aldatıcılığına karşı hanenin önemi bugün çok daha önem kazanıyor. Bu anlamda kalıcı alışkanlıkları kazandırmak, aile olarak yapmak. Çünkü bireysel anlamda cemiyet içine çıkıyoruz ve çok yalnızız ve çok şeye maruz kalıyoruz. Yani iyinin, doğrunun, güzelin, çirkinin o kadar çok iç içe karıştığı, bir bilginin kaynağı olan teknolojinin bile, bilgisayarların bile iyiyi, güzeli, kötüyü, çirkini, her şeyi hakikatle çirkini aynı kaynaktan akıttığı bir dünyada bizim anayasa hükmünde olan ilkelerimiz o kadar net olmalı ki bu hayata karşı bizde bir direnç oluşturmalı. O bakımdan bütün mesele aileye düşüyor. Bireylerin çok iyi yetiştirilmesine düşüyor. Bugün çocuklarımızın İslam dünyası için en büyük sermaye olduğunu unutmamak gerekiyor. Hem geleneksel İslam dünyasına gittiğinizde, hem bugün Batı dünyasına gittiğinizde, insanlığın hani can çekiştirdiği bir dünyada en önemli ihtiyacın nitelikli ve inandığını yaşayan insanlar olduğunu, nitelikli insan yetiştirmek. Ben bu temayı çok kullanıyordum, nitelikli insan yetiştirmek, ama şimdi onun yanına bir önemli kavram daha ifade eklemek gerektiğini düşünüyorum. Nitelikli insan birikimli insan demek, ama onu hayata geçirmeyen bir insan nitelikli olamaz.
0: Evet. Biz artık pek çok şeye kolay ulaştığımız için, zahmetsizce elde ettiğimiz için kıymetini bilemiyoruz maalesef.
1: Selma Hanım, bu noktada biz orta çağda İslam dünyasında yetişen alim, ilmiyle amil olan alimlere baktığımızda şunu görüyoruz. O dönemde ilim ciddi anlamda bir emek ifade ediyormuş. Orta çağda hacı olmak, hayat boyu biriktirebileceğiniz bir sermayeyi ne yapmak? Bu yola harcamak. Hacı olan insanlar niye toplum tarafından baş tacı ediliyorlar? Ciddi bir emek. Çünkü orta çağda yolculuğa çıkmak, insanların yolculuğa helallik dileyerek çıkmaları. Bakın, haca giderken niçin insanlar helallik dileyerek gidiyorlar? Bu gelenekten neşet eden bir şey. Çünkü orta çağda seyahat o kadar zor bir şey ki, alimler için de öyle. Gitmek ama bir daha geriye dönmemek var. İlim ciddi bir meşakkati gerektiriyor. O kadar meşakkatin üzerine bir tecrübe de devreye giriyor. Yani tecrübe edilen bir ilim sadece bir bilgi değil. O bakımdan bugün çocukların, nesillerin öğrendikleri bütün bu birikimi, Allah Resulü'nün hayatını bütün detaylarıyla bilin. Eğer hayatınıza geçirmiyorsanız hiçbir anlamı yok. O yüzden değerli olan şey hayata geçirilen nitelikli bir bilgidir. O bakımdan, yani hayata geçirecek peygambere biz hep ne yapıyoruz? Peygamberi bugüne getiriyoruz. Hayatlarımızı meşrulaştırmak için bakıyoruz peygambere. Oysa peygamberin asrına yolculuk yapmak gerekiyor. Bir emek vermek gerekiyor. O çağa gitmek, bakın bugün çocukların nitelikli eğitim almaları için bütün aileler seferber oluyorlar. Bizim için gerçek istikbal ahirettir. O bakımdan hani dünya ve ahiret dengesi. Allah Resulü Medine'ye gittiğinde sadece dine bir yatırım yapmamıştır. Bir dünya modeli inşa etmiştir. Dünyayı öteleyen, dünyayı dışlayan bir inanç değildir İslam düşüncesi. Hatta bu bakımdan ben İslam'ın bugün insanlık için kuşatıcılığının önemini anlamak için yayılış tarihine bakmak gerekiyor. Mesela Hristiyanlığın yayılışını gördüğümüzde zaten 1-2 yıl tebliğ dönemi var Hazreti İsa'nın ve üstelik Hristiyanlığın doğduğu dönem dünyada Roma İmparatorluğu'nun hayatta olduğu bir dönemdir ve koskoca Roma İmparatorluğu'na karşı Hristiyanlık var olma mücadelesi vermiştir. Çünkü Roma'nın bütün o birleştirici putperest kültür, Roma dini kullanan bir medeniyetti. Din derdi yoktu ama birçok dinden ve inançtan insanı bir araya getiriyor, onu harç olarak kullanıyor ve Roma'ya itaat ettiriyordu. Hristiyanlık öyle bir söylemle geldi ki Roma'nın harcını teşkil eden bu şeye ciddi bir sekte vurunca,
0: temel taşlarını
1: oynatınca Roma ne yaptı Hristiyanlığa karşı? Ciddi bir şiddetle mukabele etti. O bakımdan Hristiyanlık 3,5 asır, 350 yıl kendisini Roma'ya kabul ettirmek için tavizler vererek büyüdü ve hani Hristiyanlık mizanından şaştı ve o şey değişti. Zaten örnek bir nesil yoktu.
0: İslam'ın yayılış tarihine baktığımızda daha farklı olduğunu da görebiliyoruz.
1: Elbette. İslam'ın yayılış tarihine baktığımızda peyderpey 23 yıl yavaş yavaş insanın hayatına dokunan, her gün bir alışkanlığını değiştiren, sahabi her gün mescide gittiğinde Allah Resulü'nün gözüne bakıyor. Acaba bugün hayatlarımızda neyi değiştirmeye hazırlanıyoruz? O bakımdan bugün biz hayatlarımızdaki alışkanlıkları Rabbimizin, yaratıcımızın bizden istediği şeyler doğrultusunda değiştirmedikçe, dönüştürmedikçe hani ne

0: tam iman etmiş olabiliriz ne de Allah Resulüne gerçek anlamda bir ümmet olabiliriz. Temel mesele oradaki değişime açık olmak, Efendimiz'i anlamaya ve onun dönüştürücü mesajlarına kulak vermek gerekiyor.
1: Evet, bilgi yüklü olmaktan ziyade onu hayata geçiren
0: Müslümanlar. İkisi birlikte bu dengeyi kurabilmek.
1: İnşallah. Çok istifade ettik. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var olun.
0: Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
1: Amin. Sağ olun hocam. Sayın Nihal Şahin Utku hocamızı ağırladık. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeniden evdeki huzurda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız.
2: Evdeki huzur. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: kâne izâ selleme lem yak'ud illa bi miktâri mâ yekûl Allahum ente selam ve minke selam tebârekte ya zel celâli vel ikram. Hazreti Ayşe validemizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan selam verdi mi? Ancak Allahümme ente selam ve minke selam tebarek ve zel celali ve ikram diyecek kadar otururdu. Fazla oturmazdı. Farz namazdan sonra az hemen bu kadar oturur kalkardı. Biz de öyle yapıyoruz. Allahümme ente selam ve minke selam tebarek ve zel celali ve ikram diyoruz. O sünnetini büyüklerimiz bize öğretmişler demek ki hemen o kadar yapıp kalkıyoruz. Tabii bu şeyden arkasında bir sünnet namaz filan, nafile namaz kılınacağı zaman. Yine rivayetlerden biliyoruz ki, sahih rivayetlerden biliyoruz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar mihrapta otururdu. Rivayetler var. Ebu Davud'dan rivayetler var. Burada şerhte başka rivayetler de almış. Onları da söyleyivereyim. Şu bakımdan söyleyeceğim. Bazı hoca kardeşlerim bana dediler ki, yani bu sabah namazından sonra ne diye böyle duruluyor? Yani bu usta rivayetler hakkında biraz bilgisi az galiba. Efendim onu şey yapmadı yani, lüzumsuz, uygunsuz filan gibi şey yaptı. Ama Peygamber Efendimiz'in sünneti efendim böyle oturmaktır. Otururdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Buradaki rivayette de diyor ki hocamız şerhte kâne yek'udu ba'de edâ-i subhi fî musallâhu hattâ tatlu'a'ş-şemsi ve kad eşâre ilâ zâlikel beyzâviyyü bi kavlihi innemâ zâlike fî salâtin ba'deha râtibetin emmelleti lâ râtibete ba'deha kesubhi felâ. Yani büyük müfessir Kadı Beyzavi rahmetullahi aleyh de yani bu böyle Allahümme ente selam ve minke selam diyecek kadar durmak arkasından bir ratibe sünnet olduğu zamandır. Sünnet olmadığı zaman otururdu diye efendim o da Kadı Beyzavi'de işaret etmiş. Ebu Davud'da da rivayet var. Tirmizi'de de rivayet var. Daha başka şeylerde de rivayet var. Bizim büyük alimlerimiz eski Selefi Salihinimiz de böyle yaparlarmış. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatını okudum. Öyle yapıyor. Daha sonraki Evliyaullah'ın hayatlarını okudum. Sabah namazından sonra öyle Peygamberimizin yaptığı gibi yapıyorlar. Benim de bazen orada otururken ayağıma bir sancı girer. Diz çökemem. Bağdaş kurarım. Üzülürüm. Yani orada otururken niye diz çökemiyorum, bağdaş kurmasam filan diye. Fakat onun da bir müsaadesini gördüm burada. Efendimiz sabah namazından sonra bağdaş kurar öyle otururmuş. O da sünnete uygun oluyor. O zaman sevindim yani. Ben ağrıdan dolayı öyle yapıyordum ama ona da sevindim. Demek ki Efendimiz bağdaş kurup da öyle otururmuş. Onu da bilelim. Kâne

اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَكُولُ حَتَّى اِذَا بَلَغَ حَتَّى حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا كُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Peygamber Efendimiz müezzini dinlerken ne söylerse aynen söylerdi. Müezzin Allahu Ekber mi diyor? Allahu Ekber derdi. Eşhedü en la ilahe illallah mı diyor? Eşhedü en la ilahe illallah derdi. Böylece aynen müezzinin sözünü tekrar eder, ona fikren iştirak ettiğini diliyle ifade ederdi. Ama hayyâlel-salâh, hayyâlel-felâh taraflarına geldiği zaman ezanda, o zaman ne derdi? La havle ve la kuvvete illa billah derdi. Ne demek bu? Hayyâlel-salâh, hayyâlel-felâh. Hayyâlel-salâh demek, haydin namaza demek. Haydi kalkın, ne duruyorsunuz? Allah çağırıyor, namaza gelsenize demek. Yani camiden sesleniyoruz evlere, etrafa, efendim civara sesleniyoruz. Ne oturursunuz? Namaz vakti geldi. Hadi Allah'ın huzuruna çıkılacak, cemaatle namaz kılınacak, gelin namaza deniliyor. Hayya alel felah ne demek? Haydi kurtuluşa, felaha gelin. Gelirseniz, namaz kılarsanız Allah'ın rızasını kazanırsınız, sevap kazanırsınız, felah bulursunuz, dünya ve ahiretiniz mamur olur demek. Şimdi bu manayı duyup da bir insan nasıl evinde oturur? Müezzin Allah'ın ibadetine davet ediyor, haydi namaza gelin diye o da evde oturuyor. Allah çağırıyor huzuruna, efendim dinleyen kullar dinleyip geliyorlar, o gelmiyor. Niye gelmiyor? Peygamber Efendimiz buyururmuş ki la havle ve la kuvvete illa billah. İbadet yapmaya kuvvet, efendim Allah'ın yolunda yürümeye güç, kuvvet, takat ancak Allah'tandır. Allah nasip etmezse gelemez insan. Gelmek mi iyi, gelmemek mi iyi? Yani geldiği zaman zahmet çekiyor. Belki epeyce yürüyor. Evinde kılıverse gelmek çok sevaplı. Evinde cemaatle kılsam, çoluk çocuğum da işte toplanmış oluyor, hanım çocuklar saf bağlıyorlar filan, ben de imam oluyorum. Evdeki imamlık, camide gelip cemaat olmakla namaz kılmak gibi olmaz. Camide kalabalık ne kadar çoksa sevap o kadar çok olur, efendim. Sonra yürüdüğü kadar sevap alır, yürüdüğü adımlar kadar günaha dökülür. Sonra camide başka mübarek insanların hürmetine onun namazı da kabul olur. Evde ya kabul olur ya kabul olmaz. Ama camide cemaate iştirak etmiş insanların içinden bir Allah'ın sevgili kulu varsa, mübarek kulu varsa onun hürmetine herkesin namazı kabul olur. Çünkü Allah onunkini ayırıp ötekileri ayırmaz. Cemaatle kıldığı için hepsinin namazını kabul eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaatle namaz kılmayı erkeklere o kadar şiddetle tavsiye etmiştir ki çok önemli bir sünnettir bu. Cemaate iştirak edip namazı öyle kılmak. Ona çok dikkat edelim. Neden? Camide insanlar böyle beraber olacaklar, tanıyacaklar birbirlerini. Ve bak Müslümanlar elhamdülillah Allah bir nizam koymuş, günde 5 vakit toplanıyorlar, haftada 1 cuma günü toplanıyorlar, efendim senede 1 efendim Mekke-i Mükerreme'de toplanıyorlar. Ne güzel bir nizam koymuş, ne kadar güzel bir toplum, ne kadar güzel bir içtimai efendim intizam, düzen. Allah İslam'ın kıymetini bilmeyi ve bizim için tavsiye edilmiş olan bu düzeni, bu nizamı verimli bir tarzda kullanmayı Allah bize nasip etsin. Yani elimizde bir düzen var, bir nizam var, biz onu kullanamıyoruz. Mescitlerin sıhhatli bir tarzda işlemesi çok önemli. Nasıl hani bir makineyi, bir dikiş makinesini güzelce yağ alıyorsun, tıkır tıkır böyle keyifli bir tarzda çalışıyor. Veyahut arabanın yağını değiştiriyorsun, efendim şeyini, bujilerini değiştiriyorsun, bakımını yapıyorsun. Bakıyorsun araba keyifli çalışıyor. İşte öyle. Öteki türlü pat yapıyor, küt yapıyor, efendim bir gidiyor, bir gitmiyor, bir basıyor, bir basmıyor filan. Sarsıntı, sallanma filan oluyor. İşte bizim de Allah'ın bize öğrettiği, bize bahşettiği, bizim için kurduğu nizamı çalıştırmayı bilmemiz lazım. Nizam çok güzel, fakat bizler tecrübesiz, acemi nizamı kullanamıyoruz. Yani bize güzel bir araba verilmiş, bir helikopter verilmiş, bir uçak verilmiş, kullanmasını bilmiyoruz ki. O olduğu yerde çürüyor, kalıyor. Biz onlara binip de uçamıyoruz yani. Allah arif eylesin, alim eylesin, cahillikten kurtarsın cümlemizi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah nasip etmedi mi insan gelemez. Allah güç kuvvet vermedi mi

gelemez. Allah sevmedi mi huzuruna çağırmaz. Her cami Allah'ın evidir. Allah'ın evidir bu camiler. Kâne izâ semi'al müezzine yeteşşehedü kâle ve ene ve ene. Hazreti Ayşe validemizden bildirildiğine göre müezzin eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye bağırırken şehadet ederim ki Allah'tan gayri bir mabud yoktur. Ancak Allah vardır. Şehadet ederim ki Muhammed-i Mustafa onun elçisidir, Resulüdür, onun gönderdiği peygamberidir diyor ya müezzin bağırıyor. O zaman bu şeyi böyle bağırırken tabi Peygamber Efendimizin çeşitli müezzinleri vardı. En meşhuru Bilal-i Habeşi Hazretleri'ydi. O öyle bağırırken müezzin, Peygamber Efendimiz şehadet ederim ki diye bağırırken Peygamber Efendimiz ve ene ve ene derdi. Ben de şehadet ederim, ben de şehadet ederim derdi. Bu bana şeyi hatırlattı. Rahmetli Hacı Bayram imamını ziyarete gitmiştik. Felç vardı mübarekte. Efendim yatıyor yatağında. Dış kapı camiinden ezan okunuyor. Ve ene diyor. Ve ene eşhedü. Ve ene eşhedü diyor böyle gayet samimi bir tarzda. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimize, büyüklerimize, hocalarımıza ve ona böyle o hatırıma geldi. O demek ki bu hadisi biliyormuş da Peygamber Efendimizin öyle dediğini. Ene ne demek? Ben demek. Ve ene. Ben de şehadet ediyorum. Ben de şehadet ederim. Diye söylerdi Peygamber Efendimiz. Biz olsak susarız. Yani Peygamber Efendimizin çevresine, ilgisine bakın. Etrafındaki olan hadiselere, efendim alakasına bakın ve olayların karşısında takındığı tavra bakın. Kâne izâ semi'a savtar râdi ve savâik kal Allahümme la taktülnâ bi gadabike ve la tühriknâ bi azâbike ve âfina kable zâlike. Gök gürültüsünün, efendim şimşek çaktıktan sonra gök gürlemesinin sesini duyunca Peygamber Efendimiz derdi ki ya Rabbi, gazabınla bizi öldürme, azabınla bizi helak eyleme, bizi efendim afiyet ehli eyle, bizi affet, afiyet sahibi eyle, her türlü azaptan, ikaptan, beladan, üzüntüden efendim uzak eyle, afiyet sahibi, saadet sahibi eyle diye dua ederdi. Duayı bir daha söyleyeyim. Yazmak isteyenler yazsın. Peygamber Efendimiz gök gürültüsü ve şimşek sesi duyduğu zaman derdi ki Allahümme la taktülna bi gadabike. Ya Rabbi, gazabınla bizi öldürme. Ve la tühlikna bi azabike. Azabınla bizi ya Rabbi helak etme. Ve afina kable zalike. Bizleri bundan önce affeyle, afiyet sahibi eyle, her türlü belalardan, musibetlerden efendim mahfuz eyle, afiyette eyle diye dua ederdi. Gök gürlediği zaman kâne izâ semi'a bil ismil kabihi havvelehu ilâ mâ huve ahsene minhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü bir isimle karşılaştığı zaman, duyduğu zaman adamın isminin kötü olduğunu, onu daha güzel bir isme çevirirdi. Peygamber Efendimizin güzel adetlerinden birisi buydu. Senin adın ne? Mesela diyelim ki böyle kötü manası olan bir isim, hemen onu değiştirirdi. İyi manası olan bir isme değiştirirdi. Bizim hocamız da öyle bu sünnete uygun olarak bazılarının böyle isimlerini değiştirmiştir. Senin adın Abdurrahman olsun, senin adın şöyle olsun, senin adın böyle olsun diye Efendimiz böyle değiştirildi. Peygamber Efendimizin adetlerinden birisi de eşyalarına da isim koyardı. Kılıcının ismi vardı, devesinin ismi vardı. Yani şeylerine isim koymak adeti vardı. Güzel bir isimli kimse gördüğü zaman onunla tefeül ederdi. Yani hayra yorardı, sevinirdi. Mesela Sehil adında birisi geldi. Kim geldi? Sehil geldi. Sehil ne demek? Kolaylık demek. Ha, işimiz kolay olacak diye böyle ondan hayırlı mana çıkartırdı. Yani isminin güzelliğinden hayırlı mana çıkartırdı. Böyle tatlı, latif adetleri vardı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Siz de çocuklarınıza kötü isim koymayın. İsim önemli. Kötü isim koymayın, iyi isim koyun. Çünkü kötü isim koyarsanız ruzu mahşerde evladınız sizden davacı olur. Evladın baba üzerinde hakkı en yuhsinesmehu. İsmini güzel koymaktır. Yani haklarından bir tanesi odur.

bazen çirkin isimler koyuyorlar. Efendim, ne bileyim, şu anda tam aklıma gelmiyor ama şaşırıyor insan, nasıl koydu bu ismi filan diye. Değiştirmek lazım. Soyadını da bazen öyle kötü koyuyorlar. Efendim, kendi ismini de kötü koyuyorlar. İyi isimler koymaya gayret etmek gerekiyor. Kâne izâ şeribe teneffese ferâsen ve yekûlü hüve ehne'u ve emra'u ve ebra'u. Peygamber Efendimiz su içerken 3 defa nefes alırdı. Dinlene dinlene içerdi. Suyu böyle başına dikip lıkır lıkır lıkır lıkır lıkır gümbür gümbür gümbür gümbür böyle mideye indirmezdi. 3 defa nefes alırdı. Yani ara verirdi, nefes alırdı ve buyururdu ki hüve ehne'u. Bu daha lezzetlidir, böyle hafif hafif dinlene dinlene içmek. Ve emre'u, efendim, hazma daha faydalıdır. Ve ebra'u, hastalıklara düşmemek için daha münasiptir. İnsanı hastalıklara düşürmemek bakımından daha uygundur. Çünkü terlisin sen, yukarıdan bir bardak suyu bir boşaltıyorsun, yemek borusundan midenin üstüne güm bir bardak su gümbür gümbür bir gidiyor. E zaten sen terliydin, için sıcaktı, o soğuk su, efendim, bakıyorsun midede bir rahatsızlık başlıyor. Efendim, boğaz bakıyorsun şişmiş, galiba soğuk su içtim, terli terli. Tabii ya, boğazın şey yapmaz, konuşamazsın, nefesin tıkanır vesaire. Onun için suyu Peygamber Efendimiz böyle 3 nefeste içerdi. Kâne izâ şeribel mâ'e kal elhamdülillahi lezî sekâna azben furâten bir rahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucâcen bizünûbina. Bir de su içtiği zaman dua etmesi var. Ne derdi? Su içtiği zaman elhamdülillahi lezî sekâna azben furâten bir rahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizünubina derdi. Manası, o Allah'a hamd olsun ki bize tatlı, içimi güzel, lezzetli su ikram etti rahmetiyle. Bizim günahlarımızdan dolayı bu içilecek suyu acı, tuzlu, içimizi kavuran bir çirkin su yapmadı. Elhamdülillah böyle gayet lezzetli bir su yaptı diye, su eyledi diye böylece hamd ederdi. Aşağıdaki hadis-i şerifte aynı konuyla ilgili kâne izâ şerife teneffese fil ilâ'i selâsen yüsemmiye inde külli nefesin ve yeşkürü fî âhiri hünne. 3 defa nefes alırdı ve her birinde besmeleyi çekerdi. Sonra en sonuncuda da Allah'a şükrederdi. Elhamdülillah derdi. Çok şükür ya Rabbi derdi. Şükrederdi. Efendim, kâne izâ şerife teneffese merreteyni. İçtiği zaman 2 defa duraklardı diye de, yani 3 nefes ediyor. Sonuncusu artık sayılmamış oluyor. Şimdi demek ki suyu yavaş yavaş içmek önemli oluyor. Peygamber Efendimiz'in sünneti oluyor. Besmele ile başlamak gerekiyor. Sonunda hamd etmek, şükretmek gerekiyor. Efendim, bir defa da içmemek uygun oluyor. Sıhhat bakımından, afiyet bakımından, lezzet bakımından. Bir de o suyu veren Allah'ın tabii, elhamdülillah bize böyle tatlı, güzel su nasip etti. Tuzlu, acı su vermedi diye onun nimetini düşünmek, rahmetini düşünmek uygun oluyor. Bu suyu böyle yavaş yavaş içmeye, oturarak içmeye, efendim, gayret edelim. Böyle sünnet-i seniyeye uygun hareket etmeye, efendim, ihtimam gösterelim. Çocuklarımızı da o tarzda yetiştirelim. Şeyde soruluyor, bilmece gibi. Bir bardak suyun üstünde ne vardır, altında ne vardır? Bilmece. Çocuğa soruyorsun, bir bardak suyun üstünde ne var, altında ne var? Her tarafında su var. Hayır. Üstünde besmele var, altında hamd var. Yani içerken Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, en sonunda da elhamdülillah diyorsun. Fatih Sultan Mehmet de rahmetli seferden dönüyormuş cennet mekan. Gebze taraflarında mı ne, bir yerde bir köye mola vermişler. At üstünde gelmiş böyle hararetli, terli, sıcak. Efendim, bir köye gelince köyden kadının birisi bir tas ayran sunmuş, yaşlı bir kadın. O tabii hemen çok susamış olduğu için ayranı almış, içecek ama yavaş yavaş içmiş. Üstüne birkaç tane saman çöpü düşmüş tasın üstüne. Kadının hatırı kırılmasın diye onu da öyle elini de sokmamış tabii içine, kabın içine. Böyle ağzına yaklaşınca çekiyormuş tası, saman çöpü

0: ağzına girmesin diye böyle yavaş yavaş içmiş filan. Allah razı olsun, çok makbule geçti demiş. Tam da çok susamıştım, bu ayran çok yaradı, makbule geçti, sağ olasın filan demiş. Ama gene söylemekten kendisini alamamış demiş. Bir de demiş, üstünde bu birkaç tane saman çöpü olmasaydı nine demiş, bu üstündeki saman çöpleri de olmasaydı daha da iyi olmaz mıydı filan deyince, as sultanım demiş, ben onları ayranın üstüne mahsus koydum demiş. Sen demiş seferden terli terli geliyorsun, onu delikanlısın, birden içersin hasta olursun diye, birden içmeyesin diye mahsus koydum demiş. O köyde çok mülkler almış, o kadına bağışlamış o güzel düşüncesinden dolayı diye, bu da bir hatıra olarak hatırınızda kalsın.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

0: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
1: Allah'ım, senden hemen veya ileride verilecek bildiğim veya bilmediğim her türlü hayrı, iyiliği isterim. Hemen veya ileride gelecek bildiğim veya bilmediğim her türlü şerden, kötülükten sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği bütün iyilikleri ben de senden isterim. Kulun ve peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı bütün kötülüklerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti ve beni cennete götürecek davranışları yapmayı, sözleri söylemeyi isterim. Cehennemden ve beni cehenneme düşürecek davranış ve sözlerden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin her şeyi hayırlı kılmanı isterim.
0: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: Her şeyi bilen, kullarına karşı daima müsamahakar ve hoşgörülü olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin, ayrıca yüce arşın sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'tan başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bismike t-tahiri t-tayyibil mubarakil ahabbi ileyk, allazi iza du'ite bihi ecebt, ve iza su'ilte bihi a'tayt, ve iza surhimte bihi rahimt, ve iza sufrijte bihi ferrajt.
1: Allah'ım, kendisiyle sana yakarıldığında mutlaka icabet edeceğin, bir şey istendiğinde mutlaka vereceğin, merhamet dilendiğinde mutlaka merhamet göstereceğin, rahatlık ve ferahlık istendiğinde mutlaka vereceğin o temiz, hoş, mübarek ve sana en sevimli gelen isminle senden isterim.
0: Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fid dunya vel ahireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden hem dünyada hem ahirette bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allahım, dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında bağışlanmayı ve güvende olmayı isterim. Allah'ım, ayıplarımı ve kusurlarımı ört. Beni korkularımdan güvende kıl. Önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden beni koru. Ayaklarımın altındaki yerin beni yutmasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله.
1: Allah'ım, seni arşını taşıyan meleklerle diğer melekleri ve yarattığın bütün varlıkları, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed Mustafa'nın da senin kulun ve Resulün olduğuna şahit tutarak sabaha çıktım.
0: Allahümme munzilel kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme hzimhum ve zelzilhum.
1: Ey kitabı indiren, kimin neyi hak ettiğini anında hesap eden Allah'ım, sana karşı birlik olanları hezimet

0: Hedafe uğrat. Allah'ım onları parçala ve darmadağın et.
1: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: اللهم kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Vereceğin sevabı umarak her işimi sana havale ettim. Gazabından korkarak sırtımı sana dayadım. Senden başka sığınabileceğim ve korunabileceğim bir yer yoktur. İndirdiğin kitap Kur'an'a, gönderdiğin peygamber Muhammed Mustafa'ya iman ettim.
1: Allahümme inni es'aluka hayral mevleci ve hayral mehrec. Bismillahi velecna ve bismillahi haracna. Ve alallahi rabbina tevekkelna.
0: Allah'ım, senden girdiğim yere hayırlı şekilde girmeyi, çıktığım yerden hayırlı şekilde çıkmayı isterim. Girdiğimiz yere Allah'ın adıyla gireriz, çıktığımız yerden Allah'ın adıyla çıkarız. Biz Rabbimiz olan Allah'a güvenip dayanırız.
1: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik, güzellik ver. Ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Allahümme gfir lana, verhamna, verda anna, ve teqabbel minna, ve edhilnel cenne, ve necjina minen nar, ve aslih lana şe'nena kullah.
0: Allah'ım, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve yaptıklarımızı kabul et. Bizi cennete koy, cehennemden uzak tut, her halimizi düzgün eyle.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri vel qilleti vel zille. Ve a'udhu bike min en azlime av uzlam.
0: Allah'ım, fakirlikten, yoksulluktan ve hor hakir olmaktan sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım.
1: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.
0: اللهم gizli halimi aşikar halimden daha hayırlı eyle. Aşikar halimi de düzgün kıl. Allahım, mal, aile ve evlat olarak insanlara lütfettiğin şeyler arasından bana düzgün olanını, sapmayan ve saptırmayanını lütfetmeni isterim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel cubn ve a'udhu bike en uradda ila arzalil umr ve a'udhu bike min fitnetid dunya ve a'udhu bike min azabil kabr.
0: Allah'ım, korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en düşkün haline düşmekten sana sığınırım. Dünyada iyi veya kötü şeylerle denenip kaybetmekten sana sığınırım. Kabirde azap görmekten sana sığınırım.
2: Hadislerle Pazartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gayeyle yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: İnsanlar, dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24/1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. Dijital obezite zihinsel yük oluşturuyor. Uzmanlar sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Fazla dijital içerik tüketiminin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek gereksiz bildirimlerin kapatılması ve telefonların yatak odasından uzak tutulmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini söyledi. Güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti. Akra'nın uydu frekansı değişti. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle başlatılan uydu yayınlarının yeni nesil uydulara aktarım süreci tamamlandı. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece gerçekleştirilen operasyon kapsamında Akra'nın TürkSat uydu frekansında da değişikliğe gidildi. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici receiver'larının yeni frekans değerlerine göre ayarlanması işlemi verici temsilcilerimiz tarafından da gerçekleştirildi. Akra olayı çanak anten aracılığıyla uydu üzerinden dinleyenlerin uydu alıcılarına yeni frekans bilgilerini girmeleri ya da cihazlarını güncellemeleri gerekiyor. İşte Akran'ın yeni uydu değerleri.

0: Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon dikey vertical. Sembol oranı 27.500. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi, salavattan söz edeceğiz. Salavat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevgi ve bağlılığı ifade etmenin en güçlü yollarından biri. Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ona salat ve selam kılsın demektir. Salat, namaz anlamına da gelmekle birlikte burada dua ve Allah'tan rahmet anlamına gelir. Hazreti Peygamber'e rahmet ve esenlik dilemek, ona saygı göstermek demektir. Peygamber Efendimiz'e okunan salat ve selam duasıdır. Ümmeti olarak bizlerin bağlılığını ve sevgimizi ifade eden bir davranıştır. Kur'an-ı Kerim'de de salavatın önemi, şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat eder. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam edin ayetiyle vurgulanmıştır. Ashab 56. Salavat, Allah'ın rahmetini dilemenin ve Peygamber Efendimiz'e sevgimizi ve bağlılığımızı ifade etmenin en güzel yollarından biri. Bizler için Allah'ın rahmetine vesile olabilecek muazzam bir ibadet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile irtibat kurmanın en güzel yollarından biri. Tüm müminlerin bu ibadeti ihmal etmemesi, maneviyatımızı güçlendirecek ve Peygamber Efendimiz'e olan sevgimizi canlı tutacaktır. Hazreti Peygamber'e en kısa şekilde Allahümme salli ala Muhammed veya sallallahu aleyhi ve sellem ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim diye salatü selam getirilir. Salavatı hayatımıza dahil etmek ve bu güzel alışkanlığı kazanmak sayısız rahmetin kapısını aralayacak ve hayatımıza büyük bir bereket vesilesi olacaktır. Peki salavat getirmeyi günlük yaşantımızın bir parçası haline nasıl getirebiliriz? Çoğu zaman şöyle düşündüğümüz olur. Gün içinde unutuyorum ya da alışkanlık haline getirmek istiyorum ama nereden başlasam bilemiyorum. İşte tam da bu noktada sizlere 8 adımda salavat çekme alışkanlığı nasıl kazanılır sorusuna cevap olabilecek bir yol haritası. Küçük adımlarla büyük ve kalıcı sonuçlar elde etmek mümkün. Öyleyse ilk adım niyetle başlamak. Her güzel alışkanlık gibi salavat alışkanlığı da niyetle başlar. Önce içten bir şekilde ben Peygamber Efendimiz'e daha çok salavat getirmek istiyorum demek, bunu bir hedef olarak koymak gerekiyor. Niyetimiz samimi ve kararlı olursa Allah-u Teala da böyle bir niyeti karşılıksız bırakmaz. 2. Salavat çeşitlerini ve anlamlarını öğrenmek. Salavat getirmenin birçok şekli vardır. Bu ifadelerin anlamını öğrenmek, salavatı sadece dilimizle değil kalbimizle de söylememize vesile olur. 3. adım günlük rutin oluşturmak. Salavatı alışkanlığa dönüştürmek için gün içinde belli zaman dilimleri belirlemek faydalı olur. Mesela sabah uyanınca, işe giderken, yemek yaparken, yolculukta ya da yatmadan önce. Bu küçük zamanlar aslında bizim için büyük fırsatlara dönüşebilir. 4. adım, farkındalık geliştirmek. Gün içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçtiğinde hemen salavat getirmeye dikkat etmek, hatta sadece adını duymakla kalmayıp kalben bir bağlantı kurmak çok kıymetlidir. Çevremizi bu konuda bilinçli hale getirmek de farkındalığımızı artırır. 5. Hedef belirlemek. Günlük 10 ya da 100. Önemli olan kendimize uygun, ulaşılabilir hedefler koymak. Örneğin, her gün 100 salavat getireceğim demek, bir süre sonra alışkanlığa dönüşür. Zamanla bu sayı artabilir ama istikrar çok daha kıymetlidir. 6. Uygun ortamlar oluşturmak. Ailemizle, çocuklarımızla, dostlarımızla birlikte salavat getirdiğimiz ortamlar oluşturmak, evlerimizi ve sohbetlerimizi bereketlendirir. Bu hem motivasyon sağlar hem de bir sünneti yaşatmaya vesile.

0: 7. Hatırlatıcılar kurmak. Telefonumuza küçük hatırlatmalar koymak, ekranımıza salavat yazılı görseller yerleştirmek ya da alarm kurmak. Tüm bunlar gün içinde unutmamamız için güzel destekler olabilir. Ve 8. Dua etmek. Rabbimizden yardım dilemek. Allah'ım, beni salavatı seven, unutmayan, peygamberini çokça anan kullarından eyle diye dua etmek, bu alışkanlığın kalbimize yerleşmesi için en güçlü adımdır. Her an ve her fırsatta salavat getirilebileceği gibi, Mevlid kandiline özel olarak okuduğunuz salavatları 8milyarsalavat.com sayfasına ekleyip siz de bu iyilik hareketine katılabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu önerileri Akrem Medya'da yer alan haberlerimizde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akrem Mercek.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaatı başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı seversin? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, bu zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. O bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratmaz. Bu yaratmak sevgiden dolayı. Bak bizi ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

0: boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Konuğumuz sosyolog, doçent doktor Meryem Serdar. Kendisiyle bugün yaşlı sağlığının sosyal yönünü konuşacağız. Toplumsal yönünü konuşacağız. Nasıl sağlıklı, sosyal açıdan sağlıklı yaşlanılabilir? Topluma ve bireye düşen, aileye düşen görevler nelerdir? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Umarım keyifli ve katkı sunacağımız bir program olur.
1: Hocam şöyle başlayalım arzu ederseniz. Yaşlılığı sosyal yönden nasıl tanımlamalı ve ifade etmeliyiz?
2: Evet hocam, sizin de uzmanlık alanınız tabii. Yaşlılık hani biyolojik bir sürecin dışında yaşlılığı biz neden hani sosyal, toplumsal bir olgu olarak ele alıyoruz? Hatta bugün birçok dinleyicimizin de şahit olduğu, belki yaşlılığın bir sosyal sorun olarak ele alındığı birçok tartışmaya şahit oluyoruz. Yaşlılık şuraları tüm ülkelerde birçok toplumun bir problem olarak ele aldığı bir aslında toplumsal kategori haline gelmiş durumda. Çünkü yaşlılık biyolojik, yani yaşlanma aslında biyolojik bir süreci. Yani bebeklik, çocukluk, gençlik gibi biyolojik bir süreci ifade ederken yaşam evreleri içerisinde yaşlılık temelde sosyolojik bir olguya işaret ediyor. Çünkü toplumsal bir deneyimdir. Güçlü bir toplumsal deneyimdir yaşlılık en temelinde diye belki böyle bağlayabiliriz. Yaşlılık neden bir sosyal olgu olarak bizim literatürümüze ya da gündemimize bu kadar yoğun girdiği sürece baktığımız zaman aslında modernleşme süreciyle birlikte hani sanayileşmenin getirdiği o yaşam tarzı değişiklikleri, köy toplumundan kent toplumuna geçiş sürecinde kentin kendine ait özellikleriyle birlikte ailenin artık birçok alanda daha önce yerine getirdiği işlevleri yerine getiremez olması veya zorlanması sürecinde sosyal devlet anlayışı gereğiyle bu işin, yani yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi aslında ev hane halkı içerisinde, yakın sosyal ilişkiler içerisinde yerine getirilebilecek olan birçok görev, sorumluluk devlete ve kurumsal mekanizmalara bırakılmış oldu. Tabii burada aslında yaşlılığa bakışta şimdi bu anlattığım süreç modern toplumlarda, biz de biraz hani modernleşmemiz, batı tipi modernleşme sürecinden geçtiğimiz için Türkiye için de bunu konuşabiliriz. Ama yaşlılığa bakışta, toplumsal bakışa baktığımızda batı toplumlarının, doğu toplumlarının ve İslam toplumlarının, yani bir toplumun medeniyet tasavvuruna göre yaşlılığa bakışın şekillendiğini çok net biçimde söyleyebiliriz. Bu bugün hani konuşulan yaşlılığın bir sorun olması, sosyal sorun olarak görülmesi aslında sanayileşmenin o üretim bandına hizmet etme anlayışıyla birlikte geliştirilmiş bir söylem. Yani yaşlılık üretim zinciri içerisinde olmadığı için üreten genç nesle bağımlı olması dolayısıyla bir sosyal sorun ve devletin üzerinde de bakım yükü gerektiren bir sosyal grubu işaret ettiği şekilde problematik hale getirilmiş durumda. Tabii biz burada hani sosyal açıdan baktığımızda aslında yaşlının sadece yaşlılık döneminin, daha doğrusu bireyin üretkenliğinin bittiği dönem değil, rolünün değiştiği, aslında normal diğer bireyin yaşam evresi evrelerinde geçirdiği çocukluk, gençlik dönemleri gibi yaşamın kendi içerisindeki doğal bir evre olduğu fakat rolünün değiştiği bir dönem olarak ele alıyoruz sosyal açıdan baktığımızda. Bu hani üretim merkezli bakış açısı olduğu zaman, ekonomik olarak aktif olmadığı zaman yaşlıların o toplum içerisinde görünmez hale gelmesi yaşlı bireylerin sosyal hayattan dışlanmasına yol açabiliyor. Belki en temel sorunlardan birisi de, yaşlı sorunlarını konuştuğumuzda en önemli sorunlardan birisi de o. Belki bu soruyu şöyle bağlayabiliriz. Yani yaşlılığı bir yük olarak ya da bir bakım nesnesi olarak değil de aktif yurttaşlık ve sosyal katılım perspektifiyle tanımlamanın daha doğru ve hakkaniyetli bir yaklaşım olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü hani biraz da geniş bir konu ama hani yaşlılık bilgeliktir'den yaşlılığın işte bir sorun olduğu ve yük olarak görüldüğü bir anlayışa doğru gitmek

0: bizim toplumsal kodlarımızla da birebir örtüşen alanlar da olmayabiliyor. Bu noktada yaşlılığın hayatın doğal bir evresi ve toplumsal çeşitliliğin bir parçası olarak ele alındığını, yani sosyal yönden belki böyle bir toparlayıcı bir tanım yapabiliriz.
1: Evet hocam, gerçekten kültürümüzde, medeniyetimizde yaşlılık bir bilgelikti. Fakat değişen bilgi edinme kaynakları yaşlılığı daha pasifize etti. Ama tabii ki bizim proaktif olarak bununla ilgili yapacağımız pek çok şey vardır. Biz bu konuda da pek çok yöntem, çözüm üretebiliriz muhtemelen diye düşünüyorum.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: O zaman hocam ben şöyle sorayım sorumu. Yaşlılıkta sosyal çevre nasıl oluşturulabilir?
0: Sosyal çevre, evet, hani aslında az önceki soruda da biraz hani değindiğimiz, yani yaşlının aslında üretkenliğinin bittiğinin kabul edildiği bir dönem olarak ele aldığımızda, bu dönemde yaşlının yalnız kalması ya da en temel sorunlardan birisi yaşlılıkta artık hayatın anlamının kaybolması, hayatta bir işe yarıyor olmama duygusunun baskın olması, yaşlıların o sosyal izolasyonuna ve yalnızlaşmasına yol açabiliyor. Aslında sosyal çevrenin oluşturulması, hani aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma programlarında da bu dile getirilir çok. Yaşlanma öncesi dönemde de başlanabilecek aslında başlıklardan birisi. Çünkü burada hani sosyolojik olarak şunu söylüyoruz biz. Sosyal sermayesi bir insanın ne kadar güçlüyse, ilişkiler ağı ne kadar güçlüyse, yaşlılıktaki yaşamdan doyum alma, anlam arayışı içerisinde olmama ya da hayatın huzurlu bir şekilde geçmesi ve noktalanması noktasında o sosyal sermayenin güçlü olmasının önemi üzerine vurgu yapıyoruz. Nedir sosyal sermaye? En temel tezi, ilişkiler önemlidir. Yani insan ilişkileri. Bu ne olabilir? Yani yaşlılıkta sosyal sermayemiz en temelde ailemiz, sevdiklerimiz, dostlarımız, yakın akraba çevresi veya diğer hani kişinin kendini ait hissettiği dernekler, organizasyonlar olabilir. Ama tüm bu imkanlardan mahrum olan insanlar da olabilir. Herkesin geniş çevresi olmayabilir. Bu noktada aslında yerel yönetimlerin önemli rolleri olduğunu düşünüyorum. Yani ülkemizde yine hani yaşlıların aktif hayat içerisinde olabilmesi, sosyal çevrelerin genişletilebilmesi için birçok uygulama yapılıyor. Özellikle son 20 yıldır hani Türkiye'nin de yaşlanmakta olan bir ülke olmasıyla birlikte, hani nüfus artış oranının azalması, biraz hani alarm kısmına geçtikten sonra işlem yapmaya başladık biliyorsunuz ki. Burada hani özellikle muhtarlıkların, yani mahalle temelli sosyal alanlar oluşturma noktasında önemli görevleri karşımıza çıkıyor. Yaşlı merkezlerinin çok sık ve ulaşılabilir durumda olmaları.
1: Evet.
0: Yaşlıların bir araya gelebilecek. Çünkü biz hani kendi jenerasyonumuzda bile şunu görüyoruz. Herkes kendi jenerasyonuyla daha iyi anlaşabiliyor. Yani ortak işte dinlediğiniz müzikler aynı oluyor. Tanıdığınız insanlar, hani ortak bir muhabbeti bulabiliyorsunuz. Yaşlılarda zamanla kendi akranlarını kaybetme, hani diğer jenerasyonla tam istediği o iletişimi kuramama, bağı kuramama gibi bir gerçeklik kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor ve bu onların yalnızlaşmasına sebep olabiliyor. Kendi yakın çevresinde yoksa da bu tür oluşumların artmasıyla, yani işte sosyal alanlar, mahalle merkezi olabilir, yaşlı merkezleri, kültür evleri gibi noktalarda kendisiyle aynı akran grubu içerisinde yer alan diğer yaşlı bireylerle karşılaşması, günlük iletişime geçmesi sosyal çevre oluşumu için oldukça önemli. Yani tabii bu kent ortamında, yani sosyal çevrenin den yoksun olma, yalnızlaşma ya da sosyal izolasyon durumları özellikle kentleşme ortamında daha çok görülmeye başladı ki Türkiye'nin de şu an %70, %80 oranda nüfusu kent ortamlarında yaşıyor. Dolayısıyla kentlerde bu tür mekanizmaların çoğalması ve erişilebilir, ulaşılabilir olmaları oldukça önemli bu noktada. Yine yaşlıların rahat ulaşım sağlayabilecekleri hobi grupları olabilir, işte ilgi grupları, iş uğraşı terapileri gibi uğraşabilecekleri, bu tür gruplara hani serbest zaman geçirebilecekleri grupların yaygınlaşması yine önemli. Gönüllülük faaliyetlerinde bulunmaları. Şimdi bu dünyanın hani başka ülkelerinde var olan bazı örnekler var. Mesela Japonya örneğinde emeklilik yaşından sonra gönüllü olarak hani her

0: herhangi bir işte çalışmayan, boş olan yaşlılar, bu yerel yönetimlerin daha çok yaptığı bir uygulama diyebiliyorum. Yaşlılar işte kayıt yaptırıyorlar ve belediyeler kamusal alanda yapılacak işlemleri o yaşlılarla birlikte yapıyor. Mesela yolların çok temiz olması, parkların düzenli olması, işte bahçe düzenlemelerinin iç açıcı şekilde olması. Buralarda çalışanlar hep yaşlı insanlar ve gönüllülük faaliyeti içerisinde yapılıyor. İşte çocukların okula gidecekleri saatte kırmızı ışıkta, ışıklarda bekleyip çocukları karşıdan karşıya geçirme gibi çok temel, basit ama onların hayatın içerisinde bir anlam duygusunu tatacakları küçük sorumlulukların verildiği güzel uygulamalar var. Hani bu tür uygulamalar, hani ne kadarı bize uygun olur olmayabilir ama bu tür uygulamalarla bir aktif hale getirilmesi ve sosyal çevresinin yaygınlaştırılması söz konusu olabilir. Yine bizim hani birçok üniversitede olan 3. yaş üniversiteleri. Aslında bu çok güzel örneklerden birisi. Yaşlının hani pasif olarak değil de aktif bir birey olarak sosyal hayatın içerisine evet. katılması ve yeni yeni konuları da öğrenmesi. Hani daha sonra işte beyin işlevlerinin de aktif kalabilmesi adına çok önemli, güzel oluşumlardır bunlar. Yani dolayısıyla aslında yaşlının, yani sosyal çevreyle ilişki kurarken yaşlı bireyleri pasif hizmet alan, yani sosyal devlet anlayışı gereği ve sosyal güvenlik sistemleri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli, fakat yaşlı bireyin sadece pasif hizmet alan değil, aynı zamanda aktif olarak o topluma katılımcı olarak yer alması esas olmalıdır. Yani bir şeyler sunmak kadar onların bir şeyler üretmesine de alan açmak önemli. Çünkü temelde insan hangi yaşta olursa olsun insan sosyal bağa ihtiyaç duyan bir varlık.
1: Evet hocam, gerçekten hayata anlam bulmak, hayatta bir anlam bulmak, işe yarar hissetmek, üretebilmek her yaşta çok kıymetli. Onun için de bildiğimiz kadarıyla çalışmalar da göstermiş ki yaşlı grubun hem kendinden gençlere, hatta işte torun bakma vesaire, hem gençlere karşı vazifelerini de yardım etmesi, gençlere yardım etmesi, hatta kendilerinden daha yaşlı, mesela 65 yaşında bir yaşlının kendisinden daha yaşlı, işte 85 yaşındaki işte bakım evindeki, huzur evindekilerin bakımına yardım etmesi bile öneriliyor. Yani her yaşta kendi fonksiyonlarına göre, kendi kabiliyetlerine, yeteneklerine göre mutlaka bir üretim içinde olabilmesi, illa bu görünen bir şey olmayabilir, görünmeyen bir üretimde olabilir, maddi manevi içinde olması onları daha sosyal ve hayatı daha anlamlı kılarak ömrünü geçirmesini destek olacak. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu anlamda kuşaklar arası iletişim, evet, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi yaşıtlarıyla daha iyi bir dil kurabiliyorlar ama gençlerin de yaşlılara da ihtiyacı var. Yani hepimiz biliyoruz hani çocukluğumuzda büyüklerimizle geçirdiğimiz anların güzelliğini. Onun için tabii artık hani modern toplum içinde bazı şeyler eskisi gibi yaşanmıyor ama yine de kuşaklar arası iletişimi geliştirmek açısından sosyolog olarak neler söyleyebiliriz?
0: Evet hocam, çok önemli bir konu aslında. Kuşaklar arası iletişim sosyolojinin de en temel konularından birisi. Çünkü aslında toplumun sosyal dokusunu güçlendiren en önemli unsurlardan birisidir kuşaklar arası iletişim. Bir nevi aslında kültürel aktarımı da sağlar. Kuşaklar arası iletişim koptuğu zaman kültür de durma noktasına, bir sonraki nesile aktarım olmayacağı için o kültürün devamlılığı artık tehlikeye girmiş durumdadır. Burada tabii bahsettiğiniz gibi kent ortamı, modern yaşam koşulları, hepimizin yaşam içerisinde farklı sorumluluklarının olması, eskiye göre farklı bir yaşam tarzını oluşturmamızı gerekli kılıyor. Tabii burada işte konut alanları, mimarlık alanları, hepsinin yapabileceği bir şeyler var. Kuşaklar arası iletişimde evet, yaşlıların gençlerin dilini anlama ve gençlerin de yaşlıların dilini anlama noktasında bazen sorunlar karşımıza çıkabiliyor. İşte dijitalleşme, yaşam tarzının farklı olması kuşaklar arasında bir mesafe ortaya çıkarabiliyor. Bunun için de aslında yine hani bir insan bir şeyi sevmesi için önce onu bilmesi, tanıması gerekir. Bilmeden, tanımadan bir şeyi sevmek çok mümkün olmaz. Yani çok nadir olabilir belki. O yüzden yaşlıların gençleri, gençlerin de yaşlıları anlayabileceği, yakından tanıyabileceği ortak yaşam alanlarının artırılması. Belki işte dünyada yine örneklerini gördüğümüz huzur evleriyle çocuk kreşlerinin ya da işte okullara yakın yerlerde birlikte bir arada yer almaları, yaşlıların yani aile bireylerinin, torunların olanların veya işte diğer akraba içerisinde yaşlı olanların işte kandillerde bizim hani geleneksel kültürel öğelerimizde yaşatmanın da bir aslında yolu yine kandillerde, milli bayramlarda, dini bayramlarda ziyaret edilmesi, o geleneği sürdürebilmek, yaşlıların bir şekilde görünür olması aslında hayatın dışına değil de o hani geleneksel ailede işte ailenin en yaşlı üyesinin o aile reisliğini üstlenmesiyle belki hani o yaşlı olana hürmet etmek, saygı duymanın gençlere de aktarılabiliyor olması ve arada bir ortak dil oluşturabilmek evet. önemli. Bunun için okullarda kuşaklar arası projeler yapılabilir. İşte farklı şu an işte bir sürü lise kademesinde de projeler yapılıyor. Kuşaklar arası iletişimi güçlendirebilecek projelere yer verilebilir. Yine aile içerisinde sözlü tarih anlatımları hani çocuklara mesela bu görev verilebilir. Ailenin yaşlılarıyla konuşabilirler çocukluklarını, gençlik dönemlerini anlatmalarını, sözlü tarih çalışması gibi aslında aile arşivine de bir katkı sunabilir. Gelecek nesillerde bir anı hatıra olarak kalabilir. Hani deneyime önem verilmesi. Bir, tabii burada bir de yine kuşaklar arası iletişim için makro boyutta baktığımızda medya çok önemli rol oynuyor. Medyadaki yaşlılık temsillerinin olumlu temsillere evrilmesi. Şimdi medyada yer alan yaşlılık temsillerinde özellikle burada tabii ailenin dönüşümü de işin içerisine giriyor. Yani yaşlılığı konuşurken, sosyal açıdan konuşurken özellikle aileyi bir kenarda bırakamıyoruz. Temelde aslında aile yapısının değişmesiyle birlikte ortaya çıkan sorun alanlarından birisi belki yaşlıların sosyal sorun olarak görülmesi ya da sosyal sorun olarak çözüm üretilme noktasında bir başlık haline gelmesi. Aile içerisinde hani aile yapılarının olumlu tasvir edilmesi noktasında bir yönlendirme ya da teşvikin olması, kısa filmlerle birlikte yaşlıların hayatın anlamına dair, yaşlıyı nasıl anlamlı hissettirilebileceğine dair küçük hani çok didaktik olmayan gençlerin hani öğretici ve eğitici üsluplara çok fazla karşılık vermediğini biliyoruz. Çok didaktik olmayan ama anlayabilecek, o empatiyi kurabilecek şekilde küçük medya içeriklerinin üretilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda biz hani sosyalleşme araçları en önemli hani ailedir deriz. Daha sonra eğitim kurumlarıdır. Daha sonra iletişim araçlarını söylerdik. Hep hani klasik sosyoloji bu şekilde ilerlerdi ama şu an iletişim araçları şu anki günümüzdeki hani genç kuşak için konuşursak, gelecekteki kuşaklar için belki daha çok olacak, sosyalleşme sürecinin en önemli araçları haline gelme yolunda hızlıca ilerliyor. Bunun için medya ve iletişim dilinin gerçek hani yaşlıları kuşatıcı ve kapsayıcı bir şekilde dönüştürülmesinin önemli olduğunun altını çizebilirim. Yani aslında şöyle özetleyebiliriz yine burayı. Hani çocuklar ve gençler aslında yaşlıdan sadece geçmişi değil, yaşama dair tecrübeleri de öğrenir. Yaşamda işte dayanıklılığı, ne bileyim bir köy hayatında işte bir hayvanla iletişim kurulmasını, hani köyde bir 15 gün bir ay işte yaz tatilinde yaşlıların yanında geçirilmesinin o çocuklara ve gençlere katacağı birikim, deneyim, hani akademik bilgi birikimiyle hiç kıyaslanamayacak şekilde o çocuğu daha da olgunlaştıracaktır. Yine yaşlıların da gençlerden yeni dünyaya adaptasyon noktasında edinebileceği birçok beceri olduğunu ve birlikte aslında karşılıklı alışverişe dayalı bir ilişki kurulması noktasında hani mikro, mezo ve makro anlamda yapılabilecek düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yaşlılığa sosyal, toplumsal açıdan bakışta çok güzel bakış açısı getirdiniz. Çok istifade edileceğini düşünmekteyim. Çok teşekkür ediyorum. Programımızı kapatırken ağzınıza sağlık diyorum hocam.
0: Çok teşekkür ederim ben de. Kolaylıklar diliyorum.
1: Umarım başka programlarda tekrar görüşmek dileğiyle saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz.

programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sonbahar, özellikle kış aylarında uyuz vakalarında bir artış gözleniyor. Uyuz hastalığı adı üzerinde uyuz mikrobunun, uyuz parazitinin oluşturduğu bir hastalık. Biz Sarcoptoscabies dediğimiz insandan insana bulaşan bir parazit bunun etkenidir. Herhangi bir insandan insana ten tene, yakın temasla bulaşabilen bir rahatsızlık, bir parazit hastalığıdır. Bir kişiden diğerine bulaşması için yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir yakın temas gerekiyor. Ya o kişinin birlikte eşyalarını kullanmanız gerekiyor ya da yakın temasla oturmanız gerekiyor. Bu durumlarda bulaşabiliyor. Parazit yaklaşık 0,2 milimetre büyüklüğünde deri altında, derinin üst tabakasında tünel açarak hayatını devam ettiren bir parazit. Bu parazit stratum corneum dediğimiz derinin üst tabakasında küçük tüneller açıyor. Bu tünellerin içerisinde yumurtasını bırakıyor, işte dışkısını bırakıyor. Özellikle geceleri hareket ederek vücutta ilerliyor. Bu yüzden özellikle gece kaşıntısı olan bir rahatsızlık. Halk arasında özellikle geceleri kaşıntı yapan en çok karşılaştığımız hastalıklardan birisidir. Geceleri sıcak ortamda özellikle yatağa girdiğinizde, battaniyenizi, yorganınızı üzerinize aldığınızda vücut ısısıyla beraber parazit bu ısı ortamında tünel içerisinde hareket ediyor. Her gün yaklaşık 2-3 tane bir yumurta bırakıyor. Bu yumurtalar 3-4 gün sonra larvaya dönüşüyor. Larvadan da yaklaşık 2 hafta sonra parazit haline geliyor. Cilt altında kanal oluşturmaya devam ediyor. Bu hareketle beraber, gece hareketiyle beraber, ısının artmasıyla beraber kaşıntıda bir hızlanma, bir artma meydana geliyor. Buradaki parazit temas edildiği zaman diğer insanlara da geçebiliyor. Özellikle bir uyuz bulaştığı zaman, mikropları bu parazit bulaştığı zaman 15 günlük bir süre ya da 1 aylık bir süre içerisinde kaşıntı yapmayabiliyor ilk temastan sonra. Yani bir kişi bulaştı, ben hala kaşınmıyorum, yakınımda uyuz var dediğinde bulaşmış olabilir fakat hala bu kaşıntıya sebep olmamış olabilir. O yüzden 15-20 gün, 1 ay kaşınmayabilir kişi daha geç bir sürede. Fakat ikinci, üçüncü bir karşılaşma durumunda ise bir duyarlılık olduğu zaman hemen 1-3 gün içerisinde bir kaşıntı hissedebiliyor. Çünkü önceden karşılaştığı paraziti vücut tanıyabiliyor. Bu hipersensitivite reaksiyonundan dolayı böyle bir tanımlama var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler. Yeniden huzurlarınızdayız. Bir hanım sahabenin hayatını paylaşacağız sizlerle bu kez. Ebu Sufyan İbni Harp, Kureyş'ten birinin otoritesine karşı çıkabileceğini hatırından geçirmemişti. Çünkü o, Mekke'nin efendisi ve itaat edilmesi gereken lideriydi. Ancak Ümmü Habibe künyeli kızı Ramle bu liderliği yıkmıştı. O, babasının ilahlarını inkar etmiş, kendisi ve kocası Ubeydullah İbni Cahş'la birlikte tek ve ortağı olmayan Allah'a iman etmiş, elçisi Muhammed İbni Abdillah'ın peygamberliğini tasdik etmişti. Ebu Sufyan, elindeki bütün güç ve otoritesiyle kızıyla damadını kendisinin ve atalarının dinine çevirmeye uğraşmış ama başaramamıştı. Ramle'nin Müslüman olması sebebiyle babası Ebu Sufyan kederlere boğulmuştu. Kızına istediğini yaptıramadıktan ve Hazreti Muhammed'e uymasına engel olamadıktan sonra Kureyş'e hangi yüzle bakacağını bilemiyordu. Kureyş, Ebu Sufyan'ın Hazreti Ramle'ye ve kocasına karşı kızgın olduğunu anlayınca bundan cesaret alıp onları sıkıştırmaya ve işkence etmeye başladı. Artık onlar Mekke'de yaşamaya tahammül edemez hale gelmişlerdi. Resulullah, Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdiğinde, Ebu Sufyan'ın kızı Ramle, kocası Ubeydullah İbni Cahş ve büyük kızı Habibe, dinleri için Allah'a hicret edenler, imanları için Necaşi'nin memleketine kaçanlar kafilesi içindeydiler. Kızı, damadı ve yanındaki Müslümanların Habeşistan'a hicret etmesi, Ebu Sufyan İbni Harp'le yanındaki Kureyş ileri gelenlerine ağır geldi. Necaşi'yi üzerlerine kışkırtmak, ondan Müslümanları kendilerine teslim etmesini istemek ve bunların Hazreti İsa ile annesi Hazreti Meryem hakkında hoşuna gitmeyen bir söz sarf ettiklerini söylemek üzere adamlarını Necaşi'ye gönderdiler. Necaşi, muhacirlerle de Ebu Sufyan'ın adamlarıyla da görüştü. Muhacirler, Necaşi'nin yanına vardıkları zaman, Necaşi daha önceden kendi din adamlarını da yanına çağırtmıştı. Onlar, Necaşi'nin çevresinde musaflarını yaymış, açmış bulunuyorlardı. Necaşi muhacirlere, "Siz ne benim dinime ne de şu milletlerden hiçbirinin dinine girmediğinize göre, sizin kavimlerinizden ayrılarak tutmuş olduğunuz bu din nasıl bir dindir?" diye sordu. Muhacirler adına Cafer bin Ebi Talip, "Ey hükümdar," dedi. "Biz cahiliye halkından bir kavimdik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan eti yerdik. Bütün kötülükleri yapardık. Akrabalarımızla ilgilerimizi keser, akraba hakkı gözetmezdik. Komşularımızı unutur, komşuluk vazifelerini yerine getirmezdik. İçimizden güçlü olan, güçsüz, zayıf olanı yerdi. Yüce Allah bize kendimizden soyunu, sopunu, doğruluğunu, eminliğini, iffet ve nezahetini bildiğimiz Resulünü gönderinceye kadar biz hep bu kötü durum ve tutumdaydık. O peygamber bizi, bizim ve babalarımızın Allah'tan başka tapa geldiğimiz taştan, ağaçtan, altın ve gümüşten yapılmış putları bırakarak Allah'ın birliğine inanmaya, yalnız ona ibadet etmeye davet etti. Yine o peygamber doğru söylemeyi, emaneti sahibine vermeyi, akraba haklarını gözetmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan uzak, kan dökmekten geri durmamızı bize emretti. Yine o, bize her türlü çirkin, yüz kızartıcı söz ve işlerden, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, iffetli kadınlara dil uzatmak ve iftira etmekten de men ve nehyetti. Ayrıca hiçbir şeyi kendisine eş ve ortak tutmaksızın, yalnız Allah'a ibadet etmemizi, yalnız namaz kılmamızı, zekat vermemizi, oruç tutmamızı da bize emretti. Biz onu doğruladık ve ona iman ettik. Allah tarafından getirdiği şeylere göre ona tabi olduk. Bir ve tek olan Allah'a ibadet ettik. Ona hiçbir şeyi şirk koşmadık. Onun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını helal olarak kabul ettik. Bunun üzerine kavmimiz bize düşman kesildi. Bizi dinimizden döndürmek, yüce Allah'a ibadetten vazgeçirip putlara taptırmak, öteden beri helalleştirip serbestçe işliğe geldiğimiz kötülükleri tekrar işletmek için bizi işkenceden işkenceye uğrattılar. Onlar bize böylece galebe çalıp zulmettikleri, bizimle dinimiz arasına gerildikleri ve tazdiklerini artırdıkları zaman biz senin ülkene çıkmak, sığınmak zorunda kaldık.
seni başkalarına tercihle, senin korurluğun ve komşuluğunla bulunmayı arzu ettik. Ey hükümdar, biz senin yanında hiçbir zulme uğramayacağımızı umuyoruz. Necaşi, Allah tarafından peygamberinizin getirip sizlere bildirdiği şeylerden senin yanında bir şey var mı diye sordu. Cafer, evet var dedi. Necaşi, onu bana oku dedi. Cafer, Meryem suresinin baş tarafından Yahya ve İsa aleyhisselamların doğumları ile ilgili ayetleri okuyunca Necaşi o kadar ağladı ki akan gözyaşlarından sakalı ıslandı. Necaşi'nin din adamları da okunan ayetleri dinledikleri zaman ağladılar ve hatta onların musafları da gözyaşlarından ıslandı. Bundan sonra Necaşi Mekke'den gelen iki Kureyşi'ye, "Bu dinlediğim şey İsa'ya gelmiş olanla muhakkak aynı yerden çıkıyordur. Siz ikiniz gidin artık. Hayır, vallahi ben onları size ne teslim ederim ne de onlara dokunulur," dedi. İki elçi Necaşi'nin yanından dışarı çıktıkları zaman Amr bin As, "Vallahi ben yarın Necaşi'nin yanına gidip onlar hakkında söyleyeceğim şeyle onların köklerini kazıtacağım," dedi. Abdullah bin Ebi Rebiya ise, "Sen böyle bir şey yapma. Onlar bize muhalif olsalar da aramızda onlarla akrabalık var," dedi. Amr bin As, "Vallahi Necaşi'ye bunların İsa bin Meryem'in bir kul olduğunu iddia ettiklerini haber vereceğim," dedi. Ertesi gün Necaşi'nin yanına gidip, "Ey hükümdar, onlar İsa bin Meryem hakkında çok büyük, ağır bir söz söylüyorlar. Onları çağır da onun hakkında ne söylediklerini onlara bir sor," dedi. Bunun üzerine Necaşi bu hususu sormak için onları tekrar yanına çağırdı. Muhacirler toplandılar. Birbirlerine, "Necaşi size İsa bin Meryem hakkında sorduğunda ne söyleyeceksiniz?" diye sordular. Ve, "Vallahi onun hakkında Allah'ın dediklerini ve peygamberimizin bize bildirdiklerini söyleriz. İşin sonu ne olursa olsun," dediler. Muhacirler Necaşi'nin yanına vardıkları zaman Necaşi onlara, "Söyleyin bakalım, Meryem oğlu İsa hakkında ne söylüyorsunuz?" diye sordu. Cafer bin Ebi Talip ona, "Biz onun hakkında peygamberimizin bildirdiklerini söylüyoruz. O diyor ki, İsa Allah'ın kulu, Resulü. Ruhu ve onun dünyadan ve erden geçerek Allah'a bağlanmış bir kız olan Meryem'e ilka eylediği kelimesidir," deyince Necaşi elini yere uzatıp oradan bir çöp aldıktan sonra, "Vallahi İsa bin Meryem de senin söylediğinden başka bir şey değildir. Arada şu çöp kadar bile fark yoktur," dedi. Necaşi bunu söylediği zaman çevresindeki kumandanlar homurdanmaya başladılar. Necaşi kumandanlara, "Vallahi siz homurdansanız da gerçek olan budur," dedi. Muhacirlere de, "Gidiniz. Sizler benim ülkemde tamamıyla emniyet içindesiniz. Size söven, dil uzatan kimse cezalandırılacaktır. Ben sizden birinize bir dağ altın karşılığında bile eziyet etmek istemem. Getirdikleri hediyeleri de şu iki adama geri verin. Benim onlara ihtiyacım yok. Vallahi Allah bana saltanatımı geri verdiği zaman benden rüşvet almadı ki ben bu hususta rüşvet alayım," dedi. Bunun üzerine Amr bin As'la Abdullah bin Ebi Rebiya getirdikleri hediyeleri geri verilerek suçlanmış ve reddedilmiş bir halde Necaşi'nin yanından çıkıp gittiler. Muhacirler de Necaşi'nin ülkesinde en iyi yurtta ve en iyi koruyucunun yanında kaldılar. Necaşi patriklerinin Müslüman olmayı kabul etmemelerine ve Hristiyanlıkta kalmalarına rağmen yurduna hicret eden Müslümanları himaye edeceğini açıkladığı gibi kendisinin tek ve ortağı olmayan Allah'a iman ettiğini ve Muhammed'in peygamberliğini tasdik ettiğini açıkladı. Ümmü Habibe artık sıkıntılı günlerin geride kaldığını, acılar içinde yaptığı zorlu yolculuğun onu emniyete ulaştırdığını zannediyordu. Çünkü kaderin onun için neler gizlediğini bilmiyordu. Hikmeti yüce olan Allah, Ümmü Habibe'yi akılları şaşırtan ve fikirleri durduran zorlu bir imtihana tabi tuttu ve onu bu büyük imtihandan hem galip bir şekilde hem de galibiyetin zirvesine çıkararak kurtardı. Ümmü Habibe bir gece rüyasında kocasını kat kat karanlıkların bürüdüğü dalgalı bir denize düşmüş ve çok kötü bir halde gördü. Korku ve ürpertiyle uykudan uyandı.
Gördüklerini kocasına veya bir başkasına söylemek istemedi. Fakat uzun bir süre geçmeden rüyası gerçekleşti. Bu uğursuz gecenin gündüzü geçmeden Ubeydullah İbni Cahş dininden dönüp Hristiyan olmuştu. Ümmü Habibe ansızın kendini şu üçüncü şey arasında buldu. Ya devamlı Hristiyan olması için ısrar eden kocasının istediğini kabul edecekti, böylece Allah korusun dininden dönecek, dünya belasına ve ahiret azabına uğrayacaktı. Bu yapamayacağı bir şeydi. Ya Mekke'deki babasının evine dönecekti, bu da daima Şirk Kalesi'ydi. Çünkü orada dinine yenik olarak yaşayacak demekti. Ya da tek başına, ailesiz, yurtsuz ve yardımcısız Habeşistan'da kalacaktı. O, içinde bulunduğu durumu başkasına tercih etti. Allah ona bir ferahlık verinceye kadar Habeşistan'da kalmaya karar verdi. Ümmü Habibe'nin beklemesi uzun sürmedi. Hristiyan olduktan sonra çok az yaşayan kocasından iddeti tamam olunca Allah ona ferahlık verdi. Bir kuşluk vakti kapısı çalındı. Kapıyı açınca Habeşistan kralı Necaşi'nin nedimesiyle karşılaştı. Evre saygıyla ve güler yüzle onu selamladı. Girmek için izin istedi ve şöyle konuştu. Kral sana selam edip şöyle diyor. Allah'ın Resulü Muhammed sana evlenme teklif etti. Gönderdiği mektupta senin evlenme akdini yapma konusunda onu vekil tayin etmiş. Sen de istediğin birisini kendi adına vekil tayin et.

Rüyalarla döşeli geniş salonlarından birinde, başlarında Cafer İbni Ebi Talip, Halid İbni Said İbnül As, Abdullah İbni Huzafe Es-Sehmi ve başkaları olmak üzere, sahabenin Habeşistan'daki bütün zatları, Ümmü Habibe binti Ebi Sufyan'ın Resulullah'a nikah akdine şahitlik yapmak için toplandılar. Herkes toplanınca Necaşi toplantıyı açtı ve onlara şu konuşmayı yaptı. Kuddüs, mümin ve cebbar olan Allah'a hamd ederim. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Şüphesiz o Meryem oğlu İsa'nın müjdelediği kimsedir. Resulullah benden Ümmü Habibe binti Ebi Sufyan'ı kendisiyle evlendirmemi istedi. Ben de onun isteğini kabul ettim. Ben onun tarafından Ümmü Habibe'ye 400 dinar altını mehir olarak verdim. Allah'ın emri ve peygamberin sünneti üzerine. Dinarları Halid İbni Said İbnül As'ın önüne döktü. Bu arada Halid kalkıp şöyle konuştu. Hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dilerim. Ona tövbe ederim. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Kafirler hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini doğru yol ve hak dinle göndermiştir. Resulullah'ın istediğini kabul ettim ve vekil olduğum Ümmü Habibe binti Ebi Sufyan'ı onunla evlendirdim. Bundan sonra paraları aldı ve onu götürmeye niyet etti. O kalkınca arkadaşları da kalktılar. Necaşi onlara şöyle dedi. Oturun. Evlendikleri zaman peygamberlerin yemek yedirmeleri sünnettir. Onlara yemek getirtti ve yemeği yediler. Daha sonra da dağıldılar. Ümmü Habibe anlatmaktadır. Paralar bana gelince daha önce müjdeyi getiren Ebre'ye 50 miskal altın gönderdim ve şöyle dedim. Bana müjdeyi getirdiğinde sana bu parayı verecektim ama o gün hiç param yoktu. Az sonra Ebre'ye yanıma geldi. Altınları geri verdi. İçinde ona verdiğim ziynetlerin bulunduğu bir kap çıkardı ve onu da geri verdi. Şöyle dedi. Kral senden hiçbir şey almamı istemiyor. Kadınlarına da bütün parfümlerini sana göndermelerini emretti. Ertesi gün bana vers, öd ve amber getirdi ve şöyle dedi. Benim senden bir isteğim var. Nedir o? Dedim. Ben Müslüman oldum. Muhammed'in dinine girdim. Peygamber'e benden selam söyle ve ona benim Allah'a ve elçisine iman ettiğimi haber ver. Bunu unutma. Sonra benim çeyizimi o hazırladı. Resulullah'a götürüldüm. Onunla buluştuğumda nikah merasimini ve Ebre ile aramızda geçenleri anlattım. Onun selamını da söyledim. Resulullah bu habere sevinip şöyle dedi. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri onun üzerine olsun. Hidayet ışığıyla yanan kandillerin hayat hikayelerini, nurlu yürüyüşlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaydısı olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı. Bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

El Gafur. Sen bağışlanma dileyenleri bağışlarsın. Sen bağışlamazsan kimse bağışlayamaz. Bir tek senin bağışlaman sahicidir. Senin mağfiretin en izzetli bağışlamadır. Birçoğumuz sosyal ilişkilerimizde muhatabımızın ne düşündüğünü, bize karşı dürüst olup olmadığını merak ederiz. Elimizde olsa niyetini okumak, hatta daha da ileri giderek niyetine müdahale etmek isteriz. Bugün sinema filmlerinde revaçta olan zihin okuma, duyguları görebilme, niyete müdahale ederek suçu azaltma gibi günümüzün popüler film konuları aslında iletişim halinde olduğumuz ikinci şahıslara yön verebilme ve kendimizce dünyayı daha güvenli kılma çabalarımızdan beslenmektedir. Bir an için bu hayallerin gerçek olduğunu düşünelim. Mesela yolda yürürken karşılaştığımız insanların yüz kızartıcı duygularını okuyabilsek, arkadaşlarımızın yüzümüze gülerken arkamızdan çevirdiği entrikaları öğrensek, acaba toplumsal münasebetlerimizin düzeni nasıl bozulurdu? Kulağa hiç de hoş gelmiyor. İnsan yaratılışı itibariyle bir anda kendisini isyanın, hatanın, yanlışın kucağında buluverebilir ve öyle de olabiliyor. Ne kadar yüz kızartıcı suç işlerse, kendisinden ne kötülük meydana gelirse gelsin, Allah Teala bunları örtüyor. Nasıl ki evimizde kirli paslı bir mobilya olsa,

görünmesin diye üstüne bir çarşaf örteriz. İşte affı çok bol olan ve El Gafur olan, pek çok günahı bağışlayan Rabbimiz de eksiğimizin, kusurumuzun üstüne perde çekiyor ve örtüyor ki diğer kullar görmesin, duymasın ve bilmesin. Bu onun mağfiretinin çokluğundan ve şanının büyüklüğündendir. Kişi gizli kalmış kabahatlerinden dolayı kendi nefsine karşı da mahcuptur. Düşündüğümüzde evet hata etmiştir. Kimse de bunu bilmiyordur ama kendisi bilmesi de kendisini rahatsız eder. Susturamadığı iç sesi vicdanı müteessirdir. Rabbimizin insanı bu ezadan kurtarmak için kabahatini kabahat sahibine unutturur. Bu da çok büyük bir lütuftur. O aziz ve gafurdur. Allah Celle Celaluhu, isyan edeni de, itaat edeni de ilmiyle bilir. İsyan edip sonra döneni affeder. Dilediğini tevbe etmesi sebebiyle, dilediğini kendi fazlu keremiyle bağışlar. Bu ismi şerif kendi hayatımızda nasıl aksetmeli? Hangi davranışlarımızla karşılık bulmalı? Öncelikle Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz ve kestirmeyeceğiz. Tüm gaf kökünden türeyen isimlerde temel içerik günahkarın teşhir ve ilan edilmemesidir. Bizler de kullar olarak başkalarında gördüğümüz eksik ve hataları kapatmaya ve örtmeye çabalamalı, devamlı kusur arayan göz olmamalıyız. Ayıp arayan göz hüner görmez. Rıza gözü kördür, kusur görmez.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık. Hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel âkıbetü müttekin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd fe ya ibadallah. El beytüllezî fîhi sûretül kehf. Lâ yedhuluhu şeytânun tilkel leyle. Sabah Tabrani ve İbn-i Merdûye ve bir şeyh an İbdillah ibn-i Vâhfâd. Sadakallâhu aleyhi. Biz ev ki, bu evde Sûre-i Kehf denilen Kur'an-ı Azimüşşan'ın Sübhanellezî esrâ bi'abdî Sûre-i Esrâ'nın altındaki sureye Sûre-i Kehf derler. Bu Sûre-i Kehf'i her kim her akşam okuyacak olursa Cuma geceleri bağlı. Cuma günleri bağlı. Fakat her gece okuyacak olursa onun evine şeytan girmez. Lâ yedhuluhu şeytanın tilkelleyle. O okuduğu gece evine şeytan girmez. Şeytan girmeyince o ev mes'ud ve bahtiyar. Sûre-i Kehf Kur'an'dan bir parçadır. 15. cüzün yarısına ihtivadır. Birçok ibret şeyleri vardır içerisinde. Sûre-i Kehf'in vesaire vakaları bize arz eder. Malum Kur'an-ı Azimüşşan'ı Müslüman olan her kimsenin muhakkak ve muhakkak bilmesi farz-ı ayındır diyeceğim. Her Müslüman kendi de dahil muhakkak evindeki her ferdi Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğretmeye mecbur ve mükelleftir. Çünkü dininin esası odur. Onun için hiç de Kur'an okuması zor değildir. Kur'an okuması hiç de zor değildir. Ne kadar gabi bir insan olsa birkaç ay içerisinde muhakkak güzelce öğrenir. Çünkü hareketleri var üzerinde. Gayet kolaylıkla insan gayret etti miydi pek az zamanda öğrenir, okur ve ezberleyebilir. Rahmetli hocamız bize ders okuturken iki de bir de hafız olamadığından şikayet ederdi. Ah bir hafız olamadım. Yani onu o fırsatı kaçırdım diyerekten böyle içinden bir şey doğururdu. Allah nasip etti onu yaptık ama bugün mesela onu kuvvetlendirecek iktidarımız da yok. Onu ancak mukabele okumak suretiyle insanlar kuvvetlendirebilir ki onu da biz beceremiyoruz. Onun için sen ne yap da yap kardeşim Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğren. Çünkü hayrüküm bakın iyi tabi. Hayrüküm sizin hayırlınız. Peygamber Efendimiz söylüyor Buhari ve Müslim'de. Sizin hayırlınız. Ne parası çok olandır. Ne serveti çok olandır. Ne bilgisi çok olandır. Hayrüküm men teallemel Kur'an. Kur'an'ı öğrenen ve allemeh sonra da öğretendir. Öğrenmekle kalmayacaksın. Aynı zamanda öğrendiğini de öğretmekle mükellef ve muvazzaf kılıyor Cenab-ı Peygamber bizleri. Bizim Kur'an'a itibarımız neyle anlaşılacak? Kur'an yerlerine olan itibarımızla ölçülür. Allah bizi affetsin. Onun lafzını okumakla onun nurundan istifade ederiz. Manasını anlamadığımız halde, ne demek istediğini bilmediğimiz halde, elham okuyoruz mesela, anlamıyoruz. Anlamadığımız halde, onun manevi zevkini, nurunu alırız. Verir Allah-u Teala. Bu benim kelamımı okuyor diyerek anlamıyor. Bir de manasına aşina olursan, o kat kat olur. O kat kat olur. Bunun için Kur'an'ın canı bilimdir. Bilim hayattır. İlmi Kur'an ahirete ait. Ahirete ait oluşu bizim Kur'an'ımız. Biz bugün bir hayat sürüyoruz işte. Fakat hayatımız bir gün sona eriyor. Hepimiz görmekteyiz. Kur'an daima bizi ahirete çekiyor. Kur'an'ın asıl şeysi dünya şeysi olmak değil. Ahiret adamı, ebediyet adamı yani ebediyet. Kur'an bu diğer elinde hep muvakkat. O kendisi de muvakkat insanı. Fakat insan muvakkat hayatın içerisinde ebediyet hayatını kazanan insandır Müslüman. Bu muvakkat hayatta ebediyet hayatını kazanan insandır Müslüman. Şimdi mezara koyacaklar hepimizi. Muhakkak imanımız, inancımız elhamdülillah peygamberimizden gelen tavsiyelere ve Kur'an tavsiyesine inancımız var. İki tane melek gelecek karşımıza. Adı biri Münker, birisi Nekir. Soracak. Men Rabbüke ve men Nebiyüke sualin. Bunun cevabı eğer dünyadayken Allah ile meşgul, diniyle meşgulsa, bunları içerisine yerleştirdiyse mükemmel cevabını verecek. Kabri cennet bahçesi olur. Hazreti Ömer'e Cenab-ı Peygamber ahireti böyle şey yapıyor. Tasvir ediyor. Yani işte karşına böyle bir görmediğin bir kudretin sahibi gelecek. Görmediğin bir adam. Daracık bir yerde. Ne yapacaksın o zaman? Soracak bunları sana. Nasıl diyeceksin? Ya Resulallah bugünkü aklım başımda olacak mı diyor. Evet. Öyleyse korkmam diyor. Bu aklım başımda olduktan sonra korkmam. Şimdi aziz kardeş akıl iman iledir.
2: Asıl akıl insanın bu alemden sonraki öteki alemi için iman ile hazırlanışındır. Onun için bilgi ancak imanın altında. İman ne kadar kuvvetliyse bilgi o kadar kuvvetli olur. İman ne kadar kuvvetliyse bilgi de o nisbette kuvvetli olur. Onun için bilgi Kur'an bilgisidir. Allah cümlemize nasip etsin, çoluk çocuklarımıza da nasip etsin ve bu bilgileri yetiştirecek yerleri destekleyecek kudret de versin bize. Karşıdan seyirci bakmak Müslümanın işi değil bu. Müslüman böyle iş yapamaz, seyirci duramaz. Mesela bir insanı sürüklüyorlar, atacaklar bir çukura. Bakacağız mı böyle seyren? Yoksa onu kurtarmaya mı çalışacağız? Elbette onu kurtarmaya çalışıyoruz. Evvela kendimiz, sonra da yetiştirdiğimiz yavruları o cehennem çukuruna düşmekten kurtarmak lazım. Bunun için en evvel ahiret için insanın hazırlanması lazım. Bu da neyle olacak? Ölümü gözünün önünde tutmakla olacak. Ölüm hiç kimse ne gencine bağlı, ne ihtiyarına bağlı. Saati dakikası belli olmayan bir kuvvettir. Gelir insanın vakti gelince alır gider. Onun için sen Kur'an'ını hem öğren, hem de öğretmeye çalış, hem de öğreticilere elinden geldiği kadar son derece yardım et. Bak, elbeyt, izâ gur'e fîhil Kur'an. Bir ev. O evdeki Kur'an okunu. Ev burada tarif olunan. Evden evvel kendimiz lazımız. Mesela biz hafız tutabiliriz de, gel hafız efendi, bizim evde bir Kur'an oku deriz. Nasıl mukabeleciler yapıyor, o da gelir bizim evimizde Kur'an okunu. Ama ondan evvel kendi şu evimiz var, çünkü kendi evimizde Kur'an okuyacak, kendimizde bir kudret lazım. Eğer biz bu Kur'an'ı kendimiz okuyamıyor da başkasından alıp atma suretiyle okutuyorsak, hani taşıma suyla değirmen döndürmeye benzer bu iş. Onun için evvela kendimizin Kur'an okumasını muhakkak ve muhakkak öğrenmesi lazım. Başkasını bırak. Başkası okur, dinleriz, ondan sevap oluruz başka. Ama evvela kendimizin okuması ve öğrenmesi lazım. Öğrenemem. 60 yaşından sonra hafız olanlar var. 60 yaşından sonra hafız olabilenler var. Bir misafirimiz gelmişti bize. Bugün 89 yaşındadır kendisi. Babası şeymiş, albay. Fakat bir yazı yazmış. وَلَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا. Güzel yazısı varmış kendisini. Götürmüş bir yere, birisinin evine asmış. Buraya bir hafız gelmiş demiş. Bunu yazan güzel yazmış ama bir de hafız olaymış çok iyi. Çünkü yanlış yazmış demiş. İbareyi yanlış yazmış. Bunu duyunca utancından 51 yaşından sonra 9 ayda hafız olduğunu kendisi söyledi almış. Babası asker bir adam. Yalnız üzerine düşmek lazım tabii o kadar. Bunun için bak elbeyt o evde bütün melekler hazır olur diyor. Melek, melaike burada hazır olur. Meleklerin adedini Allah'tan başka kimse bilmez. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfu çoktur. Çok meleklerimiz vardır. Gözümüzü bekleyen melek var. Burnumuzu bekleyen melekler var. Ağzımızı bekleyen melekler var. Kafamızı, dimağımızı bekleyen melekler var. Karnımızdaki hareketleri tanzim eden melekler var. Dolu. Bir sürü meleklerimiz var. Bunlardan madem bir de böyle Kur'an okundukları vakitte Kur'an'ın bir kokusu vardır. Senin mis kokusu nasıl? Daha ondan güzel ne kokular var mesela çeşitli. O kokuları burnumuz duyunca bakınıyoruz etrafına. Acaba kimden geldi bu koku diyerekten? Bu koku kimden geliyor diyerekten? Aranıyoruz. Binaenaleyh Kur'an okunduğu vakitte melaike-i kiram o Kur'an okunan eve toplanırlar. Kur'an okunan eve toplanırlar. Hadaratül melâk. Bunun nurundan ve kokusundan müstefit olmak için. Bu ayrıca bir hadislerde de yine böylece var ki, Kur'an okunan yerlerdeki kokudan ve nurdan bütün melekler birbirlerini haberdar ederekten yerden arşa kadar bir minare yapılır. Yerden arşa kadar bir minare melekler toplanmışlardır böyle. Sonra hani biz gökte yıldızları görüyoruz ya, o yıldızlarda bir parlaklık var. O parlaklıklarıyla onların yıldız olduğunu, kimisi daha büyük, kimisi daha ufak. Ha, bu bizim evlerimizi de bu melekler aynı şekilde görürler. Evde okunan Kur'an nispetinde evimizde bir aydınlık vardır bizim. O aydınlıkla gökteki melekler bizim evimizde Kur'an okuduğunu anlarlar. Ve oraya hücum eder gelirler. Hadaratül melâk. İşaretleri budur yani paralıları. Buradaki nur dolayısıyla oraya inerler. Şimdi sen evinde meleklerin mi toplanmasını istersin, şeytanların mı toplanmasını istersin? Hep Müslümanlar tabiatıyla şeytanı istemez, melekleri isterler. Ve tenekkebet anhu şeyatîn. Meleklerin geldiği yerde şeytan duramaz, kaçar. Ezan okunduğu vakitte nasıl kaçıyorsa, onu yakan nurdur çünkü. Nurun yanında duramaz, kaçar. Ve tesâ alâ ehli. O ev ne kadar da dar olursa olsun. Ve tesâ alâ ehli. Ehli için çok geniş bir saray olur. Ve kesüre hayruhu. O evin hayrı da çok olur. Hayır. Belki o gün o para da kazanamamıştır. Mevlana'nın dediği gibi, en bahtiyar günümüz evimizde ekmek yemeğin olmadığı gün demiş. Bugün evde ekmek yemek yoksa bugün en bahtiyar günümüz demiş Mevlana. Bunu böyle diyenler de çoktur. Yani bunların evinde ekmek yemek de olmasa yine bu adamlar hayır içerisindedir. İmanları bunlara kafidir. İmanları bunlara yedip artar. Onun için gelmişe gitmişe hiç kulak asmazlar. O hayır kafi onlara iman hayrı, nur hayrı. وَقَلَّ شَرُّهُ Şerleri de azal. وَاِنَّ الْبَيْتِ Şimdi bir de bir ev var ki اِذَا لَمْ يُقْرَأْ ف۪يهِ الْقُرْآنِ O evde Kur'an okumuyor. Yani Kur'an okuyan adam yok vardı. Bilmiyor kimse Kur'an'ı. Aziz kardeş, namaz kılıyoruz. Namazımız ne sayesinde namaz olur? Kur'an sayesinde namaz olur. Kur'an okumasak namazımız olur mu? Her şey buna göre. حَدَرَةُ الشَّيَاطِينَ Şimdi Kur'an okunmayan evlere toplanan kim olacak? Şeytanlar olacak. Sakın bunları inkar et. Fatma bu şeytan meytan kimdir diyerek de Allah-u Teala'nın bunlar bize bildirdikleri şeyleri bunlardan görmesek de bilmesek de görmek bilmek şart değil. Bunların mevcudiyetleri kitaplarla, delillerle sabittir. Bunlara imanımız vardır. Ve tenekkebet anül melake. Şeytan gelince melekler de kaçar. Şeytanın geldiği yerde melekler durmaz. İçine gireni sıkıyor. İçine gireni sıkıyor. Bunalıyor. Rahatsız yok. Rahatsız yok. Allah affetsin. Ve kalle hayru ve kesura şerru. Hayrı pek azdır, şerri de çoktur. Niçin? Kur'an'dan uzak. Onun için aziz kardeş, bugün hepimiz bir istikbal derdindeyiz. Yaşımız 25 ki en kıymetli yaşlardır. 15 ile 25 en kıymetli yaştır. Bu yaşlar içerisinde bütün ömrümüz hep dünyayı kazanmak için gidiyor. Niçin? İstikbalimizi temin edelim. Bir masanın başına oturur. Biz de şöyle rahat ederiz. Okuda memlekete yardımcı olacak bir ilmin sahibi ol. Yardımcı olacak bir ilmin sahibi ol. Muayyen bir paraya bel bağlama. Bunun için aziz kardeş ne yap da yap. Sen Kur'an'ını öğrenmeye bak. Kur'an'ını her gün oku. Her gün Kur'an okumadan olmaz. Bizim şimdi bir mesela zikrullahımız da var. Zikrullah'ı yaparız ama bu zikrullah da Allah denir. Nedir? La ilahe illallah denir. Hu denir, hay denir, kayyum denir. Cenab-ı Hakk'ın esmasından birer isim.

en büyük fadilet Kur'an-ı Azimüşşan'ın tilavettir. Oku, okuduktan sonra üzerinde dur, şu ayet acaba nedir diyerekten. Onun bak bir sürü yeni tefsirler de var. Onlardan onun manasını anlamaya çalış ama bütün manayı anlayamazsın. Anlamaya da imkan yoktur. Çünkü bir ayetin 60 bin manası var diyorlar. Sayısız manası var içerisinde. Onun anlayacağını hiç olmazsa 100 kısmını anlarsan kafi gene o da sana. Ama iman kuvvetlendikçe Allah-u Teala onun içindeki manaları da insanlara inkişaf ettirir. Hiç mektepsiz de öğrenir insanlara. Şimdi evinin hayrını istiyorsan, çocukların senden sonra sana okuyacak bir adam lazım. Ruhuna gönderecek fatihalar lazım, hayırlar lazım. Bunları istiyorsan çoluğunu, çocuğunu dindar olarak yetiştir. Dindar olarak yetiştir. Kur'an okumasını öğrensinler ve bilsinler ve Kur'an ile amel etsinler. Kur'an ile amel etmezlerse yine bu zayiattandır yani. Yine zayiattandır. Cenab-ı Hak cümlemize tevfik buyursun, ihsan buyursun, inan buyursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra, Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.

0: torunu olan bir aşık paşazade var ki Osmanlı tarihi yazmış. Tarihçileriniz bilir, içinizde o bölümde olanlar. Aşık paşazade diyor ki ben diyor bu şeyin Hacı Bektaş Veli'nin ve çocuklarının ahvalini bütün detayıyla da biliyorum kitabında. Biliyor ama söylememiş mübarek. Yani bildiğini yazsaydın ya, tevatürü sahih ile hepsini bilirim diyor. Kırşehirli bilebilir, doğrudur. Zaman bakımından arada uzun bir zaman farkı var ama bilebilir, kabul. Diyor ki o kendi halinde bir büdala aziz idi. Büdala demek yani evliyanın birisi gidince yeri otomatik doldurulan birisi demek yani. Manevi makamı var demek istiyor. Kendi başında bir insandı. Biz şimdi her tarih kitabında yazılanı ilim adamı olarak hiç kabul etmiyoruz. Müşkül pesantiz, talebeyi terletir gibi böyle yazarları da terletiriz biz eserlerimizde. İnceliyoruz, doğru değil. Niye doğru değil? Nereden çıkartıyoruz? Aşık Paşa Kırşehirli, hem ona da yakın zamanda yaşamış. Hacı Bektaş'ın eseri var elimizde. Tasavvuftan, her şeyden bahsediyor. Sen de ilgisi yok diyorsun. Doğru değil. Eseri tekzip ediyor yani. Biz delilleriyle bunun şey olduğunu göstermiş oluyoruz. Efendim, özel hayatıyla ilgili çeşitli rivayetler var. Adı bile münakaşalı. Bazı rivayetlerde adı Bektaş. Bazılarında Bektaş isim değil, lakap, asıl adı Muhammed. Olabilir. Efendim, Bektaş çünkü Türkçe bir isim. Kendisi Arap asıllıysa tabii bir Türkçe isminin olması normal. Efendim, Horasan'dan geldiği kesin, hacca gittiği kesin. Nereden kesin hacca gittiği? Menakıbname'ye bakarsanız inanmayabilirsiniz. Çünkü Şeyh-i Lokman-ı Peren'de, Menakıbname'de böyle yazıyor. Hacca gitmiş, Lokman-ı Peren'de denilen mübarek zat. Haçta Arafat'a çıkmışlar, Arafat'ta müritlerine demiş ki, ah demiş şimdi bizim Nişapur'da Arefe günü, ertesi gün Kurban Bayramı olacak, her evde bir faaliyet vardır. Efendim tavalarda pişi pişirilir. Hani hanımlar bilirler bu işi, hamur oluyor, yağın içine, kızgın yağın içine efendim şey yapılıyor, pişi oluyor, peynirle falan güzel olur. Zeytinyağında böyle pişer. Şimdi o pişileri düşünmüş, Lokman-ı Peren'de demiş ki işte bizim Nişapur'da ne güzel pişi pişmiştir bugün Arefe günü, bayram için hazırlık yapılmıştır filan deyince Hacı Bektaş Efendi şeyde Nişapur'da evliyalık yoluyla Arafat'ta böyle dediğini duymuş, Horasan'dan almış eline bir tabağı, hop gelmiş Arafat'a. Tabi bu menkabe, yani böyle yazıyor menakıbname, ondan dolayı adına hacı demişler. Ama biz eserini incelediğimiz zaman hac yapılan yerlerle ilgili o kadar canlı tasvirlerde bulunuyor ki anlıyoruz ki o diyarları gezmiş. Birkaç defa da hacı yapmıştır hatta. Hem de şunu söyleyeyim, yani şu zamanda hacılık kolaydır ama o devirde hacılık çok zor olduğundan çok kıymetli bir unvandır. Herkes hacca gidemez. Osmanlı padişahlarından hacca giden bir tek fert yok. Belki vekil göndermişlerdir filan ama kendisi gidememiş. Herkesin gitmesi kolay değil. Yani şu bizim bir asır öncesine vapurun ve efendim şeyin olmadığı devreye gittiğiniz zaman birisinin adının başında hacı unvanını gördünüz mü gözünüze büyüsün o. Yani kolay bir iş değil. Hem parası çok demektir hem de efendim çok zor bir işi başarmış bir insan demektir. Çünkü yollar tehlikeli, çöller büyük, efendim Bataçık'a gitmek zor, efendim sıcaktan ölmek kaderde var, yani hacıların çoğu telef oluyor filan. Hacı Bektaş Veli bu işi başarmış bir kimse. Ve tasavvufu bildiği de kesin olarak ortada. Nesli var mı yok mu? Bazıları diyorlar ki evlenmedi. Bazıları da diyorlar ki evlendi ve çoluk çocuğu oldu. İşte o sülale onlardan gelenlerdir diye. Onun evladından olduğunu söyleyen kimselerle de bazı kimselerle de tanıştık. Ahmed Yesevi'nin fakirnamesiyle Hacı Bektaş Veli'nin efendim makalatının bir bölümü tamamen aynı. Tamamen aynı yani bin kelimeden 8-10 kelime farklı, o kadar aynı. Kesin ötekilerde nüsha farkıdır, katibin hatasıdır filan. Yani ufak tefek şeyler, değişiklikler. Demek ki tamamen Ahmedi Yesevi'nin fikirlerini bu tarafa getirmiş bir kimse. Yesevi'ye dervişi olduğu muhakkak. Eserinde efendim sahibi kiramın hepsine hürmet var, ayrım yok. Namaz var, oruç var, zekat var, hac var, helali helal, haramı haram biliyor. Açıkça ifade ediyor ve bunlardan birisi eksik olursa insan Allah'a ulaşamaz diye açıkça söylüyor. Namazlı, niyazlı bir kimse olarak görünüyor eserinde.
1: eserini en önemli şey olarak görüyoruz, kaynak olarak.

olarak görüyoruz. Yani başkalarının sözlerini duyduğumuz zaman incelemek kaydıyla şey yapıyoruz. Eserindeki fikirlerini önemli görüyoruz. Eserleri, şimdi Hacı Bektaş-ı Veli'nin eserleri arasında belki ilgililer vardır. Kısaca biraz bazı şeyleri söyleyeyim. Kitabul Fevaid var. Kitabul Fevaid. Bunun birkaç nüshası var. Yani el yazması, manuskript denilen, yani birkaç şey var. Birisi küçük, birisi büyük. Ben bunlardan bir tanesini görebildim. Her araştırıcı gördüğü şeyi bizim bu sahada, bizim alanımızda söylemez. Bir yerde bir yazma buldu mu saklar onu. Gizler, sır olarak gizler. Başkası bilmesin diye. İşte şurada şu var, diyemez yani. Onun için siz ararsınız, göbeğiniz çatlar, sırtınızdan, alnınızdan teller boşanır, bulursanız bulursunuz, bulamazsanız kalır. Şu yerde de, üniversite kütüphanesinde der, üniversite kütüphanesinin altını üstüne getirirsiniz, ince elekle elersiniz, yok, Konya'da çıkar. Şaşırtmaca da söylerler yani. Şimdi Kitab-ül Fevaid'de benim gördüğüm, fevaid şeyler demek, yani faideli bilgiler demek. Kitab-ül Fevaid de böyle güzel, faideli bir takım paragrafların içinde bulunduğu bir eser demek. Tabii bu paragraflara bakıyoruz bazılarına, Hacı Bektaş'tan sonra yaşamış insanların sözleri bile var. Demek ki Kitab-ül Fevaid onun değil. Ama bazı paragraflara bakıyoruz, Hacı Bektaş'ın kesin eseri olan makalattaki bazı bilgiler orada aynen var. Bir yakınlık var. Demek ki Kitab-ül Fevaid onun olabilir. Ama sonradan ilaveler yapılmıştır, karıştırılmıştır. Kitab-ül Fevaid'in bir kısmı Hacı Bektaş-ı Veli'nin olabilir diyorum araştırmama göre. Ama okudum, çok geniş bir şey yok. Fatiha Suresi tefsiri. Kire Kütüphanesi'nde dediler. Ben fakir de o kadar, hakikaten o zaman da fakirdim, asistandım. Efendim otel parası vermek, otobüs parası vermek zor geliyordu. Kire'ye gittim, kütüphaneyi aradım, taradım, bulamadım. Yok, başka güzel şeyler buldum ama onu bulamadım. Sonradan birisi neşretti şeyi. Efendim bu eseri neşretti. Aldım, okudum. Ama bu Fatiha tefsirinin Hacı Bektaş'a ait olduğunu gösteren hiçbir delil yok. Hiçbir delil yok. Şimdi eski yazma eserlerde adam bir eseri yazar, bitirir. Bitti mi? Sonuna bitti diye bir kayıt koyar. Sayfalar çok. Başka bir eser daha yazar. Onu da bitirir. Onu da sonuna bir bitti diye kayıt koyar. Başka bir eser. Böylece bir cildin içinde 8 tane eser olabilir. Biz o zaman bu gibi eserlere mecmuatür resail deriz. Yani risaleler, kitaplardan meydana gelmiş bir koleksiyon demek yani. Tek bir eser değildir. Şimdi bu bir koleksiyonda hiç Hacı Bektaş'a aitliği belli değil, tutmuş Hacı Bektaş'ın demiş. Yanlış. Yani edebiyat tarihçisi olarak ben reddediyorum. Kabul edemiyorum yani onun Hacı Bektaş'a ait olduğunu kabul edemiyorum. Şatliyesi var. Şatliye demek böyle herkesin anlayamayacağı gizli, esrarlı bir takım sözleri tekerleme tarzında söylemek demek. Böyle bir eseri var efendim. Ama o da çok küçük, yani bir sayfalık bir şey. Onun açıklaması filan tarzında. Onun da yerini söylemedikleri için ben bulamadım doçentlik tezi yaparken. Yani onu bulan şahıs, Gölpınarlı, gören şahıs yerini söylemediği için biz bulamadık. Ama muhtevası çok bir şeyler getirmiyor bize. Çünkü nihayet kendisi bir sayfalık bir şey, onun üzerine açıklama yapılarak bir eser meydana gelmiş, başkasının eseri. Yani başkasının eserinin içinde bazı satırlar halinde. Nasihatleri Hacı Bektaş-ı Veli'nin, yok böyle bir şey. İnceledim, hepsi apokrif diyoruz. Yani gayrı mevsup, ona itham, isnat edilmiş eserler oluyor. Efendim, Makalat-ı Gaybiye, Kelimat-ı Ayniye, efendim diye bir eseri olduğu söyleniyor. Şiirleri olduğu söyleniyor. Şiirleri var, inceledim. Hacı Bektaş-ı Veli'nin devrine ait dil ve üslup değil. Her Bektaş ismini yazan, Bektaş ismin yazılı şiir Hacı Bektaş-ı Veli'nin midir? Değil. Her Yunus diye yazan şiir Yunus Emre'nin midir? Bizim şu odun taşımış da Tapduk Emre'ye o Yunus'un mudur? Birçok isim olabilir. Yani bugün ben hatırlıyorum, Türkiye'de kaç tane Mehmet Aydın var? Kaç tane Lütfü Doğan var? Yani isim benzerliği olabilir, efendim asır boyu şey olabilir. Hasılı Hacı Bektaş-ı Veli'nin şiirleri diye söylenenler, inceledim. Yurt içinde ve yurt dışındaki kaynaklar onun değil. Hacı Bektaş'ın o zaman elimizde bir tek eseri var. Yani öteki görmediğim eser,
içindeki muhtevası çok şey değil, içeriği çok geniş değil. En geniş ve fikirlerini tam görebildiğimiz eseri Makalat. Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasani. Makalat biliyorsunuz makaleler demek. Makale de yani filanca gazetenin baş yazısı filan manasına değil, fikir yazısı manasına makale değil. Yani bir konuda söylenmiş bazı sözler demek, fikirler demek. Makalat da Hacı Bektaş-ı Veli'nin çeşitli konulardaki fikirlerini toplayan bir eser. Ama kompilasyon değil, toplama değil. Eserin bir bütünlüğü var. Çünkü bazı bölümlerde diyor ki, şimdi şu konuda bunu kısaca söylüyorum, ileride anlatacağım diyor. Demek ki bir eserin bütünlüğü var. Müellifin kaleminden, yani yazarın kaleminden çıkmış bütünlüğü var. Makalatın iki şeklini görüyoruz. Türk edebiyatında, kütüphanelerde incelediğimiz zaman birisi aslı Arapçaymış, Türkçe tercümesi, birisi manzum tercüme, bu Denizli'nin Honaz kasabasından gelip İznik'e yerleşmiş olan Hatipoğlu Muhammed'in nazma çektiği, manzum olarak, şiir olarak yazdığı Hacı Bektaş Veli makalatı. Bir de düz yazı, yani nesir halinde mensur olan makalatı Hacı Bektaş-ı Veli. Düz yazı halindeki makalatın nüshaları, yani manuskriptleri çok. Her kütüphanede birkaç tane bulabilirsiniz ama hepsi güvenilir durumda değil. Tabii biz hangisi güvenilir durumda, hangisi ilaveli, hangisi tam, hangisi doğru, onu araştırdık. Yani 4-5 senemizi harcadık. Onu ortaya koymaya çalıştık. Bazı nüshaları karışık, sayfaları karışmış vesaire. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli hakkında nasıl bir insandır? Onu anlamak için bir makalatı var elimizde. Makalatını iyice okursak, iyice tahlil edersek Hacı Bektaş-ı Veli'nin nasıl bir insan olduğu ortaya çıkar. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli namaza saygı var, hacca saygı var. Haccı çok ballandıra ballandıra anlatıyor. Görmüş bir insanın böyle canlı anlatımıyla anlatıyor. Yunus Emre nasılsa, Mevlana nasılsa öyle bir kimse. Yani üçü arasında bir fark yok. Çok net bir benzerlik var. Yani Yunus'un şiirleri makalattaki fikirlerin manzum şekli. Hele hele Yunus'un olduğu sonundaki imzasından ve tarihinden belli olan Er-Risaletün Nusiyyesi vardır Yunus'un meşhur. Er-Risaletün Nusiyyesi tamamen makalatın bir bölümünün manzumudur. O kadar. Ve Yunus'un kullandığı terminoloji, yani tabirler, terimler tamamen makalatı okumayan bir insan Yunus'u anlayamaz. Yunus'u anlamak için Hacı Bektaş'ın kitabını okumak şart. Hacı Bektaş-ı Veli'nin çok üzerinde durduğu şey güzel ahlak. İnsan ahlaklı olmalı diyor. Ve güzel ahlakı da sayıyor. Tevazudur, efendim sabırdır, şükürdür vesairedir diye bunları sayıyor güzel ahlakı. İnsanın içinde güzel ahlak olmalı diyor. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı diyor. Haset gibi, buhul gibi. Buhul, bakillik ne demek? Cimrilik demek. Cimrilik gibi, efendim gazap gibi. Hani sinirlilik, asabilik, hop inmek, hop inmek, patlamak, tabakları, çanakları havada uçurup kırmak vesaire filan. Bunun gibi, bunlar da kötü huylar. Bunlar insanın içinde olsa diyor, dışını kaç defa abdest alıp yıkarsa yıkasın, temiz olmaz gene murdardır diyor Hacı Bektaş-ı Veli. Bu kötü huyların insanın içinden çıkması lazım diyor. Murdar olur diyor bunlar çıkmazsa diyor. Çünkü diyor, misal veriyor yani anlasınlar diye okuyucuları, bir şişenin içine içki koysalar diyor, ağzını berkitseler, berkitmek sımsıkı kapatmak demek, sımsıkı kapatsalar, deryanın kenarına götürseler, yıkasalar, yıkasalar, yıkasalar, isterse 10 yıl yıkasınlar diyor, yine temiz olmaz diyor. Çünkü içi içkidir, murdardır diyor. İçi hakkındaki görüşü bu. Yani en önemli şeylerden birisi. İşte Hacı Bektaş-ı Veli'nin tasavvuf anlayışı bu. Yani sadece namazı, orucu, haccı, zekatı yapmak yetmez. Sadece dünyaya sırt çevirip, ahirete rağbet edip, zikir çekip, efendim ibadet, taat yapmak yetmez. İnsanın marifet ehli olması lazım. Allah'ı tanıması, Allah'ı tanıyan bir insan olması lazım. Ondan sonra da Allah'ı seven, Allah aşıkı bir kimse olması lazım diyor. Tamamen Yunus. Yunus'un dediği. Tamamen Mevlana'nın dediği şeyi söylüyor. Ve aşkı tasavvufi makamların en yükseği olarak
zikrediyor. İnsanın çok muhterem bir varlık olduğunu, kalbinin çok önemli olduğunu, kimsenin kırılmaması, üzülmemesi gerektiğini, toprak kadar mütevazı olmak gerektiğini, 72 millete hor

0: korkmamak gerektiğini güzel ifadelerle ifade ediyor. Efendim, bizim bu makalattan faydalanarak Kültür Bakanlığı bir Türkçe vulgarize etti. Yani halkın anlayacağı şekilde birisi çıktı. Efendim, makalatın fikirlerini sizin anlayacağınız bir dille neşretti. Bilmiyorum piyasada mevcudu var mı? Sadeleştirdi güya ama makalatı sadeleştirmek için çok şeyler lazım. Kolay değil. Arapça bilmek lazım, Farsça bilmek lazım, Osmanlıca bilmek lazım, efendim İslam dinini bilmek lazım, hadis-i şerifleri bilmek lazım ve tasavvufu çok iyi bilmek lazım. Bir kelimeyi yanlış kullanırsanız çok yanlış noktalara gidebilir. Yani oralardan okuyabilirsiniz Hacı Bektaş Veli'nin fikirlerini. Özetlemek gerekirse Mevlana Celaleddin Rumi'nin çağdaşı olan Horasan'dan gelmiş, Nişapurlu, Peygamber Efendimiz'in sülalesinden bir seyyid olması kuvvetle muhtemel olan, yani ben onu kabul ediyorum, efendim, bir sade, gösterişsiz, mütevazı, mübarek zattır Hacı Bektaş Veli ki sizin İslam ve din anlayışınız, Kur'an ve sünnet anlayışınız gibi, bizim anlayışımız gibi anlayışa yakın görüşleri olan ve efendim ahlaka çok büyük önem veren ama ibadetleri hor görmeyen, ibadetleri küçümsemeyen, ibadetleri ihmal etmeyen bir gerçek mübarek zattır. Hakikaten veli lakabı isabetle verilmiştir kendisine. Hacı Bektaş'ı velidir. Hepinize sevgiler. Selamun aleyküm ve rahmetullah.
1: Konferanslar, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın konferanslarından derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere, hayırlı geceler.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Saf Suresi. Sevgili dinleyiciler, kutlu kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde Uhud Savaşı sırasında indirilen Saf Suresini anlatacağız bugün. 14 ayetten oluşmaktadır. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki Saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini bildiren ayetle başlayan surenin devamında müminlere sözleriyle yaptıklarının uyum içinde bulunmadığı konusunda uyarı yapılır. Bu uyarının sebebi münafıkların sorun çıkardığı Uhud Savaşı'nda Müslümanların yılgınlık göstermesi ve bir kısmının savaş disiplinine uymamasıdır.

0: Göklerdekiler ve yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Saf suresinde söz ve davranış birlikteliği, inananlar arasında dayanışma, mersus kavramı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelendiği, kafirler istemese de Allah'ın nurunun tamamlanacağı, fetih müjdesi, Allah'ın dinine yardım ve Hazreti İsa aleyhisselam ve havarileri anlatılmaktadır. Surenin son ayetinde hak dini yaymak için büyük güçlüklerle karşılaşan Hazreti İsa ile yardımcıları havariler arasındaki manevi bağ örnek gösterilerek, Müslümanların bütün imkan ve gayretleriyle Allah'ın dinine destek olmaları istenir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

sükunetin sesi. Kalabalığın hengamesinden sıyrılıp sessizliğin deryasına yapılan bir yolculuk. Sükunetin sesi.

0: Muhterem dinleyenler, cümlenize İstanbul'dan muhabbetler, Akra'dan Sükunet'in Sesi programına başlıyoruz. Muhterem hocamız Müsaadettin Ökten ile. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ bulduk efendim.
0: Sağ bulduk efendim. Bu programda hocam Niyazi Mısri Hazretleri ile.
1: Evet, bir seri program
0: inşallah.
1: Hazreti Niyazi Mısri üzerinde olacak inşallah.
0: Eyvallah. Hazret hakkında...
1: Onu şeylerde var, antolojilerde, efendim, mecmualarda, orada okurlar.
0: Eyvallah.
1: Yani ben efendimden işittiğim bir tabiri söyleyeceğim. Hazreti Niyazi Mısri'ye Evliyaullah arasında Sıbyan-ı Evliya derlermiş.
0: Sıbyan-ı Evliya.
1: Yani bazı söylenmemesi gereken ahvali de beyan buyurduğu için veya ona söylettiği için Cenab-ı Allah öyle denemiş, Sıbyan-ı Evliya. Evliya, evliyaların, evliyanın çocuğu manasına geliyor. Böyle bir hazret kabirde, Limni'de, inşallah bir gün ziyaret nasip olur. İnşallah orası da tekrar İslam'la müşerref olur diye niyaz ve dua i̇nşallah. Ediyoruz.
0: İnşallah. Destur olursa ilk Nutku Şerif'i
1: hazırlamak
0: isteriz.
1: Estağfurullah, buyurun. Hazreti Niyazi'nin ruhaniyetinden istimdat ederek
0: eyvallah.
1: İlk Nutku'ya başlayalım efendim.
0: Esma-i İlahiye'de bihat hünerim var. Her demde semavat-ı hurufa seferim var. Gönlüm göğünün yıldızının hiç adedi yok. Her burçta benim bin güneşim, bin kamerim var. Alimlere Ebced hocası olmak olur ağır. Alçak görünen Ebced'e âli nazarım var. Arş ile semavatın ulumu budur elhak, hem dahi zemininde tükenmez göherim var. Bununla bir oldu demi İsa ile Mısri, gönlüme dahi ne gelirim ne giderim var.
1: Tam böyle bilmece gibi, muamma gibi bir nutku şerif, iç içe geçmiş dünyalar. İşte Hazreti Niyazi Mısri biraz da böyle bir hazret yani. Yunus bazen çok açık net söyler. Burada Esma-ı İlahiye'de bihat hünerim var. Bihat yani sonu olmayan. Tabi beşerin daima sonu vardır ama burada bir mübalağa yapıyor. Esma-ı İlahiye'de Cenab-ı Allah'ın

mukaddes isimleri. Bu kainat Cenab-ı Allah'ın esması üzerine kurulmuştur ve onunla işler, onunla çalışır, onunla yaşar, onunla hayat bulur. Her bir esmanın tecellisi vardır kainat üzerinde ve o tecelliyle biz kendimizi var zannederiz. O tecelliyat kalktığı zaman varlık yokluğa inkılap eder. Esma-i İlahiye'yi bir mürşit müridine talim eder. Bu arada söyleyeceğim şey şudur. Sanki bir hekime gidiyorsunuz. Sizin bünyenize göre fizyolojik rahatsızlığınızı, fizyolojik bünyenize arz olan rahatsızlığı tedavi için ilaç yazıyor. Oradaki manevi rahatsızlığı tedavi için o dozajda esma verir. O miktarda esma verir. Oradan gelen habere göre dersini alır ve esmaları devam ettikçe giderek hayata bir başka türlü bakmaya başlarsınız. Aynı hayatı yaşarsınız ama hayat sizin için bir başka renge bürünür. Ne diyor renk? Gerçek faili görürsünüz. Hani yazıyor ya, la faile illallah diyor yani. Gerçek faili görürsünüz. Ben yaptım diyemezsiniz artık yani. Ben gördüm diyemezsiniz. Ben ettim diyemezsiniz. Vesaire. Tabii böyle olunca da şikayet de herhalde ortadan kalkıyor diye düşünüyorum. Mutluluk da ortadan kalkıyor. Sizin yaptığınız bir şey yok çünkü yani. Esma-i İlahi'de biat önerim var demek. Yani ben de bu esmalarla meşgul oldum. Bana bir takım lütuflar hasıl oldu. Peki bu hüner neymiş? Her demde semavat-ı hurufa seferim var. Burada çok farklı manalar çıkabilir. Biz onlara girmeyeceğiz. Yani harflerin gökyüzü diyor. Peki biz bu harflerden ne yapıyoruz? Çok düz bir, çok yalın bir yoruma girelim. Biz bu harflerle yazı yazıyoruz. Harfler bu işe yarıyor. Mesela konuşurken harflerden bahsetmiyoruz. Ama çıkan seslerin bir takım sembollerle kağıt üzerindeki ifadesine veya kitabedeki ifadesine harf diyoruz. O bir sembol, bir çizgi veya bir kabarıklık veya bir çukur. Biz bu yazıda kendi aramızda bizden sonraki nesillere, bizden önceki nesiller de böyle yaptılar, bilgi ve duygu aktarıyoruz. Harfler bu işe yarıyor. Peki biz esmayı nasıl yazıyoruz? Bizden sonraki nesle bir lafz-ı celal nasıl intikal ediyor? Elif ikilam bir he ile ifade ediyor, intikal ediyor. Peki Kur'an nasıl intikal ediyor? Gene yazıyla intikal ediyor. Hadisler nasıl intikal ediyor? Yazıyla intikal ediyor. İlim yazıyla, kelam-ı kebar yazıyla, nükte yazıyla. Dolayısıyla harfler bir manada bütün bir insanlık için hangi harfi kullanıyorsa, ama İslam medeniyeti için kutlu metinlerin, kutsal metinlerin, kutsal sözlerin, kutsal hatıraların, kutsal duyguların intikali için harfler çok mühim. Esma ile uğraştığınız zaman, o esmanın müsemmasındaki espriyi yakaladığınız zaman bu intikalin de çok önemli olduğunu hissediyorsunuz, anlıyorsunuz. Neden? Çünkü bir süre sonra hepimiz bu dünyayı bırakıp gideceğiz. Gençler de bırakacak, yaşlılar da bırakacak. Yeni insanlar gelecekler. O insanların bir kısmı bazı kelamı duyacaklar, bir kısmı duymayacak. Ama onlar da aynı kelamdan, aynı güzellikten istifade etmek için harflere müracaat edecekler. Dolayısıyla her demde semavat-ı hurufa seferim var. Duygu ve bilgiyi yazıyla intikal ediyoruz bize. Bir de bu yazının estetiğini düşünelim. Güzel yazılmış bir lafz-ı celal, güzel yazılmış bir ismin nebi. Bunu söylerken aklıma Ayasofya müzesi mi diyeyim, camisi mi diyeyim, bilemiyorum. Oradaki büyük Lafzatullah ismi celal ve ismin nebi ve Hulafayı Raşidin isimleri geldi. 7,5 metre kutrunda, çapında, deve deresi üzerine yazılmış büyük levhalar. Halen orada duruyor o levhalar. O Ayasofya'nın iç mahallini, iç mekanını o levhalarsız düşünün. Bir de o levhalarla düşünün. Kimlik ne kadar değişir. Bu çok büyük bir izlenimdir insan üzerinde. Buna bakmak lazım. İşte harfler bir manada hem bilgiyi hem duyguyu naklediyorlar. Hatta İslam literatüründe öncelikle duyguyu naklediyorlar. Bir caminin içinde gördüğümüz

0: gördüğünüz bir yazı, mesela şu anda aklıma geldi, müezzin mahfillerin üzerinde ya Hazreti Bilal yazardı yani. Onu gördüğünüz zaman nerelere giriyorsunuz? Efendimiz zamanı, Medine, Hazreti Bilal. İster ya Bilal buyurmuş efendim. O Efendimiz oku ya Bilal de ruhum rahatlasın. Onun sadası öyle bir sada. Müezzinlerin piri. Dolayısıyla yazı değil mi? Ya Hazreti Bilal gayet basit bir şey. Ama nereye götürüyor insanı yani? O bakımdan her demde semavat-ı hurrufa seferim var. Duygunun özellikle İslam medeniyet tasavvurunda yazıyla aktarılmasında, çünkü o yazıda büyük bir estetik var, büyük bir zarafet var. Aynı zamanda büyük bir salabet var. Sembol ama arkasında büyük bir dünyayı barındırıyor. Ayasofya'da yazıları yazan bir hattat, aynı zamanda bir bestekar.
1: Kazasker
0: Mustafa İzzet Efendi. Hem müzisyen, hem kazasker yani fıkıhçı, hem hattat. Sultan Mahmut devri, yani 1830'lar, 1820'ler. Neredeyse 200 sene geçmiş ama etkisi hala devam ediyor. Evet, gönlüm göğünün yıldızının hiç adedi yok. Her burçta benim bin güneşim, bin kamerim var. İnsanın gönlünün göğü olur mu? Tabii olur. Gönlümüz bir büyük alem. Alem-i Kübra. Bu alem-i Kübra'nın tabii yıldızları var, güneşi var ve ayları var. Burada hiç adedi yok dedi. Yani namütenahi yıldız var. O kadar zengin bir gönül. Nasıl oluyor bu? Esma ile meşgul olunca oluyor. Gönlü açılıyor insanın. Esma ile meşgul olunca, mürşidin talim ettiği esma ile meşgul olunca, kendi başına değil ve gayret kuşağını kuşanınca, hemen olmayabiliyor. Gayret kuşağını kuşanınca, sabırla bekleyince, muhabbet kapıları yavaş yavaş açılıyor. O zaman siz aynı insan olarak kalıyorsunuz ama size bir hal giydiriliyor. Halavet, tatlılık, samimiyet, halisane işler yapmaya başlıyorsunuz. Gönlüm göğünün yıldızının hiç adedi yok. Her burçta benim bin güneşim, bin kamerim var. Burç dediği semadaki takım yıldızlar. 12 burç var. O burçtaki takım yıldızlardan biz dünya dönerken kuzey yarım küre başka takım yıldızlar görür, güney yarım küre başka takım yıldızlar görür. Mevsimler değişince bunlar değişir. Yani ecram-ı semaviye derdi eskiler gök cisimleri. Buralarda bir başka hayat var. Şimdi ilim onları yavaş yavaş anlamaya çalışıyor. Ben çok merak etmiyorum. Onları koyan koydu. Bize de bakın, ibret alın ve tefekkür edin dedi. Neyi? Benim kudretimi tefekkür edin. Yetişemeyiz. Yetişmemiz mümkün değil ama açılıyoruz hiç olmazsa. Limanda bağlı kalmaktansa engine açılıyoruz. Alimlere ebced hocası olmak olur ağır. Alçak görünen ebcede âli nazarım var. Ebced malum harflerin rakam değeri vardır. O rakam değerine göre mesela bir şiirde tarih düşürme beyti mısra en aşağıda. O mısradaki harfleri toplarsanız şiirin niye yazıldığı bir vesile var. O vesilenin inşa edildiği veya yapıldığı veya doğduğu olduğu tarihi size gösterir. Ebced böyle biraz bilmece gibi tılsımlı bir şey. Alimler bununla uğraşıyorlar. Şairler de uğraşmışlar. Biraz zihinsel tefekkür işi. Hesap işi filan yani. Alimlere ebced hocası olmak olur. Yani ben aklın ortaya koyduğu bu hüneri terk ediyorum manasına geliyor. Alçak görünen ebcede âli nazarım var. Zaten artık siz esma ile meşgul olup gönül semanızda cevelen etmeye başlayınca aklın ürünleri size mütevazı gelir. Onlarla fazla meşgul olmak istemezsiniz. Çünkü daha üst bir tadı tattınız. Peki aklın ürünleri faydasız mı? Hayır, ne münasebet. Mutlak gerekli. Matematikteki gerek şart gibi. Ama bazı gönüllere yeter şart değil. O mutlaka gerekli. Zahir riayet mutlaka gerekli. Esbabına tevessül mutlaka gerekli. Bunlar aklın, hikmetin ürünleri. Ama gönül semalarında cebelana başlayınca, insan varlığı o tadı alınca, eles bezmindeki bela cevabının güzelliğini hissedince, aklın ürünleri orada kalsın, meşgul olan olsun. Benim meşgul olma icap ediyorsa olayım, ama ben aynı zamanda kendi gönlümün semalarında hiç namütenahi yıldızlar, bin kamer ve bin şemsle seyran edeyim, cevelan edeyim diyor imiş. Hazreti Niyazi öyle söylüyor. Belki bunların söylediği için biraz da Sibyan-ı Evliya demişler. Öyle ya, akıl ehline senin ilmin orada kalsın, ben biraz yukarı çıkayım demek biraz zor gelebilir yani. Bunu kabullenmek. Arş ile semavatın ulumu budur el hak. Hem dahi zemininde tükenmez güherim var. Arş ile semavatın ulum, işte bizim bugün öğrendiğimiz, bildiğimiz fizik, kimya, biyolojik vesaire. Bunları ben dünyayı malumunuz bir denize benzetirler. Dünya hali denizin üzerindeki dalgalar gibidir. Rüzgar eser dalgalanır. Bazen fırtına olur. Biz de bir hayat gemisine binmişizdir. Seyahat ederiz. Salim bir kıyıya varır mıyız? Allah bilir. Varmadan dünyaya gark olur muyuz? Onu da Allah bilir. Veya bir bataklığa mı düşeriz? Onu da biz bilmeyiz. Allah bilir. Ama dünya bir deniz. Sen de onun içinde gemideki veya kayıktaki yolcusun denmiştir. İşte dünya ulumu bu denizde gark olmamak, kaybolmamak vesaire. Peki hem dahi zemininde tükenmez güherim var ne? Denizin bir dibi var. Eski büyük üstadlar, büyük muhabbet adamları derler ki hüner gavvas olmaz, gavvas dalgıç demek. Denizin dibinde çünkü inciler var. Güher dediği inci. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez diyor Ziya Paşa. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez, bağran yerine dürrü güher yağsa semadan. Eğer bahtsızsa, yağmur inci gibi yağsa, inci yağsa semadan, bir tane bahtına şeyine düşmez diyor yani. Bahçesine. Mühim olan o zeminden dalıp o incilerle hemhal olmak, onları çıkarmak. Bu nasıl oluyor? Mesela dünya hayatında bir söz söylüyor Hazret, ama o söz bir cilt, yer dolusu kütüphaneye bedel. O kütüphanede o söz yok. Defteri divana sığmaz, söz gelir divaneden buyurmuşlardır. Defteri divane sığmaz, yani en yüksek defter divanın defterine sığmaz. Kimden? Divane, aklı başında olmayandan, söz gelir divaneden. Arş ile semavatın ulumu budur elhak, hem dahi zemininde tükenmez güherim var. Yani gerçek ilmi arıyorsanız denizin dibindeki o incilerle irtibata geçmeniz, iltisaka geçmeniz lazım. Bunun da bir olduğu demi İsa ile Mısri. Gönlüme dahi ne gelirim ne giderim var. Demi İsa dedi, Hazreti İsa'nın nefesi. Burada da büyük meseleler, büyük problemler var. Hazreti İsa nefes ediyor, ölüyü diriltiyor. Herkes şaşırıyor. Zaten onun için bazıları bu Tanrı mıdır, beşer midir hiç fark edemiyorlar. Çünkü diriltmek sadece Allah'a mahsus. Şaşırdılar. Şaşkınlık hala devam ediyor. Cenab-ı Allah İslam ümmetini böyle imtihan etmeli elhamdülillah. Diyor ki benim nefesim, tabii buradaki diriltmek yani fizyolojik manada diriltmek değil, kalpleri diriltmek. Ölü kalplere nefes etmek. Ne demek ölü kalbin dirilmesi? Cenab-ı Allah bilirse kendini bilir. İnsanın Cenab-ı Allah'a lafzendiği kalben bilmesi ve önünde hiçliğini idrak etmesi, fehmetmesi. Bunun sonu yok. Mertebe mertebe gider bu iş. Çünkü içimizde

0: Peki daima bir ben var ya, o ben daima ben der yani. Ama mertebeleri var tabii ki. Esma ile meşgul olursanız o beni zincirler seni. Buna nefsi emmare diyorlar. O beni zincire vuruyorsunuz ya. O lazım bize. Onsuz olmaz. Yaşamak için nefs lazım. Nefsi emmare ile emmame haline getiriyorsunuz. Mülheme oluyor, mütmainne oluyor falan filan yukarı doğru gidiyor. Ama hep lazım. Zaman zaman ortaya çıkıyor. Yaşamak için onsuz olmaz. Ama Esma-i İlahiye onu insanileştiriyor. Ona ilahi hitabın icap ettirdiği vasıfları kazandırıyor, hilatleri giydiriyor. Ve o zaman senin nefesin ölü kalpleri diriltir hale geliyor. Bir manada sen konuşmuyorsun, Halifetullah olarak konuşuyorsun. Oradaki ben konuşmuyor. Onu söylüyor Hazreti Niyazi. Diyor ki, bununla bir oldu Demi İsa ile Mısri. Yani dünyadaki ilimlerin esası denizin dibindeki incidir, güherdir. Bu güheri elde eden nefes ölü kalpleri diriltir. Ancak bu hal, herkesin yapamadığı bir hal. Bu hali gören birçok insan, bu hali ortaya koyan Hazret'e hayranlık duyuyor, saygı duyuyor. Bir manada hatta daha ileri gidiyor, taabbüt ediyor. Kendi gönlüne, şimdi kendi gönlüne halini söylüyor. Gönlüme dahi ne gelirim ne giderim var. Benim böyle ölü kalpleri diriltme hususiyetim kalbime hiçbir şey getirmiyor diyor. Ne eksiltiyor ne arttırıyor diyor. Arttırıyor diyor orada. Sanki ben yapmamışım gibi. Niye? Çünkü daha büyük bir lezzeti tadan bir kalp küçük lezzetlerle meşgul olmaz. Zahiri çalışır, iş görür, yapar, gelir gider. Kalp daha büyük bir lezzettir. Ne o lezzet? Birinci beyit de söyledi. Esma-ı İlahiye'de bir hat hünerim var. Şimdi bu Hazreti Niyazi'nin Cenab-ı Yunus'un bir nutkunu şerhi var. Çıktım erik dalına. Anda yetim üzümü. Onun şarihi. Bunlar birbirlerini şerh ediyorlar. Cenab-ı Yunus yaşamış 13. asırda. Bu hazret yaşamış 17. asırda. Nasıl oluyor? Buna akıl ermez. Esma-ı İlahi'de biat hünerim var. Sonda da gönlüme dahi ne gelirim ne giderim var. Diyor. Niye? Kalp daha büyük bir lezzeti tattı. Hazreti Yunus diyor ki aşık oldum ben Allah'ın adına, doyamadım lezzetine, tadına. Bak zatına demiyor, esmasına aşık oldum diyor. Sıfatlarına demiyor ha, esmasına aşık oldum diyor. Kalp böyle bir şey. Aşık oldum ben Allah'ın adına, doyamadım lezzetine, tadına. Bu da aynı şey söylüyor. Ne gelirim ne giderim var diyor. Kalp diyor. Ben ölü kalpleri diriltirmişim. Bana ne diyor yani. Çünkü kalbi daha büyük bir lezzetle bir şeref oldu. Onu da başta söylüyor. Esma-ı İlahi'de bir hat hünerim var diyor. Bunu herkes söylemezse Sibyan-ı Evliya söylüyor. Demek ki ihtiyacımız var.
1: Eyvallah.
0: Burada bitirelim efendim.
1: Eyvallah. Kıymetli dinleyenler, Sükunet'in sesinde muhterem hocamız Saadettin Ökten ile Niyazi Mısri nutku şeriflerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocamızın şerhlediği, hocam teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: Son okuduğumuz nutku şerifin besteli haliyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hu diyoruz, ya hu men hu illa hu.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Allah Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü ve atiyullah ve atiyur Resul. Allah Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedikçe Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, bunun da yolundan gitmek lazım.

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Sevdiğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, yani bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

0: Sevgili dinleyenler, Allah'ı anmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Hüsnü kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü kelam başlıyor.
2: İnfak çok önemli bir kavram. İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır. Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Yani şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet, asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalıkla kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir. Bir karşılık da istenmeyecek, beklenmeyecek. Hatta istenmeyecek değil, beklenmeyecek. O itibarda da bir karşılığı insanlardan olmayacak. Hatta teşekkür dahi istenmeyecek. Çünkü Allah Teala onun verilmesini emrediyor. Allah Teala'nın emrine uyduğu için insanlar, Allah Teala'nın emrini yerine getirdiği için insanlar itaattan dolayı sevap kazanıyorlar. İnfak deyince tabiatıyla birinci derecede zekat, farz olan bir ibadet. Zekat ibadeti Müslümanlara yapılır, gayrimüslimlere yapılmaz. Ama zekatın dışındaki infak olan, mesela sadaka ismiyle bildiğimiz yardımlar, muhtaç durumda olan, ihtiyaç sahibi olan, zaruret çeken, büyük sıkıntılar içerisinde olan gayrimüslimlere de yapılır. Yani onlar da insandır ne de olsa. Demek ki zekat dışındaki infaklardan gayrimüslimlere de yapılır. Ama zekat sadece Müslümanlara yapılır. Yalnız burada bir şey var üzerine durmamız gereken. Müellefe-i kulüp, onlar bir istisnası. Kur'an-ı Kerim'de de infakla ilgili çok ayet-i kerime var. En az 70 civarında ayet-i kerime var doğrudan infakla. Rızıkla ilgili var, zekatla ilgili var. Baktığımız zaman iman, amel-i salih, amel-i salihin içinde namaz, namazdan hemen sonra da zekat ayetleri peş peşe gelir. Yani namazla zekat arasındaki ilgiyi daima Kur'an-ı Kerim'de çok büyük bir bağlantı şeklinde, birbirinin ayrılmaz. Onun için de bu da zaten önemli olduğunu, ne kadar bir şeyin ne kadar sık vurgulanıyor, çeşitli yönleriyle, defaatle üzerinde hassasiyetle duruluyor ise demek ki önemi de o derece büyüktür. Evet. Buna baktığımız zaman da anlayabiliriz. Şöyle diyelim isterseniz, İslam bir defa sosyal bir devlettir. İşte diyelim ki zekatı vesaireyi devlet eliyle toplayıp dağıtır aslında. Vesaire için kullanacak, demin söyledik ki çeşitli fonlar oluşturulur. O fonlara göre, kalemlere göre harcamalar yerli yerince yapılmaya çalışılır. Bakın bir önemli nokta, bir işte yani hususlardan bir tanesi, şimdi sadece devlet eliyle değil, insanların da İnneme müminune ihvetün ayet-i kerimesinde ifade buyurulduğu gibi müminler kardeştirler. Kardeşlik anlayışında peygamberimizin şu hadisinde en güzel ifadesini bulabiliyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bunu biraz daha genişletecek olursak, işçisi aç olan bir işveren, şimdi daha da genişletecek olursak, şimdi şehirler büyüdükçe demek ki sadece bu devlet bazında değil, toplumun bireyleri, fertleri arasında da bir tesanüdün, sevginin, saygının oluşması, meydana gelmesinde de bu işte sadakalar tabiatıyla, yani infakın bir çeşidi sadakada tabiatıyla, yahut da bir bazen sadakayla infak arasında ne fark var dersek, infak genel bir anlamdadır. Sadakada infakın çoğu zaman bir çeşidi olarak, eş anlamlısı olarak kullanılabilir. Farklı olduğu yerde vardır. Farklı anlamda kullanıldığı da vardır. Dolayısıyla da fertler arasında da yalnız devlet, sosyal bir devlet görevini yapmak için ihtiyaç sahibi yurttaşlarını kollar, gözetir, onlara yardım eder ihtiyaç sahiplerine, ama devletin ulaşamadığı noktalarda veyahut da ulaşsa bile yetmediği noktalarda, hatta insanların birbirlerine sevgiyle, saygıyla bağlı olmalarını temin bakımından Allah Teala ayrıca kulların da devreye girmesi

Dolayısıyla da kardeşliği ne demek olduğunu idrak ederek o zevki yaşamalarını da Allah Teala evet. bizden istiyor. Demek ki sadece insanların maişetini temin etmek değil. Şimdi veren evet, insan ne diyecek? Ben Allah rızası için veriyorum. Karşıdan herhangi bir menfaat, teşekkür vesaire beklemeyecek. Alanda diyecek ki ey Allah'ım bak ne güzel kullarım var ki ihtiyaç duyduğum zaman yardım ediyorlar. Demek ki hem alırken hem verirken ikisi de sevgiyle. Mesela biz diyelim ki yardım edebiliyor isek, yardım ettiğimiz zaman yine Allah'a şükretmeliyiz. Neden? Ey Rabbim şükürler olsun sana ki bana infakta bulunacak kadar mal vermişsin. Senin yolunda bunu harcama zevkini de hazzını da kısmet etmişsin. Bir de malı olur ama veremez insan. Onun için de ayrıca bir şükretmek. Yani mal varlığı olduğu için şükretmek, verebildiği için de şükretmek. O şeyi kendisine imkanı Cenab-ı Hak yarattığı için. Tabii şimdi Allah yolunda verdiği için bir rahatlama olur. Yalnız tabii de bu ince bir denge var yani. Bu nafakada olsun, infak yahut da sadakada olsun. Şimdi bir taraftan vermek teşvik edilir iken bir taraftan da almamak. Şimdi teşvik nereyedir burada bu hadis-i şerifte? Vermeyedir. Niye? İnsanlar daima verici olmak istesinler, alıcı olmak istemesinler. Ondandır. Yoksa bu yani almayı teşvik olmadığı gibi almanın da insanlar tarafından pek rağbet edilmemesi gerektiği. Hmm. Mesela şu ayet-i kerimeyi bir hatırlayacak olursak bakın bu gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmeyi, tefekkür etmeyi gerektiren bir ayet-i kerime. Hem veren hem alan için. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kendilerini Allah yoluna adayan bu sebeple geçimlerini sağlamakta sıkıntı çeken fakirlere yardım edin. Dilenmekten çekindikleri için onların durumunu bilmeyenler onları zengin sanırlar. Sen ise onları simalarından, yüz ifadelerinden tanırsın. Kimseden bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah Teala mutlaka bilir. Bu ayet-i kerimede demek ki sadece görünen fakirlere değil, gözükmeyen, el açmayan ki asıl olan da zaten budur. O el açan yahut da isteyebilen, o da bir cesaret işi belki bir noktada. Şimdi burada bakın böyle isteyenlere de vermek lazım. İnanmayanlar, inananlara diyorlar ki Allah Teala dilese bol nimet vereceği kimselere, bol nimet verecek iken vermediği kimselere biz infaktan bulunacağız. Eğer Allah dileseydi zaten onlara verirdi. Yani bizden önce Allah verirdi. Biz ne diye verelim ki onlara? Allah'ın vermediğini biz niye verelim? Diyorlar. Ne zaman diyorlar bunlar bunu? Onlara Allah yolunda, Allah rızası için infakta bulunun denildiği zaman diyorlar ki yahu eğer şimdi rızkı veren Allah değil mi? Bol bol verir mi Allah? Verir. Peki Allah eğer onlar isteseydi onlara vermez miydi? Verirdi. Demek ki Allah Teala onların rızıklanmasını istemiyor. O halde biz onlara niye verelim derler ve Müslümanların da yanlış yaptıklarını ifade ederler diyor. Buradan şunu bir kısa şey olarak söyleyeyim. Ben zaman zaman duyuyorum birçok insandan. Diyelim ki bir kimse gelip özellikle bu esnafta yahut da esnaf yurttaşlarımızda yahut da kardeşlerimizde oluyor bunlar genellikle. Bir şey istiyor bir fakir. Allah versin diyorlar. Bu bence bundan evet. şiddetle kaçınmak lazım. Böyle dememek lazım. Şimdi bu ayet vermeyecekseniz bile onu yine Kur'an-ı Kerim'de bize Cenab-ı Hak aynı şekilde söylüyor. Bulamadı, verecek bir şeyiniz yoksa ve ileride de bulma yahut da temin etme imkanı bulduğunuz, ümit ettiğiniz bir durum varsa onlara güzel bir sözle söyleyin. Demek ki Allah versin deyip adamları çevirmeyin. Bugün müsait değil. Başka zaman inşallah şeklinde. Yoksa bu ayet-i kerimedeki iftar eden bir durumla karşılaşılmaz. Şimdi infak Allah rızası için. Bu sevap niyetiyle yapılan diyelim ki farzlar hariç tabii. Bir de nafile olanlar var ki infak daha çok onun üzerine duruyoruz biz. Yani şey olmadığı halde zaruret hali olduğu zaman

0: Zaman. O zaman infak diyelim ki mendup iken o zaman farz yerine geçiyor. Diyelim ki sizin mahallenizde, yakınızda, komşunuzlarında bir tanesi açlıktan ölecek olursa o civardaki bütün insanlar ondan sorumlu oluyor. Çünkü ona yedirmek zorunda. O zaman farz oluyor ona bakmak. İhtiyaç sahibi. Diyelim ki adam hakikaten bir yardım edildiği takdirde kurtulacak. Hastalık olur, ilaç alamaz vesaire olur. Yani çeşitli şeyler olabilir. Hayatın getirdiği bir takım zorluklar, sıkıntılar olabilir. O sıkıntılar hayati tehlike taşıyor ise ve de yardım yapılmadığı takdirde, zekatın dışında bir yardım yapılmadığı takdirde insanlar canından olabiliyorsa o zaman harcama farz oluyor infak etmek. Yani zekatın dışında da farz olabilir. Yapılmadığı takdirde insanlar sorumlu olurlar. Evet. Allah Teala onun hesabını sorar, o duruma düşürmesin. Bir müminin, başka bir müminin yüzüne tebessümle bakması sadaka diyor Peygamberimiz. Şimdi nedir aslında? İnsanları memnun etmek, rahatlatmak. Maddi imkan olduğu için bunlar infak demiş. Onun için de asıl temin edilmesi nedir? İnsanın gönlü, ruhu. Ona hizmet etmek, insanların mutlu olmasını, huzurlu olmasını, bahtiyar olmasını temin etmektir. Sıkıntılar da büyük çapta maddi olduğu için o noktadan bunlar giderilerek insanların mutluluğuna hizmet ediliyor. Ama tabiatıyla bu amaçla aracı birbirine karıştırmamak lazım. Yani amaç nedir, araç nedir? Bunları birbirine karıştırmadan yerli yerinde yapmak gerekir.
1: Hüsnü kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi, bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Sana ibret gerek ise gel göresin bu sinleri. Gel taş isen eriyesin bakıp görünce bunları. Şunlar ki çoktu malları. Gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek imiş, onun da yoktur yenleri. Hani mülke benim diyen, köşkü saray beğenmeyen, şimdi bir evde yatarlar, taşlar olmuş üstünleri. Bunlar geri gelmeyeler, zühdü taat kılmayalar, bu beyliği bulmayalar, zira geçti devranları. Hani ol şirin sözlüler, hani ol güneş yüzlüler, şöyle gayb olmuş bunlar, hiç belirmez nişanları. Bunlar bir vakit beyler idi, kapıcılar korlar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin, bey hangidir ya kulları. Ne kapı vardır giresi, ne yemek vardır yiyesi, ne ışık vardır göresi, dün olmuştur gündüzleri. Bir gün senin dahi Yunus, benim dediklerin kala, seni dahi böyle ede, nitekim etti bunları.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030. Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Eziyet edici her şeyden Allah'ın ismiyle korunurum. Öyle Allah ki, onun ismiyle beraber olununca ne yerde bulunan ne de gökten inecek olan hiçbir şeyi zarar veremez. Her şeyi işitici O'dur, bilici O'dur. Zikrini 3 defa söyleyip de kendisine herhangi bir şey zarar veren hiçbir mümin kul yoktur. Buyruğu işitmiştir.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Akra dinliyorsunuz. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifte şöyle buyurmuş. Akşama erdiği zaman her kim ki şu sözleri söylerse. Nedir o sözler? Radıytu billahi rabben. Allah'tan Rab olarak razı oldum, hoşnut oldum, memnun oldum. Ve bil İslami dinen ve İslam'dan din olarak hoşnutum, razıyım, memnunum. Ve bi Muhammedin Resulen, Muhammed'den de aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat, Allah elçisi olarak razı oldum, hoşnut oldum derse, fekad esabe hakikatel iman. İmanın ruhunu, hakikatini yakalamış olur. Ona isabet etmiş olur. Ona sahip olmuş olur. Defterinize yazın, böyle dersiniz. Yatarken de diyebilirsiniz. Yastığa başınızı koyduğunuz zaman da diyebilirsiniz bu sözü. Çünkü meçhule gidiyoruz. Yattık, uyuyacağız. Kalkacak mıyız, kalkmayacak mıyız? Allah-u Teala Hazretleri kimi ruhları salar geriye gönderir uykudan. Kimisini kabz eder, geri gelmez. Uyku o kadar gitti. Ebedi uyku oluverir. Onun için uykudan önceki yatış fevkalade önemlidir. Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri kitabında bir bahis açmış. İnsan nasıl sabahlamalı? Bakalım acaba neler tavsiye etmiş bu mübarek alim diye okurken başında diyor ki sabah kalkış akşam yatışa tabidir. Nasıl yatarsan onunla ilgili. Hakikaten de öyle. Yani sabahın kalkışına çok tesir ediyor akşam yatış. Onun için akşam yatışa dikkat etmek lazım.
1: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah, ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman severiz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, bunun sünneni seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayı da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire. Aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor, konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle, işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 2.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Medine'deki Yahudi ve münafık bir takım beyinsiz insanlar, Müslümanları üzerinde bulundukları eski kıblelerini Beyt-i Mukaddes'ten Kabe'ye çeviren nedir diyecekler. Resulüm, de ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, kullarının iyi niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Ey Müslümanlar! Böylece sizi dengeli, seçkin ve adaletli bir ümmet kıldık ki, insanlara karşı adaletin örneği ve hakikatin şahitleri olasınız ve peygamber de sizin lehinizde şahit olsun. Resulüm, biz vaktiyle arzulayıp da şu anda yöneldiğin kıble olan Kabe'yi ancak sen, peygamberime uyanları, topukları üzerinde geri dönen münafık ve mürtedlerden ayıralım da onlar bilinsinler diye kıble yaptık. Gerçi bu çevrilme elbette Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına ağır gelmektedir. Allah, sizin imanınızı, Mescid-i Aksa'ya yönelerek kıldığınız namazlarınızı asla zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah, insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Resulüm, kıblenin Kabe'ye çevrilmesi hususunda vahyin gelmesi için yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi seni elbette hoşlanacağın bir kıbleye çeviriyoruz. Artık namazda yüzünü Mescid-i Haram, Kabe tarafına çevir. Ey müminler! Nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Şüphe yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pekala bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. Resulüm, andolsun ki sen, kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara her türlü ayeti, mucize ve delili getirsen bile inatlarından senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana gelen ilim, vahiden sonra onların arzu ve heveslerine uyarsan, mutlaka sen de zalim, hakkı çiğneyip kendisine yazık eden kimselerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, Muhammed'in vasıflarını kitaplarında gördükleri için onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler. Hak ve gerçek olan Rabbinden gelendir. Bu hususta asla şüpheye düşenlerden olma. Herkesin ve her toplumun yöneldiği bir yön, bir kıble ve bir istikamet vardır. Öyleyse ey müminler, hayır işlerinde yarış edin. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi mahşerde hesap için bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Resulüm, her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Bu emir Rabbinden gelen mutlak bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Yine her nereden yola çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız yüzünüzü onun tarafına çevirin ki diğer insanların aleyhinize sizi küçük düşürecek bir delili olmasın. Ancak onlardan ulu orta konuşarak zulmedenler hariçtir. Bunlar yine de edepsizliğini sürdürebilir. Artık siz onlardan korkmayın, benden korkun ve o tarafa dönün ki size olan nimetimi tamamlayayım, böylece doğru yolu bulabilirsiniz. Nitekim size nimetimi tamamladığım gibi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. O halde beni ibadet ve itaatle hatırlayın ki ben de sizi sevap ve mağfiretle anayım. Bana şükredin. İbadetsizlik ve itaatsizlikle bana nankörlük yapmayın. Ey iman edenler! Sabır ve namaz, duayla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülen kimseler hakkında ölüler demeyin. Hayır, aksine onlar diridir. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Ey müminler! İtaat edeni isyan edenden ayırt etmek için andolsun ki sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Ey Resulü!

Resulüm, sabredenlere lütuf ve ihsanımı müjdele. Öyle ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman ancak biz Allah için teslim olmuş kullarız ve elbette biz yine ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin mağfiret ve rahmeti o teslimiyette bulunanların üzerinedir. İşte doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir. Şüphesiz indirdiğimiz delilleri, emirleri ve doğru yolu gösteren ayetleri insanlara kitapta açıkça bildirdikten sonra hakikati gizleyenler ve onları yürürlükten kaldırmaya çalışanlar var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Ancak tevbe edip dönenler, hallerini düzeltenler ve Allah'ın indirdiği gerçekleri eğip bükmeden dosdoğru açıklayanlar başkadır. İşte ben onların tevbesini kabul ederim. Zira ben tevbeleri kabul buyuran çok merhamet edenim. Şüphesiz ki ayetlerimize ve hükümlerimize karşı çıkarak küfre sapıp da kafir olarak ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar bu lanette temelli kalacaklardır. Artık onların azapları hafifletilmez, yüzlerine de bakılmaz. Sizin ilahınız bir ilah, Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır. Dünyada bütün yaratıklara merhamet edendir. Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere rahmet edendir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağa dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gökle yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. Öyle insanlar vardır ki Allah'tan başkasını, putları, arzu ve hevalarını, yücelttikleri, sevip bağlandıkları şahısları, bazı varlık ve eşyayı gizli veya açıktan sevip ona, Allah'a denk hale getirirler. Tıpkı Allah'ı sever gibi onları severler. Böylece şirke düşerler. Allah yerine onlara bağlanırlar. Hakiki inanmışların Allah sevgisi, emirlerine itaat ve bağlılığıysa daha kuvvetli ve içtendir. Ona denk hiçbir sevgi beslemezler. Allah'a eş koşup da kendilerine zulmedenler, azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvet ve kudretin Allah'ta bulunduğunu ve Allah'ın azabının gerçekten çetin olduğunu keşke önceden bilselerdi. Nitekim dine aykırı olan işlerde kendilerine uyulan, o peşinden gidilen günahkar kimseler, o gün azabı gördükleri vakit kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşacaklar ve aralarındaki yandaşlık ve liderlik gibi bağlar kopacaktır. Bunun üzerine onlara uyanlar da, ah keşke biz dünyaya bir kere daha dönseydik de, bugün onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzak dursaydık derler. İşte Allah onlara bütün yaptıklarını hasret, pişmanlık ve üzüntüler içinde gösterecektir. Onlar cehennemden çıkacak da değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Pis ve haram olan şeyleri yiyip içmede, şeytan ve benzerlerinin adımlarını izlemeyin.
Çünkü onlar sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi, iddia etmenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a uyun denildiği zaman onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz ve öğrettikleri yola uyarız dediler. Peki, ataları bir şeyin İslam'a uyup uymadığını düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan sapık yolun yolcusu kimseler olsalar da mı onlara uyacaklardı? Doğru yola çağrılan kafirlerin durumu, bağıran çobanın bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyen hayvanın durumu gibidir. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Bu sebeple onlar ilahi emirleri duysalar da akletmezler. Düşünüp emrin gereğini yerine getirmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz, helal olanlarından yiyin. Eğer sadece ona kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Ona karşı diliniz, bedeniniz ve malınızla kulluk borcunuz olan şükrü yerine getirin. Allah size sadece ölmüş, murdar hayvanı, kanı, hem etinin hem tabiatının pisliğinden dolayı domuz etini ve Allah'tan başkası putlar ve şahıslar adına kesileni haram kıldı. Fakat kim de mecbur kalırsa, istekli olmayarak ve sınırı aşmadan sırf ölmemek için yerse, ona hiçbir günah yoktur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip de onu elde edeceği dünyalık birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar gizledikleri veya suskunluklarının karşılığında aldıklarıyla karınlarına ateşten başka bir şey doldurmayacaklar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap vardır. Onlar doğru yolu bırakıp sapıklığı, mağfireti bırakıp azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymışlar. Bunun sebebi şudur. Çünkü Allah kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirmiştir. Buna rağmen keyfi yorumlar sonucu o kitapta ve hükümlerini kabulde ihtilafa düşenler elbet haktan uzak bir ayrılık, bir azap içindedirler. Ey ibadet edenler! İyi ve erdemli olmak yalnızca yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyi ve erdemli, muttaki kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, Kur'an'a ve peygamberlere inanıp malını, sevgisine rağmen Allah rızası için akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda, sokakta kalmışlara, dilenenlere ve boyunduruk altında bulunanlara, kurtulmaları için ihlasla veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleştiği zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşın şiddetlendiği anda sabredendir. İşte imanlarında yaptığı iyilik ve taatte doğru olanlar onlardır. Ve takvaya erenler de onlardır. Ey iman edenler! Tarafınızdan kasten öldürülenler hakkında size kısas yazıldı, farz kılındı. Öldüren hüre hür, köleye köle, kadına kadın, hakimin hükmüyle kısas olunur. Erkek kadını öldürmüşse yine aynıdır. Fakat öldürülenin kardeşi, velisi veya mirasçılarından biri tarafından o katil şahıs lehine bir şey affedilir, bağışlanırsa kısas düşer. O zaman örfe uymak, yani dine ve akla uygun diyet borcunu ona, öldürülenin velisine güzellikle ödemek gerekir.

Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve merhamettir. Kim bundan sonra kısas ister veya diyet aldıktan sonra yine de katile ve akrabasına saldırıda bulunursa, onun için pek acıklı bir azap vardır. Ey gerçeği düşünebilen tam akıl sahipleri! Kısasta sizin için umumi hayat vardır. Olur ki sizler bu sayede keyfinize göre yaralama ve cinayetten korunursunuz. Sizden birine ölüm hali geldiği zaman, eğer bir hayır, bir mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve akrabalara üçte birini adalete uygun bir şekilde vasiyet etmesi size farz kılındı. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir haktır. Onlar üzerine bir borçtur. Artık kim onu ölünün vasiyetini işittikten veya yazılmasından sonra değiştirirse, bunun günahı ancak onu değiştirenlerin üzerinedir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, bilendir. Kim de vasiyet edenin bir hata etmesi, haksızlığa meyletmesinden veya bir günah işlemesinden korkar da tarafların arasını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı, farz kılındı. Olur ki bu sayede takvaya erersiniz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Sizden kim o günlerde hasta veya seferdeyse, o tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenlere her güne karşılık bir yoksulu sabah akşam doyuracak bir fidye vermesi gereklidir. Kim de gönülden gelerek daha fazla bir ihsanda bulunursa, bu onun için daha hayırlıdır. Bununla beraber zor da olsa işin önemini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Sizden kim mazereti olmaksızın bu ayın ilk hilaline erişirse, görürse hemen orucunu tutsun. Kim de hasta veya seferde olup da yerse, tutmadığı günler sayısınca caiz olan başka günlerde orucunu kaza etsin. Allah sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Bu da o sayıyı kazayla tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allah'ın yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki düşünür de şükredersiniz. Resulüm, kullarım sana beni soracak olurlarsa, bilsinler ki ben şüphesiz onlara çok yakınım. İsterse gönlünden geçirsin. Bana dua edenin duasına icabet eder, kabul ederim. O halde onlar da benim davetimi kabul edip bana itaat etsinler ve bana imanda sebat etsinler. Ta ki bu sayede doğru yola, kurtuluşa ulaşmış olsunlar. Oruç günlerinin gecesinde eşlerinizle cinsi ilişki kurmanız size helal kılındı. Haramdan korunmak ve sükunete kavuşmak için onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise durumundasınız. Allah onlara yaklaşmamakla nefislerinizin arzularına karşı zafiyet göstereceğinizi bildi de tevbelerinizi kabul edip sizi bağışladı. Artık bundan böyle oruç gecelerinde de onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyi nesli isteyin. Beyaz iplik, siyah iplikten, fecrin aydınlığı gecenin karanlığından seçilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için.

Sonra da orucu akşam oluncaya, iftar vaktine kadar tamamlayın. Fakat mescitlerde itikafa çekilmişken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu hükümler Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın sınırlara yaklaşmayın. Allah sakınıp korunsunlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Bir de mallarınızı aranızda batıl, meşru olmayan yollarla yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile haksız yere haram yollardan yemek için o malları hakimlere, reis ve idarecilere rüşvet olarak aktarmayın. Resulüm, sana hilal halindeki yeni doğan ayları sorarlar. De ki, onlar insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir. İhramlıyken cahiliye döneminde olduğu gibi evlere arkalarından girmeniz iyi ve erdemli olmak değildir. Fakat iyi ve erdemli kişi Allah'ın emirlerine uygun davranandır. Evlere kapılarından girin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtulasınız. Size savaş açanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat savaşmayan ihtiyar, kadın ve çocukları öldürerek aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları, size harp açan kafirleri yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. İslam'ı beğenmeyip şirk ve küfrü hakim kılmak, ayetleri şahsi tevillerle asli konumundan saptırmak veya dinden döndürmek için işkence yapmak şeklindeki fitne ise adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da sizinle savaşmadıkça siz de orada kendileriyle savaşmayın. Fakat size savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Şayet onlar savaş ve küfürden vazgeçerlerse ilişmeyiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İslam'a engel bir fitne kalmayıncaya, din sahte tanrıların emri doğrultusunda değil, kısıtlamasız olarak yalnız Allah'ın buyruğu doğrultusunda oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer dine ve dini yaşantıya engel olmaktan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram denen hürmetli ay, haram aya bedeldir. Hürmetler, dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. O halde kim size bu ayda saldırırsa, onun size saldırdığı kadar ölçüde ve şekilde siz de onlara saldırın. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah muttaki olan, emirlerine uygun yaşayanlarla beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının, hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki onun dünya hayatına dair aldatan yaldızlı sözü senin hoşuna gider ve hatta bunlar sözlerinin özlerine uyduğu konusunda da Allah'ı şahit tutar. Halbuki gerçekte o, İslam'ın ve Müslümanların en azılı düşmanıdır. O, dönüp gidince veya iş başına geçince, Allah'ın emrine karşı gelmek ve hevasına uymakla, ülkede fesat çıkarmaya, harsı, ekonomiyi, kültürü ve nesli mahvetmeye çalışır. Allah ise fesadı, bozgunculuğu sevmez. Ona, "Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakın," denildiği zaman kızar da gururu kendisini daha fazla günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Orası ne kötü bir yataktır. Kimi insanlar da Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah da kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz çekişmeyi bırakıp Kur'an'ın prensiplerinde toplanarak İslam'la toplumsal ve evrensel barışa, güvenliğe, tam anlamıyla İslam'a girin. Şeytanın ve benzerlerinin izinden gitmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Haram ve helal hakkında size bunca açık deliller ve gerçekler geldikten sonra İslam'ın hak yolundan kayarsanız bilin ki Allah mutlak galiptir. Hüküm ve hikmet.

Kim Allah'ın nimetini, o nimet kendisine geldikten sonra küfre saparak değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Dünya hayatı küfre sapanlara süslü gösterildi. Dünya perest, madde perest oldular. Bu yüzden onların zenginleri fakir müminlerle alay ederler. Halbuki takva sahipleri, Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınan o fakir müminler, kıyamet gününde onlardan üstündürler. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar, imanlı tek bir ümmetti. Sonra bir kısmı küfre saparak ayrılığa düşünce, Allah, rahmetini müjdeleyici ve azabından sakındırıcı olarak peygamberler gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri şeylerde insanlar arasında hükmetmek için onların beraberinde hakikati gösteren kitaplar da indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, açık deliller geldikten sonra aralarındaki ihtiras, haset ve zulümden dolayı o son kitap hakkında ayrılığa düştüler. Allah da ona iman edenleri, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle ulaştırdı. Allah, dilediğini iyi niyetine göre doğru yola iletir. Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce geçip giden müminlerin başlarına gelen sıkıntılar, sizin de başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, hatta peygamber ve onunla birlikte olan o müminler, Allah'ın vaat ettiği yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Resulüm, sana Allah yolunda kimlere ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, infak edeceğiniz mal, ana baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Siz hayırdan ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir ve mükafatı verir. Ey müminler! Size hoş gelmese de, gerektiğinde zulüm ve saldırıyı önlemek için, meşru ölçüler içinde savaşmak artık size yazıldı, farz kılındı. Olur ki, bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Hayırlı ve doğru olanı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ey Resulüm! Sana haram olan, hürmet edilen ayı ve o ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki, evet, onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi ziyareti yasaklamak ve halkını oradan çıkarmaksa Allah nazarında daha büyük bir günahtır. Şirki yayarak, toplumda anarşi çıkararak, din ve vicdan hürriyetine baskı ve zulüm yaparak fitne çıkarmaksa öldürmekten daha büyük günahtır. Kafirler güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün yaptıkları iyi ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar ateş ehli cehennemlik olup orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah ve Resulüne gerçekten inananlar, dinini yaşamaktan aciz kalıp vatanlarından hicret ederek Allah yolunda mücadele ve cihat edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Sana sarhoş edici şarap ve kumarın hükmünü sorarlar. De ki, o ikisinde büyük bir günah, hem de insanlara bazı ufak faydalar vardır. Ama günahları ve zararları faydalarından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda neyi harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanını verin. Allah size ayet

ayetlerini böylece açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında lehinize ve aleyhinize olan şeyi iyi düşünesiniz ve ona göre hareket edesiniz. Resulüm, bir de sana yetimler hakkında sorarlar. De ki, onların mallarını karşılıksız muhafaza etmek ve durumlarını düzeltmek için yakın ilgi göstermek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, yetimlere fenalık yapanla iyilik yapıp hallerini düzelteni bilir. Allah dileseydi sizi onlar gibi zor durumda bırakırdı. Şüphesiz Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Müşrik ve kafir kadınlarla gerçek bir inanışla inanıncaya kadar evlenmeyin. İmanlı bir cariye bile hoşunuza giden müşrik ve kafir bir kadından elbette daha hayırlıdır. İman edinceye kadar müşrik ve kafir erkeklere de mümin kadınları nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan kafir veya putperest bir adamdan imanlı bir köle bile elbet daha hayırlıdır. Çünkü onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise sizi kendi izniyle, yardımıyla cennete ve mağfirete çağırır ve düşünüp gereken dersi alsınlar diye insanlara ayetlerini böyle açıklar. Resulüm, sana bir de kadınların adet hali hakkında sorarlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu yüzden aybaşı halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara cinsel ilişki için yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın, birleşin. Şüphesiz Allah çokça tevbe edenleri de sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınızın ön uzvu sizin tarlanız, çocuk tohum ekme yerinizdir. O halde ilişkinizde o ekme yerinize hayız hali dışında nasıl isterseniz öyle varın. Birbiriniz için ön hazırlıklar yapın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının da meşru olarak ve meşru yerden temasta bulunun. Ve mutlaka ona kavuşacağınızı da bilin. Bunu iman edenlere müjdele. Allah adıyla yaptığınız yeminlerinizi, iyilik yapmanıza, günah ve kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize bir engel, bahane yapmayın. Kefaret ödeyerek yemininizi bozun, iyiliğinizi yapın, yapmaya yemin ettiğiniz kötülükten de vazgeçin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı işlediğiniz hatalarınızdan sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı kasıtlı yeminlerle sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Kullarının rızkını günahı sebebiyle kesmez ve cezada acele etmez. Cahiliyede olduğu gibi kızıp da kadınlarına yaklaşmamaya yemin eden kocalar için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu müddet içinde yeminlerine kefaret ödeyerek hanımlarına dönerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bu müddet içinde dönmek daha hayırlıdır. Eğer bu müddeti geçirirlerse tam boşanma meydana gelir. Yok, eğer yeminden dönmeyerek boşanmaya karar vermişlerse ayrılırlar. Allah şüphesiz işitendir, niyetlerini bilendir. Bir veya iki kez ric'i talakla boşanmış kadınlar, kendi başlarına 3 aybaşı veya 3 temizlik hali içinde kocasının barışmasını bekler, evlenemezler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten bir çocuk yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Bu 3 aylık müddet içinde kocaları gerçekten barışmak isterlerse, onları geri almaya yine kendileri hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerinde maruf, meşru olan hakları olduğu gibi, kadınların da onlar üzerinde bazı hakları vardır. Yalnız erkeklerinki onlara göre
aile reisliği ve görevleri bakımından hukuk

iken bir derece fazladır. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya geçinmek imkansızsa tekrar birleşmeyip güzellikle salıvermektir. Onlara verdiklerinizden bir şeyi geri almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadının artık Allah'ın evlilik hakkındaki sınırlarını koruyamayacaklarından korkmaları, yani birlikte yaşama ümitlerinin kalmaması durumu başka. Ey hüküm vericiler! Siz de onların Allah'ın evlilik hakkında koyduğu sınırlarını ayakta tutamamalarından korkarsanız, o zaman kadının aynen mihrini veya mihri kadar fidye vererek boşanmasında veya erkeğin hulu denilen bir mal, yani bir menfaat karşılığında karısını bayin talakla boşamasında, ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları ihlal etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını temizlik hallerinde bilinçli olarak açık, kesin lafızla üçüncü defa veya üç defa boşarsa, bundan sonra artık evlilik bağı kopmuş olduğundan, kadın başka bir erkekle şartsız ve hilesiz evlenip karı koca hayatı yaşayıp da boşanmadıkça ona helal olmaz. O ikinci koca da bunu boşarsa, Allah'ın sınırları içinde duracaklarına inandıkları takdirde eski karı kocanın tekrar birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar bilip anlayan bir topluluğa Allah'ın açıkladığı uyulması gereken sınırlardır. Ey kocalar! Siz kadınları reci talakla boşadığınız zaman, iddet müddetleri olan 3 ay halini bitirmeye yaklaşırlarken, ya onları iyilikle yanınızda tutun veya güzellikle bırakın. Yoksa mallarından dolayı haklarına tecavüz etmek kastıyla zarar vererek onları yanınızda tutmayın. Kim bunu yaparsa kendisine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın size olan nimetini, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının, azabından korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilendir. Kadınları talak-ı rici ile bir veya iki defa boşadığınız zaman, iddet müddetleri sona erince boşanma kesinleşir. Artık aralarında örfe uygun meşru bir şekilde anlaştıkları takdirde onları eski veya yeni kocalarıyla nikahlanıp evlenmekten men etmeyin. İşte bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğüt verilmektedir. Böyle olması sizin için daha iyi ve daha temizdir. Bundaki faydayı Allah bilir, siz bilemezsiniz. Anneler, boşanmadan önce veya sonra doğan çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen babalar için tam 2 yıl emzirirler. Onların, annelerin, örf adete uygun, orta bir şekilde yiyecek ve giyeceği, çocuğun asıl babasına aittir. Hiçbir kimse gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutulamaz. Ne bir anne çocuğu sebebiyle, ne de çocuğun asıl babası çocuğu sebebiyle zoraki bir teklifle zarara sokulmamalıdır. Babanın ölümü durumunda mirasçının sorumluluğuna düşen de babasının üzerindekilerin aynıdır. Eğer ana baba kendi aralarında rıza ve danışmayla 2 seneden evvel çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğiniz ücreti örfe uygun şekilde ödemeniz şartıyla yine üzerinize bir vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri süslenmeden kendi kendilerine 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bekleme müddetleri sona erince örfe uygun meşru bir şekilde kendi başlarına evlenmek, süslenmek gibi yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Böyle iddetini bekleyen kadınlara nikahla evlenmek istediğinizi üstü kapalı ifade etmenizde veya bu isteği gönüllerinizde saklamanızda size bir beis yoktur. Çünkü Allah onlara sözünü edeceğiniz şeyi bilir. Fakat onlara meşru bir söz söylemeniz dışında sakın gizlice buluşma için sözleşmeyin, randevulaşmayın ve farz olan bekleme müddeti sona erinceye kadar nikah akdetmeye kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin, ondan korkun. Bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halimdir. Kulların günahı sebebiyle rızkını kesmez ve cezada mühlet verir. Henüz kendileriyle cinsi temasta veya halveti sahihada bulunmadığınız veya kendilerine bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Onları zengin olan kudretince, fakir de kendi halince örfe uygun bir takım faydalı hediyelerle faydalandırsın. Bu iyilik edenlerin şanına yaraşır bir borçtur. Eğer kadınlara bir mehir belirlemiş olduğunuz halde kendileriyle temasta bulunmadan onları boşarsanız, bu takdirde tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Ancak eşler veya nikah akdi elinde bulunan velilerin gözü tok davranarak bağışlaması hariçtir. Bu durumda kadın mehrinden vazgeçebilir veya erkek mehrin tamamını kadında bırakabilir. Ama mehrin hepsini bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızda iyilik ve ihsanı, birbirinize iyi davranmayı unutmayın. Allah şüphesiz yaptıklarınızı görür. Namazlara ve bunlar arasında orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek, vakit ve erkana riayet ederek, tam teslimiyetle Allah'ın huzurunda namaza durun. Eğer herhangi bir tehlike sebebiyle korkarsanız, namazı yaya yahut binekte giderken kılın. Güvende olduğunuz zamanda bilmediğiniz şeyleri size öğreten Allah'ın öğrettiği gibi Allah'ı anın ve namazlarınızı kılın. Sizden geride eşlerini bırakarak vefat eden erkekler, o eşlerine kendi evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl süreyle maişetlerini temine imkan sağlayacak miktarı hayattayken vasiyet etsinler. Şayet buna rağmen kendiliklerinden çıkarlarsa, artık bu durumda kendileri adına yaptıkları meşru tasarrufları dolayısıyla size bir vebal yoktur. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlar için örfe uygun, meşru şekilde bir meta, geçimini sağlayacak nafaka vardır. Bu da Allah'ın emrine uygun yaşamak isteyen ve azabından korkan kocalara bir borçtur. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklar. Resulüm, ölüm korkusuyla binlercesinin yurtlarından çıkıp gittiklerini görmedin mi? Bilmiyor musun? İşte Allah onlara ölün dedi. Onlar da Sina'da ölür hale geldiler ve kısa bir müddet sonra ibret için onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah hakkıyla işiten ve bilendir. Hadi, kim var? İsteyene Allah adına güzel bir borç, faizsiz ödünç versin de o da verdiğini ona kat kat fazlasıyla artırsın. Allah imtihan için rızkı kimine daraltır, kimine de genişletir. İşlerinizden ve kazandıklarınızdan hesap vermek üzere ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım?
Ama savaş onlara yazılmıştı.

0: yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara, Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi, dedi. Onlar da dediler ki, biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken, o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara, Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır, dedi. Allah mülkünü, hükümranlığı dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut, cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır ve sebat yağdır. Ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl. Ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et, zafer ihsan eyle. Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud, düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Allah da ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve zeburu verdi ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle önleyip savması, ortadan kaldırması olmasaydı, yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah alemler üzerine büyük lütuf sahibidir. Resulüm, işte bunlar anlatılan kıssalar Allah'ın ayetleridir ki onları dosdoğru olarak okuyoruz. Elbette sen gönderilen peygamberlerdensin. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 2'yi dinlediniz.
2: İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden

kurtulun şu evlilik sultanlığına, siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala kulli halin ve fi kulli hin hamden kesiren tayyiben mübareken fih ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin ve şefi'il müznibin Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'd.